0: O muhalefet devlette özdeş ya da devletinden yanayım psikolojisini verememiş demektir o gün. Şimdi yarın muhalefetin nasıl bir figürasyon ortaya çıkaracağını bilmiyoruz ama yarın öbür gün şunu yine göreceğiz. Sahne açıldığı zaman Cumhur İttifakı devletin stratejik öncelikleriyle özdeşleştiğine dair yine toplumda bir kanaat olacak. Belki de muhalefetin en zor mücadele edeceği alan bu olacak. Geçen bir kişi Özgür Özel'i eleştirdi. Dedi ki ya savunma sanayi yatırımlarını devam ettireceğiz ne demek? Dedim ki üzerlerinde böyle bir baskı var, adamın söylediği doğru. Yani ey ahali korkmayın, böyle bir kesinti olmayacak. İktidardan daha iyi yapacağız. Bunu demek zorunda yani. Ama şöyle bir psikoloji gelinmişti. Ya arkadaş işte şeye Baykar'a dokunulur. Yani Ali Babacan'ın ifadesiydi. Yine Mansur Yavaş'ın da TCG Anadolu ile alakalı bir ifadesi vardı. Şimdi o günkü o öfkeli psikolojiden küresel şartlara, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklere bakınca bu hani devletimden yanayım ifadesinin bence bu görüşmedeki en belirleyici beyanat olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Tamam. Bu mesele anlaşıldı. Ben esas size geçmeden önce o soruyu soracaktım. Özgür Özel CHP'den rey alır mı? Şu da aradan çıksın. MHP Genel Başkanı basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Mansur Yavaş AK Parti'ye geçerse şaşırmayın dedi. Mansur Yavaş'ın da cevabı var. Ankara halkının bana verdiği görev siyasi dedikoduların peşine gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil. Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır diyor Çağatay Bey'in dediği gibi. Bu meselede AK Parti'ye geçme meselesi de geçmiş olalım.
2: Ya, tabii
1: Özgür
2: ki ben,
1: Özel, evet. Mansur Yavaş çekilirse Özgür Özel, Lemi Kayar İbre ve Özgür Özel CHP'den rey alır mı?
2: Bilemiyorum ama ya yani bir aday, bir de buna şunu da farklı ekleyeyim. Bir adaya kayar. Orası kesin.
1: Hani sizin araştırmalarınızdan da yola çıkarak acaba Mansur Yavaş'ın yeni partiyi tercih etmemesinde bir İmamoğlu defansı var mı sizce?
2: İmamoğlu defansı tabii olabilir. Bilemiyorum. Bu niyet okumak olur hakikaten. Çünkü onu bilemiyorum. Fakat ya o konudaki bir beyanı veyahut da şöyle bir şey diyemeyiz. Ama çerçeve yasa var. Orası kesin genel olarak. Fakat şimdi Ankara merkezli siyaset ne demek veya Ankara siyaseti ne demek? Bunu birkaç şekilde tarif edersiniz. Ben bile işte başta konuşurken Ankara siyaseti derken Büyükşehir Belediyesi siyaseti var bir. Orayı, Ankara'yı yerel siyaseti kapsayan. Bir de onun ötesinde tabii ki Ankara odağında bütün Türkiye'nin siyaseti, ulusal siyaset ve ötesi belki uluslararası siyaset var. Şimdi Mansur Yavaş'la görüşmeden hemen sonra, dün olması lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımı var. Büyük Türkiye Mutabakatı.
1: Evet.
2: Bu önemli bir kavram. Ve orada da Ankara merkezli siyasetten bahsediyor. Sonra ikinci bir paylaşımı var. Orada da herkes Türkiye'yi odağına almalı diye. Türkiye odaklı siyaset yapmalı anlamına gelecek. Çünkü yanlış tam söylemiyorum ama o hem Ankara odağı hem Türkiye odağı. İşte burada Büyük Türkiye Mutabakatı'yla kastedilenin çerçevesinde olur mu Mansur Yavaş? Olmaz diyemeyiz şu aşamada. Yani bu üst üste gelen olaylarla. En azından böyle bir intiba, böyle bir izlenim ister istemez oluşuyor. Ve bu işte Mansur Yavaş ne yapmalı sorusuna Ağustos sonundaki benim araştırmam değil bu arada, Ankara araştırmanın verileri. Orada bir seçenek de, yani bu Ağustos sonunda saha çalışması yapılıyor, Eylül raporlarında var. AK Parti ve MHP ile hareket etmeli. Yani Cumhur İttifakı'nda olmalı, evet, diyenler de yaklaşık %9'luk bir kesim. O mesela hiç yoktu bir önceki ayda. Sonradan birdenbire %9'luk bir kesim böyle çıkıyor ve daha çok da tabii ki AK Parti ve MHP seçmenlerinden de oluşuyor. Yaklaşık AK Parti seçmenlerinin, MHP seçmenlerinin %20'si bu görüşte. Bu da ilginç bir durum. Ya fakat yeni partiyle hareket etmeli diyenler de
1: mesela o araştırma Dem Parti'nin tavrı belli mi? Dem Partililer ne diyor?
2: Dem Partililer yok. Onlar negatif bakıyorlar. Fakat ya Dem Parti ile ilgili konuşurken son onu söyleyeyim.

0: Zaten çok konuştum burada müdahale ederek. DEM Parti'yi şu an değişmekte olan bir parti olarak almalıyız. Bir kere yani mutlak...
1: Yok yok hayır. DEM Parti Mansur Yavaş'ı nerede görmek istiyor?
0: Bu tabii 2023 seçimlerine göre o şeylere seçmen kırılımını öyle yapmışlar.

0: bir ayrıştırıyordu DEM seçmeni. Fakat ya DEM
1: o zaman İhsan Bey'in dediğine geliyor. Evet. Yani Mansur Yavaş bağımsız aday olursa DEM'in desteği garanti değil.
0: Değil. Ya şöyle gene en yüksek oyu Mansur Yavaş alıyordu. Ama bu ayki çalışmalar şimdi önemli. Bu ayki çalışmalarda bakalım Mansur Yavaş'ın o Cumhurbaşkanlığı desteği nerede duruyor?
1: Peki çekildiğini varsayarsak Özgür Özel olur diyebilir miyiz aday? Ve CHP'den oy alabilir mi?
0: Bence o noktada Özgür Özel otomatik olarak birçok insanın düşündüğünün aksine otomatik aday olmaz. Bir arayışa girer, yani yeni parti bir arayışa girer daha doğrusu. Kim olabilir diye. Bir orada Özgür Özel'i de aşacak kim olabilir, ne olabilir diye. Bir kere şu var, Özgür Özel yeni partiden daha fazla oy alır. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bir rakip olarak çıkıp da %50+1 alacak kadar güçlü bir isim olarak çıkar mı? Bu soru işareti. Güçlü evet. bir aday olur. Öyle gösteriyordu potansiyel olarak son anketler. Fakat orada tabii ki daha handikapı var Mansur Yavaş'a göre. Özellikle milliyetçi kesimlerden vesaire. Bakalım ya orada dediğim gibi bana kalırsa bir yeni parti arayışa girer. Özgür Özel'in kendisi arayışa girer her şeyden önce. Otomatik ben adayım demez.
1: Peki. Çağatay Bey aslında sizin bu soruma cevapladığınız konuşmanızın satır aralarında vardı. Yani seçimlerin bir de ikinci turu var. İkinci turda zaten kendinden bir ittifak doğar demişsiniz ama yine de ben sorayım. Eğer Mansur Yavaş çekilirse siyaseti ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tamamlayacağım. Ondan sonra da siyasete veda edeceğim. Ya da belediye başkanı olarak devam etmek istiyorum der ise Özgür Özel muhalefetin adayı olabilir mi? Ve CHP'den rey alabilir mi?
2: 2029'da Mansur Bey için söyleyeyim, o devam etmeyeceğini daha önce deklare etti Polatlı ilçesinde katıldığı bir etkinlikte. Yerel seçimde 2029'da eğer belediye başkanı olursa tekrar evet. aday olmayacağını söyledi. Yani Mansur Bey ile ilgili olarak olası bir cumhurbaşkanlığı ihtimali var ya da sonuna kadar belediye başkanı olup sonrasında kendi ifadesiyle en azından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için yeniden aday olmayacağını kendisi deklare etti. Diğer konu çok fazla bilinmezi içeren bir durum. Yani şimdi önce Mansur Yavaş ben aday değilim demesi gerekiyor. Burada diğer partiler nasıl davranacaklar? Yine çoklu adaylar çıkabilir. Mesela her siyasi parti kendi adayını da çıkartabilir böyle bir senaryoda. Çünkü işte sadece yeni parti özelinde gitmez. Yeni parti kendi adayını gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi büyük ihtimalle kendi adayını gösterir. İyi Parti ya da başka ittifaklar. Çünkü sonuç itibariyle şu da var biliyorsunuz. Seçim sahtına biz girdiğimiz zaman siyasi partiler birbirleriyle özellikle oy oranı böyle kritik olan partiler bir ittifak içerisine girecekler. Parlamentoda temsilci kazanmak için. Evet. Bu ittifak görüşmelerinin bir ortak noktası da şu olacak. Tek bir cumhurbaşkanı adayı da çıkartalım mı? İşte böyle bir durumda ben hani tahmin söylüyorum. Yani aslında böyle varsayımlar üzerine çok veri olmaksızın böyle spekülatif konuşmak, beyin jimnastiği yapmak, fikir alışveriş yapmak açısından iyi olabilir. Ama hani çok sağlıklı da yorumlar olmuyor böyle bir durumda. Fakat Mansur Yavaş gibi bir aktörün olmaması durumunda çoklu aday ihtimalini ben görürüm. Yani çok daha olası olur. Yani örneğin Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi grubunun bir adayını, milliyetçilerin bir adayını, CHP'nin bir adayını, Yeni Parti'nin bir adayını, muhtemelen DEM'in bir adayını, Cumhur İttifakı'nın bir adayını görüp işte ondan sonra seçmenin de ikinci tura kim kalacak ve ikinci turda da ondan sonra doğal olarak iki adaydan bir tanesi olur.
3: Bu kadar
0: olur.
3: Çoklu aday direkt birinci turda maçı bitirmez
2: belli olmaz.
3: Mi?
2: Belli olmaz. Yani adaylara bağlı. Hmm. Hani o yüzden diyorum çok spekülatif oluyor. Aslında hani çok aday olursa kesin ilk turda biter. Yani adaylara bağlı. Şimdi şu ihtimal var. Yani örneğin Kerhan oy veren, isteksizce, gönülsüzce oy veren seçmenler her parti için, her aday için mutlaka olacaktır. Ya mesela ikinci turda olduğu için tıpkı belediye başkanlığında oldu ya mesela sandığa gitmeyenler oldu. İkinci turda bakarım. Hı-hı. Nasıl olsa mesela Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir senaryoda ikinci tura kalma ihtimali çok çok kuvvetli. Değil mi? Abi, mesela bir seçmen şunu söyleyebilir. Ben Erdoğan'a oy vereceğim ama ikinci turda vereceğim. Evet. Tıpkı belediye başkanlığında emeklinin sandığa gitmemesi gibi. Mesela anlatabildim
3: mesela
2: mi?
3: Mesela önceki seçimde tarz, birinci
2: ya da bir
3: tur
2: ikinci turda kimin kalacağını göreyim. Yani. Ondan sonra ben evet. sandığa gideceğim. Bunu başka iki turlu seçimleri izleyen, yapan, tatbik eden ülke örneklerindeki seçmen davranışlarına baktığımız zaman da benzer durumları görüyoruz. Çoklu adayda tabii ülkedeki sosyolojik ayrışma çok çok önemli, adayların popülaritesi çok çok önemli ama çoklu adaylı bir seçimde hani Türkiye'de ben

0: Tabii çok yani adayların lehine çok olağanüstü bir gelişme olmazsa bugünkü koşullar altında olarak söylüyorum. İlk turda muhtemelen bitme ihtimalini düşük görürüm ama dediğim gibi adayların profili çok önemli. Diyelim ki hani hep ifade ediliyor işte milliyetçi seçmen deniyor, işte mukaddesatçı seçmen, sol seçmen, liberal seçmen, Kürt milliyetçi seçmen, Türk milliyetçi seçmen. Şimdi 6 tane aday oldu. Bir tanesi sağ gruptan bir aday, 5 tanesi soldan bir aday. Bu seçim ilk turda bitebilir böyle bir senaryo olursa. Evet. Mesela işte 52'ye diğerleri 48'i paylaşır mesela. Ya da 55'e 45'i paylaşırlar. Ama işte sağdan 2 isim çıktı, merkezde konumlandırabileceğimiz bir isim çıktı, soldan 2 isim çıktı, daha soldan bir isim çıktı. Hani böyle bir senaryoda en azından ilk turda insanlar, ben ilk bu turda kendi tercihime oy vereceğim, ikinci turda da bakarım. Gelebilirler diye düşünüyorum.
1: Ne dersiniz? Çok da aday mı olur, Özgür Özel mi olur?
2: Şimdi ben altılı masa ya da işte bir partinin bütün partileri çatısının altına toparlayacağı bir senaryoyu çok öngörmüyorum. Hani Mansur Yavaş ismi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Yeni Parti'yi ve diğer milliyetçi partileri bir araya getirebilir. O ihtimal var. Orada da bence hala yani o şuna da bakacak. Nihayetinde bu tablo oluştuğu zaman DEM Parti bu sistemin dışında kaldığı zaman kendisi için risk midir değil midir? Bir risk analizi yaptığında yine risk olarak görecek. Yani herhalde şunu beklemeyecek. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni de AK Parti seçmeni de bana oy verecek gibi. Şeydi, altın masa da şöyleydi. Hani rekabet o kadar birbirine yakındı ki bir aday avantajı bir anda başa başa getirebilirdi. Yani yarış daha böyle kıran kırana bir yarışa dönüşebilirdi. Şu an o pozisyon olmadığı için ben zaten her halükarda bir çoklu aday bekliyorum. Yani şu iki adayla biz seçime gitmeyeceğiz.
1: Ya Mansur Yavaş aday olarak çıksa da.
2: Çıksa da ben çoklu aday bekliyorum. Bir defa şöyle, yani DEM Partisi'nin kendi adayıyla çıkma ihtimali çok yüksek. Onlar da şöyle yapacaklar. Biz Türkiye Partisi'ne dönüşeceksek, Demokratik Türkiye Hareketi'ne dönüşeceksek Türkiye'den oy almamız lazım. Hem aday olarak hem de mecliste kendimizi daha yukarıya çekmek için bu yarışa doğrudan kendi kimliğimizle, o genişletilmiş daha Türkiye'yi kuşatan kimliğimizle girmemiz lazım. İlk seçimde hatırlayın, Meral Hanım da benzer bir yöntem şey yapmıştı. Yani evet, kendilerini bir test ettiler. Her halükarda çoklu aday olacak. Çoklu aday olduğu zaman daha şöyle bir şey olabilir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkarır. Mansur Yavaş milliyetçi grupla kendisi çıkar. Orada yani iki aday iki taraf arasında başa baş bir durum olabilir. Yani Yeni Parti'nin adayıyla Mansur Yavaş arasında eğer anlaşamazlarsa orada işte hangisi 25 alır, hangisi 24 alır. Böyle bir durum ortaya çıkabilir şeyde. Ha, Mansur Yavaş geçebilir de şeyi. Rakibini geçebilir de eğer anlaşma olmazsa. Ama şöyle, ben partilerin gücüne hala inanıyorum. Mesela Yeni Parti ile anlaşamamış bir Mansur Yavaş şartlar ne olursa olsun seçim kazanamaz. Yani o %20 varsaydığımız kitleyi siz kenara %10'unu koysanız zaten kaybediyorsunuz. Dolayısıyla biraz şöyle, bu kadar garantici, bu kadar dikkatli, bu kadar temkinli ve şartlara bakıp da hani ben devletimin yanındayım da diyen bir şeyin, adayın bir mutabakat olmadan, yani çok da böyle kıran kırana bir yarışa gireceğine dair de bir kanaatim yoktur. Bence Yeni Parti'nin bugünden kendi alternatifleri üzerine çalışması lazım geldiğini düşünüyorum. Bu da şöyle.
1: Yani Özgür Özel de dışında.
2: Yani kendisi de olabilir. Bu çaresizlik yani şöyledir. Şeyi de örseletir. Yani siyasetin şöyle düşünün. Bir gelenek %30'a hitap ediyor ve geleneğinden güveneceği bir tane adamı yoktur. Ha şöyle bir şey, yani şimdi yorum yapılabilir. Efendim Mansur Yavaş zaten Cumhuriyet Halk Partili. Zaten bizim belediye başkanımız. Zaten şu. Ama nihayetinde ne Mansur Yavaş bunun böyle olmadığını da biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi bunun böyle olmadığını biliyor. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde Ekmelettin İhsanoğlu meselesine vaka diye bakıyorlar. Bu cümleyi hepimiz ezbere biliriz. Ekmelettin İhsanoğlu vakası. Şimdi bir vaka daha çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu vakası. Şimdi iki vaka yaşamış bir kitle biraz da şöyledir. Yani sürekli yenilmişlik şeylerde, bu karikatür yarışmalarında biz öğrenciyken Sedat Simavi karikatür yarışmaları olurdu. İşte iki tane kişi füzeyle gidiyorlar. Bu nükleer anlaşmalar yapılıyor. Ön tarafta da muz var. Diyor ki dikkat edelim, yani füzelerle gidiyoruz. Temel versiyonu da bunun şöyledir. Yani yine düşeceğim. Hani eyvah yani yine düşeceğiz yani yine bir durum geliyor. Bu korku da muhalefette var. Hani yine yenileceğiz. Hani bir ne yap? Bence şeyin siyaset sadece hani oturup Mansur Yavaş'ın cümlelerini yorumlamak yerine hani orada fal bakmak yerine bence siyasal tedbirlerini almaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Sadece şunu bir ekleme yapayım. Elif Hanım'ın da zamandan almayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu vakası şöyle ayırıyorum. 2014'te biz bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değildik. Hı hı. İkincisi bir de şu var.
1: Hem Ekmelettin'i biz
0: Milliyetçi Hareket Partisi'yle evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet Partisi'nin çatı aday olarak yaptığı görüşmeden hı hı. sonra çıkmıştı. Bir de ama çok sembolik bir makamdı Cumhurbaşkanlığı o zaman. Hı hı. O dönem
2: sonra
0: için.
2: Sistem değişti.
0: Sonra sistem değişti. Bir de 2018 ve 23 özellikle 23'te genellikle şöyle bir tepkiyi görüyorsunuz. Yani Ekmelettin Bey de bu bağlamda bir bağ kuruluyor. Seçmene sorulmadan aday gösterilme. Evet. Yani bir mühendislik yapılıyor yukarıda. İşte siz gelin, altılı masa gelin, size şu milletvekilliği vesaire. Hani bu model
1: halde karşılık toplumda bulmuyor.
0: Biraz karşılık bulmuyor. Yani gene gidip insanlar oy verebiliyor. Ne yapalım diyerek. Hani iki taraf için de söylüyorum. Hani evet. bir taraf diyor ki öteki gelmiyor. Yani negatif konumlanma orada devreye giriyor. Evet. Ama bu kez şunu ben gözlemliyorum. Yani aktif siyasetle uğraşanlar da bunu söylüyor. Diyorlar ki bu sefer anlatamayız. Yani artık insanlar ya burada bir seçmen var. Burada bir seçmenin talebi var. Yani böyle üç masa buradan getirdim. İkiyi seni getiriyorum. Adayı bunu getiriyoruz dediğiniz zaman bu kez geçen sefer olmadı. Mesela o dönemde Sayın
1: biraz da zaten
0: Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın bir çağrısı olmuştu. Bu kez şöyle bir mekanizma devreye girebilir. Eğer yine benzer bir senaryo ortaya çıkarsa, burada yine varsayımsal konuşuyorum. Bu 100 bin imza mekanizmasıyla bir hareket başlayabilir.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Yani ama bunu dediğim gibi zaman gösterecek ve biz bunları işte seçim 2028 30 Nisan ya da 16 Nisan'da yapılacaksa biz bu soruların cevaplarını Şubat 2028'de göreceğiz.
2: Elif Hanım'a geçmeden şöyle.
1: Elif Hanım çok haklı. Elif Hanım
3: kesinlikle. Zaten cümleyi ben nereye düştüm diyecek şimdi.
2: Elif Hanım diye kurarak şey yapıyoruz. Bir DEM Parti kendini dönüştürecek.
1: Elif Hanım diyerek hep.
3: Evet.
2: DEM Parti kendini dönüştürecek. İkincisi yeni parti yeniden kurulacak. Üç Cumhuriyet Halk Partisi kongresini yapacak. Aslında üç parti yeniden şekilleniyor ve seçime de 1,5 yıllık bir zaman kalmış. Bu partilerin kendisini dönüştürme hikayesini de bizim takip etmemiz lazım ki.
0: Kesinlikle.
2: Sonra bir şeylerle alakalı başka bir şey söyleyebilirim.
1: Peki. Elif Hanım size geleceğim ama şimdi
2: hayır,
1: bir araya gitmem gerekiyor. Tamam. Aradan sonra sözünüzü kesmeyeyim. Hakikaten yapay zekadan tutturuyorum. En az konuşan Elif Hanım. Kısa bir ara gideceğiz.
3: Bütün zamanlarımı Elif Hanım'a verebiliriz.
1: Aradan sonra devam edeceğiz. Habertürk gündeme.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Biraz İhsan Bey de söz etti. Şimdi yeni parti kongreye gidiyor. Gitmek zorunda seçimlere girebilmek için. CHP kongre takvimini açıkladı. O dediğimiz hazırsa gelsin. Gelsin o led. 14-15 Kasım'da yeni partinin kongresi var. Şubat 2027'de de CHP kongrelerini bitirmiş. Tam tarih belli değil ama Şubat ayında Büyük Kongresini yapacak. 16 ay demiştiniz değil mi Çağatay Bey? 16 ay sonra YSK bir takvim açıklayacak. En aslında geç. Çok da uzunca bir süre de değil. bu süre. Bu bir erken seçim meselesi değil ama YSK bir takvim açıklayacak 16 ay sonra. Şimdi CHP'de bir aday çıktı. Aytuğ Atıcı, eski Mersin mebusu. Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve adaylığını bildirdiğini söyledi. Birinci sorum, kongrelerden ne bekliyorsunuz? Hem yeni partinin, yeni partide hani tepki gösterilen isimler var. Bir değişiklik bekliyor musunuz? Şöyle bir laf ediliyor. İmamoğlu yeni partiyi biraz daha CHP'den ayırmak istiyor. Hatta tırnak içinde sağa çekmek istiyor diyenler var. Yeni partide bu tür bir değişiklik olabilir mi? CHP'de de seçim öncesi bir genel başkan değişimi olur mu?
5: Şimdi kurultaylarla ilgili temennilerim ve beklentilerim birbirinden farklı.
1: Uzun uzun anlatayım.
5: Evet, vaktim var. Şöyle, bizim bugünden, yani dediniz ya daha 16 ay var, neden bir aday konuşuyoruz? Bugün muhalefetin adayının kim olacağını konuşmamızın sebebi şu ki, muhalefetin kendini kimliklemek konusunda çok uzun zamandır yaşadığı çıkmaz. Şimdi evet, daha önce biz görmedik 16 ay önceden herhangi bir adayın belirli olduğu, yani Ekrem İmamoğlu'nun 3 sene 3 ay varken seçime kendisine aday göstermesini saymazsak eğer, hiçbir siyasi partinin bugünden adayını açıklamak gibi bir zaruriyeti ya da böyle bir takvimi zaten yok. Ama şimdi CHP bölünmeden evvel zaten son 10 yıldır 15 yıldır rakibi olan iktidar partisinin AK Parti'nin karşısında kendini tanımlamak noktasında yaşadığı bir zafiyeti vardı. Şimdi bugün konuşurken diyoruz ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanımızla görüşmesine devletimin yanındayım demiş. Bunun altından bir sürü işte analiz çıkartabiliyoruz. Neden çıkartabiliyoruz? Çünkü muhalefet partisinin güvenlik doktrini konusunda nerede durduğunu bilmiyoruz. Ya da ekonomik politikasına dair çerçevesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da dış politikasına dair herhangi bir fikrimiz yok. Türkiye tahayyülünü bilmiyoruz. Şimdi eğer bu noktada kurultayları her iki parti de yeni bir kimlik inşa etmek üzerine kurgulayabilirse, acaba Özgür Özel mi aday olur, yoksa Mansur Yavaş aday olur da bu aday üzerinden, bir aktör üzerinden yeni bir siyaset stratejisi mi inşa edilir gibi gündemlerden bizi kurtarmış olacaklar. Yani biz şu an CHP'nin AK Parti karşısında nasıl bir kimliği olduğunu bilmiyoruz. Yeni partinin de CHP'nin karşısında ayrıştırıcı nasıl bir çerçevesinin olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer muhalefet kendine yeni bir ideolojik çerçeve çizmek noktasında bir adım atarsa, ben bunu Türkiye siyaseti açısından çok faydalı bir şey olacağını düşündüğüm için bunu temenni ediyorum. Ama beklentim ne diye sorarsanız, ben bu kurultayların her ikisinden de bir değişiklik çıkacağını beklemiyorum ne yazık ki.
1: Yani CHP'de de olmaz.
5: CHP'de de, çünkü zaten kurultay süreçleri biliyorsunuz bu mahalle delegeleriyle başlayan ve yukarı doğru devam eden bir sistematik içerisinde ilerliyor. Dolayısıyla bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun örgütün yapısını değiştirebilmek noktasında elinde ciddi bir imkan var. Eğer kendisi aday olmak isterse, ki bu kapıyı da tamamen kapatmıyor yaptığı açıklamalarda. Evet. Yani taban ne isterse, beklenti ne derse, beni isterlerse ben de kapıyı kapatmam. Öyle söylüyor. Eğer bu noktada böyle bir ajandası varsa kurultay süreci zamana yayılacaktır ve Kemal Kılıçdaroğlu elbette yani demokratik görünümü verecek adaylar çıkacaktır süreç içerisinden, ama ben istediği takdirde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak devam edeceğine inanıyorum. Diğer tarafta da yeni parti ismiyle müsemma olmayan bir siyasi partiye dönüştüğü için ne CHP'den hangi noktalarda ayrıştığını biliyoruz, ne de partisinin iktidar karşısında nasıl bir çerçeve oturttuğuna dair de bir fikrimiz yok. Dolayısıyla yeni partinin de elbette genel başkanı değişmeyecektir, ama belki bu kamuoyu baskısı vitrin değişikliğine sebep olabilir. Yani belki genel başkan yardımcıları nezdinde ya da parti meclisi nezdinde. Şimdi burada da şöyle bir çıkmazı var yeni partinin. Şimdi AK Parti ile beraber Türkiye siyasetinde toplumsal olarak bir şeyler değişti. Ne değişti? 10 yıllarca siyasetin periferisinde tutulan birçok toplumsal kesim bugün siyasetin merkezine geldi. Şimdi siz bu yeni gerçeği kabullenip eğer siyasi haritanızı ya da yeni ideolojinizi bu çerçevede genişletseydiniz, belki bugün böyle bir çıkmazın içinde olmayacaktınız. Ama bu...
1: Bunu organik, biraz açar mısınız?
5: Şöyle açayım. Şimdi CHP'nin AK Parti'den önceki 90 senesine, 80 senesine baktığınız zaman aslında kimlikleme konusunda çok bir problemi yoktu. Biz CHP'nin nerede durduğunu biliyorduk. Bir ideolojisi vardı. Hayat tarzı üzerinden söyleme dökülmüş. Yer yer AK Parti iktidardayken de, yani yargı kanalları noktasında siyasetin sıkıştırıldığı, ne bileyim 367 krizinin de temelinde ne olduğunu biliyoruz. Ya da işte Cumhuriyet mitinglerinin de temelinde ne olduğunu biliyoruz.

0: biliyoruz. Şimdi bu bir siyasi kimlikti CHP için. Ama bugün artık muhafazakarların da ya da toplumun diğer kesimlerinin de yani o mezhep ayrışmalarının eridiği ya da işte daha kimliksel ayrışmaların eridiği bir merkez partisi haline gelmesi AK Parti'nin ve bunun da iktidarının uzun bir yolculuğa dönüşmesinin zemininde yer alıyor olması CHP'nin bu noktada entegrasyonunu biraz zorladı. Yani bu yeni Türkiye dinamiği ekseninde bir siyaset inşa etmek yerine ya şunu da yapabilirdi bu arada. Aynı ideolojisini koruyarak bu söylem üzerine de gidebilirdi ya da değiştirebilirdi ama üçüncü bir yol denedi ve bu olmadı. Bu çünkü organik değildi. Yani siz parti meclisinize başörtülü genç bir kızı koyduğunuz zaman 10 yıllardır hakir gördüğünüz bir toplumsal kesimle barışmak noktasına bir adım atmış olmuyorsunuz. Bu siyaset ister, bu risk almak ister, bu söylem değişikliği ister. Yani neticede CHP bugün geldiği noktada ben mesela ne bileyim NATO Türkiye'de yapılmadan önce yaptığı dış politika söylemlerine bakıyorum Özgür Özel'in. İşte Financial Times'a yazdığı yazıda. NATO bittikten sonra işte Şangay'dan önce verdiği demeçlere bakıyorum. Kafası karışık. Anlatabiliyor muyum? Türkiye tahayyülü noktasında net bir çerçeveye oturtulmuş bir siyasetiniz olmadığı zaman siz siyasetinizi kazandırabilecek adayların üzerinden inşa etmenin kolaycılığına sığınırsınız. Bugün bu yüzden Ekrem İmamoğlu denklemden çıktığında Mansur Yavaş vazgeçilmez bir aktöre dönüştü her ikisi için de. Evet. Çünkü CHP'nin kendi çerçevesinin dışında da oy alma potansiyeli var. Halbuki elle tutulur somut bir ideolojisi, bir politikası olsaydı bu politikayı taşıyabilecek bir aktör kendi geleneğinin içerisinden de çıkabilirdi. Şimdi her iki kurultayda bu açıdan kendiler için bir fırsat. Yani yeni bir siyasi harita koyarlarsa ve bu noktada daha organik bir genişleme sürecine girerlerse belki Mansur Yavaş'ı konuşmuyor olacağız kurultay süreçlerinden sonra. Belki kendi geleneklerinin içerisinden bu politikayı taşıyabilecek, daha temiz aktörler de çıkartabilecekler. Ama dediğim gibi temennimle beklentim yani birbirinden ayrışıyor bu noktada.
1: Peki. Sizin de şimdi iki kurultay var önümüzde. Bu kurultaylar bir üçüncü kurultayı beraberinde getirir mi? Bunu şöyle
2: Birleşme kurultayı gibi. Birleşme kurultayı
1: gibi. Daha önce yaşadık
3: birliktelikte
1: CHP, CHP
3: hayır vardı.
1: Birleşme kurultayı vardı. İlkinden CHP kaçmıştı, ikincisinden kaçamadı. CHP çatısı altında Erdal Bey'in meşhur mektubuyla çatı CHP olmalıdır mektubuyla o çekişme sona ermişti. Şimdi yeni partide neler bekliyorsunuz bu kurultaydan? CHP'de de şu anda bir aday var. Akla bir de Muharrem İnce geliyor. Muharrem İnce de rakip olur mu Kılıçdaroğlu'na? Bu kurultay Kılıçdaroğlu'nu değiştirir mi?
3: Burada yeni partide tabii ki Özgür Özel lider olacak. Hatta rakipsiz lider olabilir. Yani karşısına hiç kimse çıkmayabilir. Ya yeni parti yeni yola çıkmışken genel başkanıyla tabii ki devam edecek. O konuda hiçbir şüphe yok.
1: Ritimde bir değişiklik Elif Hanım söyledi.
3: Ya beklenir ama yapabilirler mi? Yaparlar mı? Nasıl yaparlar? Önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz artık yapmaları lazım tabii ki. Kurultayı biraz buna dönüştürmeleri lazım. Kurultayın sürprizinin o olması lazım. Yeni partinin gerçekten yeni olduğu iddiasının ortaya konması. Belki de bir sürpriz işte o biraz önce bahsettiğimiz Cumhurbaşkanlığı konusunun biraz Özgür Özel aday olacaksa belki işaretlerinin verilmesi vesaire.
1: Kurultaydı.
3: Mansur Yavaş'la ilgili konunun biraz açıklığa kavuşması söz konusu olursa. CHP'ye gelince, şimdi CHP'de tabii ki Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmek isteyen potansiyel adaylar var. Var. Orada birkaç aday en azından hemen aklıma gelen var. Fakat onlar hemen bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilirler mi? Onu çok muhtemel görmüyorum. Parti yapısı, delegelerin formasyonu vesaire. Bir de tabii ki oradaki farklı adaylar aslında birbirlerinin kuyusunu kazacaktır ister istemez. Veyahut da şimdiden adaylık iddiasını ortaya koymayan ama olabilecek olan vesaire. Biraz onlar ya birbirlerine karşı çalışırlar. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu zaten nasıl genel başkan kaldı bunca yıldır aslında mekanik öyle işledi. Hep farklı klikler, farklı gruplar birbirlerine karşı çalışmaktan veyahut da Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışmak, genel başkanla işlerini halletmeye çalışmaktan asla başka bir farklı yönetim tahayyülü kuramadılar.

0: başka bir genel başkan da çıksın, şöyle de olsun, böyle de olsun. Tabii ki işte Muharrem İnce çıktı vesaire, çeşitli şeyler oldu ama hiçbir zaman bunlar gerçekliğe bürünebilecek gibi değil. Daha ciddi de bir aday var mıydı elle tutulur? O da ayrı tartışılır tabii ki. Ama ne olursa olsun Kılıçdaroğlu'nun o şimdi gelmişken hazır, daha yeni koltuğuna ısınırken o koltuğu bırakacağını, bırakmasına herhangi bir yargıyla ilgili gelen bir karar dışında hiçbir konunun sebep olacağını zannetmiyorum. Dışarıdan bir şekilde.
1: Ama çok aday çıkar diyorsunuz.
0: Efendim?
1: Çok aday çıkar karşısına.
0: Çıkamayabilir. Şöyle bir şey çıkabilir. Tabii ki yani Muharrem İnce en potansiyel aday. Kendini de ortaya atabilecek bir aday. Onları yapar. Fakat bir kere daha bunda da yenilmeye o zaman göze alır mı? O ayrı bir şey tabii ki. Fakat oradan yani öyle gerçek bir rekabetti, yarıştı vesaire olmaz. Yani o kadar bayraklar da açılır mı şimdiden? Bir zemini yoklarlar. O delege formasyonu o giderken zaten biz orada onun ipuçlarını alırız, görürüz. Öyle bir rekabet olacak mı, açığa dökülecek mi? Ama bana kalırsa artık hesaplar bir sonraki dönem. Bir sonraki seçim. Zaten birçok insan bana kalırsa veya insan derken siyasetçi, seçmenler asla değil ama biraz bir sonraki seçim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir dönem daha Ankara odaklı siyaseti öyle biraz ele alabiliriz. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten tamam yani kalacak. Ondan sonraki dönem devletin yeni formasyonu ve şekillenmesinde biz nerede olabiliriz gibi düşündüklerini bence yavaş yavaş öyle bir kayış başlıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesinde ben bu yüzden bu kadar önemsedim ve sembolizm yükledim. O bir sonraki dönem, orada alınabilecek devlet görevleri, oradaki farklı yapılar, yeni işte siyasetti, şuydu buydu neyse işte onlar. Biz de yeni anayasa döneminde de aynı zamanda olabiliriz. Asıl konumuz aslında o parti bu seçim şöyle vesaireden öte yeni anayasa, yeni bir devlet formasyonu, oluşumu, bütün bunlarla ilgili konular, belediye seçimleriyle ilgili değişiklikler ya devlet yapısıyla ilgili çok ciddi değişiklikler önümüzde olabilir.
1: Peki üçüncü bir kurultay olur mu? Sözlerinden
0: yok.
1: Olmayacağını anlıyorum.
0: Yok, yeni partiyle CHP'nin artık hikayesi bitmiş bir hikayedir. Yani oradan bir şey çıkmaz. En son Üsküdar seçimleri bunun artık nişanesi olmuştur. Yani orada olur mu? İşte belediye meclisi seçimlerinde birliktelik bir şey, bir dayanışmayla farklı bir durum ortaya çıkabilir mi? Orada olanı gördük yani. Bundan sonra, bu saatten sonra olmaz.
1: Çağatay Bey, siz ne dersiniz? Aynı soruyu size de sormuş olayım. İki kurultay. Neler bekliyorsunuz bu kurultaylardan? Ve bir üçüncü kurultay olur mu?
2: Yani birleşme ihtimali ancak yargı kararıyla olabilir. Yargıtay'ın kararı. Burada güzel olan nokta şu. Kasım tarihinde de, Şubat 2027 tarihinde de artık Yargıtay'ın kararını biz öğrenmiş olacağız.
1: Eğer zaten o karar sanki ona göre.
2: O da ona göre. Çünkü beklenti var. Yani şimdi burada tabii şunu unutmayalım. Yani ilk derece mahkeme bu konuyla ilgili Özgür Özel seçilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Parti Meclisi lehine karar vermişti. Daha doğrusu şu şekilde dedi, bu beni ilgilendiren bir dava değil, benim alanıma girmiyor demişti. Bunu Bölge Adliye Mahkemesi farklı verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun burada açıklamaları var. 2025 Eylül'de yaptığı açıklamalar, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamalarını ben çok çok önemsiyorum. Yargıtay'ın da Yüksek Seçim Kurulu'na benzer bir görüşü olursa burada gerçekten kararın bozması çıkabilir. Kararın bozulması ihtimali olursa zaten şöyle bir durum devreye girecek o zaman. Sayın Özgür Özel istifa etmiş bir genel başkan olacak. Eski yönetim aynen geldiği için, görevinden boşalma olduğu için, görevden ayrıldığı için parti meclisi işte toplanacak. Bir genel başkan vekili seçecek parti düzenine uygun bir şekilde ve 45 gün içerisinde de olağanüstü kurultaya gidecek. Bu bambaşka bir senaryoya götürür bizi. Yargıtay'ın kararının sonuçta nihai yer. Ha, Yargıtay'ın kararı onama şeklinde olursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin, o zaman işte o zaman artık bu iki parti arasında acaba Yargıtay'dan farklı bir karar çıkar mı? Dur bakalım. Konusu tamamen ortadan kalkacağı için iki parti de seçimlere kadar kendi yollarında devam edecektir. Ve işte bu karar muhtemelen Ekim ayında, en geç Ekim ayında bekleniyor. Yani Ekim'in ikinci haftasına kadar çıkar. Bir ay içerisinde biz bu kararı görürüz muhtemelen. İşte o karara göre de artık şunu bilecekler, eğer karar onanırsa bölge adli mahkemesi şeklinde, yani bu ayrışma kesinleşirse hukukun gözünde de o zaman yeni parti diyecek ki biz bu seçime bu kongrede seçeceğimiz kadrolarla gidiyoruz. O yüzden işte orada sizin de dediğiniz gibi bir yeni parti, gerçekten bir parti oluşumu ortaya çıkacak. Bir de şu eleştirilere çok katılmıyorum. Politikasızlık konusuna. Aslında politikaları var. Yani ekonomi politikasıyla ilgili de görüşleri var. Eğitim politikasıyla ilgili görüşleri var. Sağlık var, tarım var, var.
3: Halka
2: ama
3: yansıması var mı?
2: Buradaki sıkıntısı şu. İşte evet. Bu konuda mesela hata olarak ben bunu görüyorum. Yanlış olarak görüyorum. Sürekli olarak bu konuları konuşması gerekiyor. Mesela Sayın Özgür Özel'in artık Yargıtay kararı çıkana kadar çıksın çıkmasın. Çıktıktan sonra bakılır kararın durumuna göre. Sürekli olarak bu konular üzerine konuşmalar yapsa, o zaman hani bizim de böyle çıkıp da üzerine yorum yaptığımız, buraya koyduğumuz ifadeler de o konularla ilgili olacak.
1: Evet.
0: Peki hocam,
2: anlatabiliyor
0: mesela
2: muyum? Yoksa
0: çerçeve
2: yok değil.
0: Yasada
2: program
0: da
2: var.
0: Yaşamadık
2: program
0: mı?
2: Var. Çerçeve yasa bizim toplayıcı parti dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, tamamen hani bu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de şeyde yaşadığına benziyor bu tezkereyle ilgili. Tezkere. Hı hı. Çünkü orada bir mukaddesatçılar var. Hani bir Müslüman ülkeye işgal durumu var. Biz buna çok fazla girmek istemiyoruz. Benzer bir durum. Burada da bir sosyal demokrat ve sol grup var. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti içerisinde de bu böyle. Bir de daha işte tarihten örnek verecek olursak daha böyle Fevzioğlu çizgilerinden gelen bir damar var. İşte Atatürk Milliyetçisi, Türk Milliyetçisi damar var. Biraz da sosyal demokrat kimlikler var.
1: Evet.
2: Bu kimliğin arasındaki sonuç çerçeve yasa. Bu çok doğal. Başka bir yerde bunu göremezsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ancak tezkere gibi bir konu üzerine bunu görebilirdiniz. Hani daha böyle siyasal, milli görüş geleneğinden gelen aktörlerle merkez sağ aktörlerin ayrışması gibi. Böyle bir örneklem verebilirim. Denk olur mu bilmiyorum ama bu şekilde bir örneklem verebilirim.
1: Sizin itirazınız buna mıydı?
0: Yok, ben söz
2: tam bir parti kurumsallaşması, yani bir bütün olamama durumunda partiler bütün de olamayabilirler. Mesela af konusunda da, idam cezasının kaldırılması da, bunlar da mesela siyasi partilerin farklı oy veren milletvekili olduklarını biz görüyoruz. Bunlar normal şeylerdir. Ama tabii bir travma yarattı. Hani ilk başta böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığı için bir zamanlamada bir sıkıntı oldu. Ama nihai olarak şunu söyleyeyim. Yeni partiyle ilgili olarak bu kurultayda Yargıtay'ın kararı kesinleşeceği için, artık belli olacağı için buradaki kurultay, eğer yapılırsa o kurultay, yapılacak tabii ki de, o zaman Yargıtay'ın kararına göre bunun içeriği belli olacak. Ya diyecekler ki tamam, artık biz yolumuzu gidiyoruz, kadromuz bu, programımız bu ve bence ondan sonra artık sadece program konuşması gerekiyor. Aday tartışması, işte belediye, şu bu, elimizden Üsküdar falan, tamamen bu tartışmaları kapatıp, bu unutmak anlamında değil, seçim satına kadar YSK hadi bana artık kim aday oluyor, başvurularınızı istiyorum, bekliyorum dediği güne kadar bu polemiklerden uzak durmasını düşünürüm siyaseten ben, seçmene mesajı için. Kemal Bey ile ilgili olarak da CHP evet, kurultayıyla onu da söyleyeyim. Orada yine Yargıtay'ın kararına göre, eğer Yargıtay'ın kararı burada Kemal Bey'in devamı yönünde bir karar verirse, ben orada çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Kemal Bey'le zaten çoklu bir yarış olma ihtimalini de Sezin Hanım'ın söylediği gibi, yenilmeye göz alırsanız muhtemelen çıkarsınız. Çünkü mahalli delegelerden itibaren, 28 Ekim'den itibaren yeni bir seçim yapılacak. Bizim bu mahalli delegeler seçimimiz çok demokratik seçimler olmuyor. Merkez ilçe başkanlarının yönetiminde olan, bu sadece CHP'ye değil, yani bütün siyasi partilere sirayet eden bir problem bu. O yüzden zaten lider değişimi bize çok çok zordur. Oradaki delege kompozisyonu muhtemelen işte Kemal Bey'in oy verecek olan delege kompozisyonu olacaktır ve muhtemelen de kazanacaktır. Zaten hani bir önceki açıklamasını, bir önceki turda konuştuğumuz reklamlardan önceki açıklamasında ne diyordu? Ben ittifak kurma konusunda mahirim ve bu işi de bir kez daha yapacağını söylüyor. Şimdi bunu söyleyen bir kişinin ben 2027'den sonra genel başkanlığı bırakacağım demesini ben zaten beklemiyorum. Yani böyle bir beklentisi, düşüncesi olsaydı öbür cümleyi kullanmazdı diye düşünüyorum.
1: Peki. Neye itiraz ediyordunuz?
0: Edeyim mi? Şöyle, şimdi çerçeve yasa konusunda aslında kastettiğim şey kolektif bir tavır ortaya koyamamış olması değildi. Ama yeni parti kurulduktan sonra neticede siyasi olarak karşılaşacağı ilk sınavdı. Ve burada mesela bağımsız kalmak bir tercihtir. İsteyen vekil istediği gibi oy verebilir demek bir tercihtir. Bunların hiçbirine değil itirazım. Ama biz çok hazırlıksız yakalanmış bir yeni parti gördük. Yani oylamadan çok yakın 15 dakika önceye kadar nasıl hareket edeceklerinden emin olamayan ve burada da aslında kamuoyunun baskısını yönetmeye yönelik öyle mi desek böyle mi desek noktasında bir endişe hali vardı. Şimdi eğer bu kadar makro bir meselede, yani teröristi Türkiye çok uzun zamandır devam eden, işte komisyonlardan geçen, işte meclise gelen, görüşülen, sizin hala oluşmamış bir fikriniz varsa, şimdi bu konuda siyasi bir çerçeveniz henüz tam da netleşmemiş demektir. Ya da az önce bahsettiğim NATO meselesi. Yani Financial Times'a yazdığı yazı Özgür Özel'in. Yani NATO aslında bu topraklarda yapılıyor ama Türkiye'nin Rusya'yla da Çin'le de bak ilişkileri var zemininde yazılmış bir yazı. Ve Cumhurbaşkanı Şangay'a giderken de yaptığı açıklama, ya biz NATO ülkesi miyiz, o muyuz? Şimdi bir kafa karışıklığı var, anlatabiliyor muyum? O yüzden insanlar az önce İhsan abinin altını çizdiği gibi devletin yanındayım kadar her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kalıbını basacağı bir cümleden bile söz konusu CHP rozeti takan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda siyasi bir okuma yapacak bir boşluk buluyor kendisine. Çünkü ne güvenlik doktrinine dair ne dış politikasına dair çok da net bir çizgisi yok CHP'nin de Özgür Özel'inde. Yani hiçbir meselede siz eğer çok edilgen bir tavırla Batı ülkelerini muhatap alan yazılar yazıp oralara çağrı yapıyorsanız, ki İngiltere ile alakalı mesela bir çağrısı vardı Özgür Özel'in geçtiğimiz aylarda. Ya da şu da, bu da bir siyasettir bu arada. Eğer bunun da altını doldurursa ve benim siyasetim ben Avrupa'ya angaje, Avrupa Birliği'ne girmeye işte aday olacak bir Türkiye istiyorum mesela, bu da bir siyasi çerçevedir. Ama tam olarak mesela bunu da göremiyoruz. Ben CHP'nin de yeni partinin de dolayısıyla bu noktada bir kafa karışıklığının olduğunun ve net çerçevelerle artık kendini kimlikleyemediğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce CHP'li dediğiniz zaman yani ulusalcı, o zaman sosyal hayatta şuna denk geliyordur, şu meseleye mesafesi budur, bu meseleye de bakışı budur diye bir tahayyül oluşuyordu zihnimde. Ama şu an yeni parti ya da CHP'li olmak sosyal hayatta bir kimliğe tekabül etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada biraz daha net kendini tanımlamak ve çerçevelemek durumunda olduğu bir süreçten geçiyor her iki partide.
2: Şimdi ben buna şöyle cevap vereyim. Görüşlerinize saygı duymakla beraber şimdi artık bu 1960'lar 70'lerden beri toplumsal olarak sadece ülkemizde değil birçok ülkede yaşanan artık bu sınıfsal, ister ekonomi tabanlı olsun ister kültürel tabanlı olsun, bu sınıfı nasıl tanımladınız? Sınıflar arası geçişkenlik çok arttı. Ve bunun bir sonucu olarak da biz 1970'lerden itibaren sadece Türkiye'de değil, ki Türkiye'de ortanın solu politikası bunu, bu dönüşümün bir neticesidir kısmen. Artık toplayıcı partiler var. Yani siyasi partiler içerisinde farklı gruplar var.
0: Catch-all,
2: bu çok doğaldır. Bununla ilgili var. Herhalde. Efendim mesela Anavatan Partisi nedir? Tabii catch-all parti, toplayıcı partiler. Anavatan Partisi'ni düşünelim mesela. Anavatan Partisi içerisinde 4-7'yi birleştiren bir partiydi. Anavatan Partisi idam cezasının kaldırılması konusunda daha muhafazakar ve milliyetçi parti kökenden gelenler hayır oyu kullandılar. Kaldırılmasın dendi. Bu terör suçları kapsamı dışında olmasına rağmen, yani doğrudan Öcalan'ı ilgilendiren bir konu olmamasına rağmen.
1: Daha Öcalan dışarıda o zaman.
2: Yok, içerideydi. İçerideydi diye hatırlıyorum. Yani 98-90 yok, içerideydi galiba. Yok, içerideydi.
3: Dışarıdaydı.
2: Şey, yok, 99 dışarıda seçim öncesi ya. Dışındaydı. Yok. Kesin içerideydi, şundan dolayı diyorum. 99 öncesinde zaten 99 seçiminin temel argümanı buydu. MHP'nin yükselişi vesaire. O zaman İmralı'daydı.
3: O zaman 2000, Anavatan iktidarı değil. Yani Ecevit iktidarı.
2: Üçlü koalisyonu vardı ya. Tamam, hayır, koalisyon, Anavatan tamam. Partisi'ni de örnek olarak veriyorum. Tamam. Evet. Hani Anavatan Partisi içerisindeki milliyetçi milletvekilleri, daha MHP kökenliler mesela hayır oyu vermişti. Bu çok doğaldır yani. Mesela hani şey açısından söylüyorum bunu. Farklı partiler arası içerisinde farklı kesimler olabilir ve milletvekilleri de bunu yapabilir. Yani partilerin her zaman bir grup kararı alarak arkadaşlar bu konuda şu oyu vereceğiz diye bir disiplin içerisinde hareket etmesini çok beklemememiz gerekir.
3: Yani her şöyle, konuda böyle olmayabilir. Kötüde bir durum değildir. Burada şöyle sözünüzü kesmeyelim de. Şimdi eski örneklerin hiçbirisi bu yeni partinin yeni durumunu tanımlamıyor, biliyor musunuz?
2: Neden tanımlamıyor?
3: Şöyledir, bir parti sahneye çıkmış, herhangi karşı karşıya kaldığı bir politik tutumda öyle bir tavır sergileyecekti ki bütün Türkiye vay be diyecekti.
2: Yok, diyemezdi.
3: Şöyle liderlik olmaz. Bu parti benim tabanımda milliyetçiler var, ulusalcılar var, radikal soldan adamlar var. Bizim geleneksel örgüt solcuları daha efendim Kürt meselesine yakındır.
2: Evet.
3: Milliyetçiler uzaktır. Ya yani AK Parti içerisinde de
2: İşte oldu çok zaten.
3: Yok şöyle, şimdi hayır. Eski örnekleri verdiğiniz zaman şöyle ama oluyor.
2: Neden eskiler?
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte tezkereyle alakalı

0: tutum.
1: Tabii.
0: AK Parti de o zaman yeni bir partiydi. Fakat şöyle o günkü şartlarda o durumu açıklar. Fakat yeni parti neden böyle bir cin çarpmışa döndü?
1: Cin çarpmış, hayır.
0: Şu ama anlamda
1: bunu böyle görür, milletin, böyle dersiniz, böyle ifade
0: yok, şöyle,
1: dersiniz.
0: Milletin bir beklenti oluştu partiyle alakalı. Anlıyorum. Bu işte sol entelektüellerde, geleneksel CHP'lerde, medyada bir rüzgar oluştu.
1: Yok, ben
0: ve parti bir sınavda karşı karşıya kaldı.
1: Şöyle katılmıyorum.
0: Şöyle, yok, şöyle cümleyi yarım kalırsa zaten katılmamış olursunuz.
1: Ya,
0: cümle
1: diyorum.
0: Tamamlanmamış olur. Tamam. Bir sınavla karşı karşıya geldiğinde, yani şöyle söyleyeyim ya, bugün işte Kürt meselesinin sonuçlanması, terörist Türkiye meselesinin 40-50 tane memlekete olumlu başlığı var. Riskli alanları da var. Nedir? Seçimle alakalıdır riskli alanlar, yani oy tercihleriyle alakalıdır. Siz burada bir vizyon ortaya korsunuz, kitlenizi arkanızdan sürüklersiniz, derler ki bu parti Türkiye'nin geleceğiyle alakalı karar verebilir, risk alabilir, tabanda sancı da olsa yönetebilir. Partinin bir defa kendisini yönetip yönetemeyeceğine dair bir tereddüt ortaya çıktı. Hemen arkasından şu belirginleşti. İmamoğlu ile Özgür Özel çatıştı. Yani iki grubun çatışması gibi de dışa yansıdı.
2: Peki.
0: Ve bu 10 tane eski örnek verseniz de bugünkü ama açığı ortadan kaldırmıyor. Yani.
1: Örnekler şimdi şöyle. Şimdi çok yeni parti yani, tamam, evet. Yeni parti normal şartlar
0: çok
1: altında
0: yeniydi diyebilirsiniz ama yani yeni parti tamam, çok yeniydi. Çok, çok neye uğradığını şaşırdım.
1: Bir saniye, hiç öyle bir şey demeyeceğim. Tamam. Yeni parti olağanüstü koşullar altında kurulan bir siyasi parti. Yani yeni parti yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı içerisinde kuruldu. Temmuz'un başında muhtemelen yeni partinin kurulup kurulmayacağı net değildi. Tabii. Bu yargı kararıyla Türkiye'de bir ilk olarak var olan bir genel başkanın, Cumhuriyet Halk Partisi Ana Muhalefet Partisi'nin mutlak kararıyla kazandığı kongreden 3 sene sonra yapılan kongre bir kararla, Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla görevinden ayrılan ve içeride de sürekli bir durumu vardı, bir sürtüşme vardı. Grup toplantılarında bu mu konuşacak, bu mu konuşacak vesaire gibi. Ve yine şunu da unutmayalım. Bölge Adliye Mahkemesi'nden Yargıtay'a bu davalar genellikle böyle 30-35 günde ulaşıyorlar. O öyle bir zamanda geldi ki 50. günde ve tam adli tatilin evet, cuma günü geldi hatırlayacak olursanız. Ve o zaman da Özgür Özel'in üzerinde şöyle bir baskı oluştu. Bu baskı kimilerine göre haklıdır, kimilerine göre haklıdır, şöyle bir baskı oluştu. Ya bu yargıdan hala bir beklentiniz mi var Özgür Bey diye kendi içerisinden hadi biz partimizi kuralım dendi. Böyle bir durum var. Şöyle düşünmeyin, yani burada bir fikir hareketi var. İşte kadrolar oluşmuş dediniz ya, toplumdan bir beklenti, entelektüeller bir beklenti. Ben hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Böyle bir beklenti var, oturdular,
0: konuştular,
1: 6 ay 7 ay çalıştılar, programlarını yaptılar, partiyi kurdular. İlk oylamada hop oldular, çatladılar. Hani böyle bir durum yok, çok farklı örnekler.
3: Hayır.
1: Hala bekliyorlar şu anda ama Kasım'dan sonra bakacağız. Kasım'dan sonra daha net bir duruş göreceğiz. Sadece şunu söyleyeyim, AK Parti'de de aynı durum var. Yani AK Parti'nin de testi, yani tezkereydi, çok güzel bir testtir o. Çok önemli bir testtir ve orada çatladı. Daha yeni bir partiydi ama bu AK Parti bir, yani kimse bunu böyle anlamsızlaştırmadı. Vay vay, Adalet ve Kalkınma Partisi çok zayıf bir partiymiş denmedi. Çok doğal karşılandı. Bir beklentide de vardı bu yönde zaten. Evet. Çok ciddi de bir fire oldu orada. 70-80 kadar fire
3: şimdi
1: oldu.
3: Şimdi tezkere dediğiniz mesele ile terörsüz Türkiye süreci birbirinden çok bağımsız ve bence kıyas edilemeyecek meseleler. Bir tanesi Türkiye'nin 50 yıldır 60 yıldır sırtında taşıdığı yani bir güvenlik meselesinin
1: diğeri de güvenlik
3: çözümüne dair sizin bakış açınızı yansıtan bir karar bir. İkincisi yeni parti dışarıdan toplanan aktörlerle kurulmadı. Zaten aynı kurmay kadro CHP'nin içerisinde terörsüz Türkiye sürecinin içerisindeydi. Tamam. Yani bu parti kuruldu. Ah böyle bir sınavımız var. Şu an ne
1: Elif
3: yapacağız?
1: Bak, tekrar söylüyorum. Bugün olsun benzer oylama. Yine böyle bir çatlak oldu. Bu konu özelinde. Çünkü bu konuda parti içerisinde sosyal demokratlarla Türk milliyetçileri var ve bunlar farklı düşünüyorlar. Tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içeriğindeki özellikle 2002-2007 yılları arasındaki merkez sağ gelenekten gelenlerle milli görüş geleneğinden gelenlerin farklı düşündüğü gibi.
3: İşte
1: bu çok 2002, doğal bir şey.
3: 2007 arasındaki ayrışmaları parti politikaları içerisinde eriterek bir kurumsal kemik çıkarabilmiş ki 25 senedir iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu zaten bu bir zayıflık değildir. Bu normaldir. Her partinin başına gelebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Kimse O tezkere çıkmadıktan sonra mecliste yeterli kadar oy alamadığı için, salt çoğunluğa ulaşamadığı için kimse mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan için şunu söylemedi. Partisinin kontrolünü kaybediyor vesaire demedi. Bu çok doğal bir durumdur.
3: Çünkü tezkere meselesi Türkiye'nin güvenlik meselesiyle, terörsüz Türkiye güvenlik doktriniyle
1: tezkere meselesi Türkiye'nin dış politikasının o dönemdeki çok önemli bir meselesidir.
3: PKK ile mücadele meselesinde iktisadi bir oy hesabı üzerinden nerede pozisyon alacağınıza dair bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız bu konuda sizin ideolojik bir çerçeveniz oluşmadığı için.
1: Bu konuda şöyle söyleyeyim. Hak yemeyelim. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını da mesleğim gereği, yeni partinin programını da, CHP'nin programını da okuyorum. Programları okuduğunuz zaman her siyasi partinin çerçevesi belli bir programı olduğunu görürsünüz. Ha, şu konudaki eleştiriye sadece katılırım. Muhalefet partileri bu politikalarını anlatmalılar. Bıraksın, evet. Yani bir şeyi çok iyi anlıyorum. Evet, ama hani seferberlik, mobilizasyon, İşte belirli türkülerin, şarkıların söylendiği cep telefonlarıyla bir mobilizasyonun işte ışıklarla bunun yerine artık ben emekliye şunu vereceğim ve şöyle vereceğim. Gençlere şunu yapacağım, böyle vereceğim. Eğitimde şunu yapacağım, böyle vereceğim. Diğer konuları da zaten zamanı gelince göreceğiz diye daha pozitif siyaset odaklı konuşmalar yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki. Elif Hanım, arda arda AK Parti'ye geçişler var. Çok kısa rica edeceğim. İşte Üsküdar, Foça... daha da devam edecek gibi görünüyor. Hatta sayayım, Menderes, Üsküdar, Foça, AK Parti'ye geçen belediye meclis üyeleri. Sizce bu transferler kime yarıyor?
3: Bu transferler dolaylı yoldan etkilenen bence çok kişiler var tabii ki yani. Ya şöyle, buradaki sıkıntı şu ki bu CHP'nin içerisindeki mevcut bölünmede taraf olmak istemeyen ama siyasi hayatına devam etmek isteyen ve bulunduğu noktada da hizmet üretmek isteyen yerel yöneticiler için meclis üyesi olsun, belediye başkanı olsun, AK Parti'de siyaset yapmak kaçınılmaz bir tercih olabilir. Neticede iktidar partisi, merkez hükümet, işte merkezle ilişkileri olacak ve siyasete devam etmek istiyorsanız neticede AK Parti'de bir kitle partisi. Yani içerisinde muhafazakar da var, demokrat da var, seküler de var. Herkesin eriyebildiği bir potada siyaset yapan bir parti. Dolayısıyla ben bu geçişleri çok yadırgamıyorum bu noktada. Geçmek isteyenleri de yadırgamıyorum. Yani şu an Mansur Yavaş için de aynı şeyi konuşuyoruz. CHP'de kalmak şu an daha maliyetsiz olduğu için CHP'nin rozetini takmaya devam ediyor. Çünkü oradan istifa edip yeni partiye geçtiğinde bunun da siyasi bir riski ve bedeli olacak. Henüz buna hazır olmadığı için geçmiyor diyoruz. Ama işte bu kavganın içerisinde kalmak istemeyen ve Mansur Yavaş kadar büyük bir ajanda sahibi olmayan yerel siyasetçiler için AK Parti hizmet yapmak noktasında bence çok tercih edilebilecek bir ihtimal.
2: Peki, teşekkür ederim. Sizin hanım, size dersiniz, transferler kime yarıyor?
4: Ya şöyle, tabii ki AK Parti'ye yarıyor. Fakat AK Parti'ye yararken nasıl yarıyor? Oy kazandırarak değil de daha çok kararsızlar, protesto oy verenleri, o niyete, siyasetten soğuyanları daha doğrusu öyle diyeyim, onları arttırarak. Ya bu siyaset kirli bir iş ve burada herkes çıkarına bakıyor gibi bir anlayış doğuyor toplumda açıkçası. Ama tabii AK Parti seçmeni de onlar da mutlu değiller aslında bu konudan. Bana kalırsa yani daha içine açtığımızda verilerin. Ya ne kadar güzel işte şu şu isimleri biz partiye kazandık gibi bakmıyorlar. Daha çok bu işlerin çıkar vesilesiyle yapıldığı, aslında partiye bir parti değiştirdiğinizde tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce söylemiş olduğu gibi belediye veyahut da işte milletvekilliği neyse göreviniz ondan istifa etmeniz gerektiğini düşünüyorlar. Keşke tabii ki biz AK Parti'ye de bu şekilde transferlerle taze kan olmayan taze kan geldiğini değil de kendileri açısından söylüyorum. Yepyeni isimler, yepyeni toplumda aslında da karşılığı olacak taze isimler, yepyeni. O düşüncede tamam neyse siyaseti vesaire ama bunu yapanlar olması lazım. Çünkü bana kalırsa bu parti değiştirenler kimse de karşılığı olmayan isimler aslında. Ya bir daha onları koysanız hiçbir partiden seçilemezler. Hangi partiden? X'den, Y'den, Z'den bağımsız olsunlar. Tekrar yeni partiye dönsünler. Olmaz. Ya zaten bir yeni partiye de mesela bu en son Foça hikayesinde kendi abisi protesto ediyordu. Onu geçtim. Orada Deniz Yücel gidip bir konuşma yaptığında Foçalılar tepki gösteriyor. Siz aday gösterdiniz. Yani siz evet. Bunu yıllardır başımıza sardığınız gibi adeta öyle basitleştirilmiş şekilde söylersek söylüyorlar. Yani bu tabii ki yeni partiye şu şekilde güven kaybı oluyor. Yani bunları aday göstermişlerdi ama ne oluyor
2: aday
4: vesaire.
2: Aday belirleme konusunda hata yaptılar.
4: Evet, bir de ama dediğim gibi asıl mesele siyasetten soğuyanlar meselesi. Ve bu çerçeve yasa konusu da aslında onu getirdi. Yeni partinin önünde çok büyük bir sınavdı ve bu sınavı geçmesi gerekiyordu. Çünkü o çerçeve yasa gelmeden önce belki %35 bandını çok rahat aşabilecek %40'lara doğru yelken açmış bir yeni partiden bahsedebilecektik. Fakat o işte tereddüt, anlaşılamayan, anlatılamayan tavır, her neyse tavrınız, o iletilemeyen tavır yeni partiye çok net -5 puan. Bu çok kıymetli bir -5 puan. Daha da önemlisi o siyaseti güvensizliğe kayanların özellikle olduğu bir grup. Evet. İşte orada probleminiz başlıyor. Çünkü catch-all parti olmak, yani herkesi yakalayan parti olmak, kitle partisi olmak, politikasız olmak demek değildir. Tam tersi. Zorluklara rağmen zaten mesele bu. Zaten kitle partisi olmanın özü bu. Bu kadar kutuplaşmış toplumlarda, dünyada da hiç baktığımızda politika yapmayalım. Ay ona da bir şey söylemeyelim. Onu da kaçırırız. Bunu da bir şey olur. Negatif siyaset yapıyorsunuz. Çağatay Bey'in pozitif siyaset olarak adlandırdığı şeyle aslında. Ve o kaybedenler kulübü olmanın tarifi gibi oluyor. Çünkü onu da kaybetmeyelim. Bunu da aman bilmem ne yapalım. Bu değil. Benim tutumum bu. Tavrım bu, bunda bunu görüyorum, budur diye netliği ortaya koymak, samimiyeti ortaya koymak, hele de merkezler erirken dünyada. İşte Almanya seçimleri, orada eyalet seçimlerinde gördüğümüz merkezin erimesi. Bugün İsveç'te seçimler var. Gene ilk baktığımda hemen gördüğüm şey merkez eriyor. Küçük partilere kayış var. Bu protest hal Türkiye'de bir şekilde yansıyor ve yansıyacaktır. Siyasetçiler ve genel başkanları buradan hepsine ayrımsız olarak aslında söyleyeceğim tek şey var. Siyasete güvenin, geri kazanın. Bunu da en iyi yeni insanlarla yaparsınız. Hiç olmamış, denenmemişlerle yaparsınız.
2: Peki, teşekkür ederim. İhsan Bey, kime yarıyor transferler?
0: Ya, birkaç açıdan bakmak lazım. Ben mesela Burcu Köksal AK Parti'ye geçtiği zaman şöyle yorumladım. Normalde bir muhalefet partisi, iktidar adayı olan bir muhalefet partisi daha ideolojik, daha idealist, daha sinerjik ve kendisini daha güçlü gören bir partidir. Eğer ikinci partiden birinci partiye geçişler varsa aslında iktidar alternatifi olma açısından değil, var olan iktidarı gelecekte iktidar olmak açısından daha şanslı gördükleri için. Yani geleceği AK Parti'de gördükleri için o büyük transferler oluyor. Diğer taraftan mesela Beykoz açısından, Beykoz çok ilginç gelmişti bana, Beykoz örneği. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partisi bu yenilikçi ekip gerek atamalarda gerek yönetimde bence partideki belediyelerini yönetmediler. Denetleyemediler. Bu sefer de şöyle düşünün, yani belediyeler meclis üyelerinin rant kavgası yaptığı alanlara dönüştü. Ben şu an yaklaşık böyle 4-5 tane transfer öncesi kavgalara baktığımız zaman mesela Gaziantep'teki Şahin Bey, yani Şehit Kamil yani şey öncesi, yani AK Parti'ye geçmeden önce başkanla CHP'liler arasında kan gövdeyi götürdü. Beykoz Belediye Başkanı hanımefendi apolitik bir kimlik. Ya politika yapıyor ama yani şey cümleleri açısından önemli. Bir toplantı, basın toplantısı yapmıştı. Ben de gitmiştim. İlk soruyu ben sordum. Dedim ki iki partide de görev yaptınız yani. Fark olarak ne gördünüz dedim. Dedi ki önceki partimde 20 yıldır bu partideyim. Partiliyim dedi. O kadar büyük bir kaos, kavga, gürültü var ki ve rant üzerinden. Ekonomi üzerinde. Fakat AK Parti'de bir iş yapma azmi ve düzen var yani. Bir tarafta kaos var, bir tarafta düzen var. Ha bir de şunu o...
2: Kime yarıyor?
0: Şöyle iktidar sinerjisi açısından aslında bir partiden sürekli öbür partiye geçiş varsa AK Parti'ye yarıyor. Fakat burada da bunu ölçülü tutmak lazım geldiğini düşünüyorum.
2: Peki.
0: Yani AK Parti bir taraftan o transferleri gözetirken, o gelen insanları partiye kabul ederken Diğer taraftan da sosyolojik
2: zaten
0: olarak...
2: Ergenekliğine evet demiyorlar.
0: Sosyolojik yok. Evet demedikleri yer çok. Sosyolojik olarak da o transferle gelen yerin tekrar kazanılması için de ayrı bir formasyon geliştirmesi lazım. Yani bir belediye başkanının partiye geçmesi başka bir şey. Ya partiye oyla geçmesi ya da transferle geçmesi. Tekrar oraya kazanmak başka bir şey. Ben ikisinin dengede götürülmesi gerekiyor.

0: gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya tabii siz ne dersiniz?
0: Bir de hiçbir parti kendisine bir belediye başkanı geldiği zaman gelme demiyor. Evet. Bir parti ilkesel olarak şunu kabul etse desek ben zinhar kabul etmiyorum. Benim dükkan kapalı dese ötekini eleştirebilir. Bu konuda partilerin de şeyi yok. Birbirinden çok farkı yok alma konusunda.
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi sataşma olarak algılamayın da Beykoz'dan çok örnek verildiği için şunu söyleyeyim. Beykoz'dan örnek verildiği için yani 20 sene sürmüş galiba anlaması. Eğer hani böyle bir şey varsa 20 sene niye siyaset orada devam etmiş? Ya da siyaseti bırakabilir. Bağımsız illa siyaset yapmaya da gerek yok. 20 sene sonra ayrılmaya 20 sene sonra fark etmiş. Her neyse. Şimdi ikna edicilik çok önemli. İnsanların fikirleri değişebilir. Hep meşhur bir söz vardır. Fikirlerimizin esiri değil, fikirlerimizin efendisi olmamız gerekir diye. Ama tabii ki de fikirler değişebilir. Fakat bunu ikna edeceksiniz. Şimdi mesela bir yıl içerisinde B partisinden A partisine, A partisinden C partisine geçiş yapıyorsanız bir milletvekili olarak buna çok fazla insanlar ikna olmaz. Bir yıl içerisinde. Bir de çok meşhur önemli bir söz vardır bizim kültürümüzde. Taş yerinde ağırdır diye. Şimdi bu geçiş yapan milletvekilleri ve yerel yönetimler ve sadece AK Parti'ye geçenler için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum. Bunların hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hepsinin tabanda çok fazla karşılığı yoktur Sezin Hanım'ın söylediği gibi. Mesela Mansur Yavaş'la ilgili böyle program başında böyle bir şey ifadeler oldu. Geçerse çok ciddi popülaritesi düşer. Hiç zannetmiyorum böyle bir ihtimali. O yüzden zaten bu %60'ları görebildi. Yılmaz Büyükerşen. Ya bağımsız kalır, bırakır, yapmaz. Yaparsa da, kimseye kefil değilim tabii tanımıyorum. Yaparsa da çok ciddi bedel olur. Bir de şöyle bir şey var. Partilerin kurumsallaşması açısından da sıkıntılıdır. Mesela son Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde bir Adalet ve Kalkınma Partili orada siyaset yapanlardan da gelen bir şikayetti söyledikleri. Milletvekillerinden geçenler oldu ve geçen milletvekillerinin hepsi yanlış hatırlamıyorsam istisnasız Merkez Karar Yürütme Kurulu'na girdiler. Ve o kadar bozuldu ki tabandaki seçmen. Ya biz 20 yıldır burada hizmet yapıyoruz, bir şey diyemiyoruz tabii ki de ama düne kadar bizim partimize eleştiren ve bize oy vermeyenler partinin en tepesine oturuyor. Bakın bu kurumsallaşma açısından çok ciddi bir problemdir örneğin. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Türk siyasetinin bir hastalığı, seçim psikolojik olarak girdik. Bir sene 16 ay sonra seçim takvim açıklanacak en geç 16 ay sonra. Ve milletvekilleri yeniden seçilmenin derdine düştü. Ve sistem belli. Ve böyle bir dönemde de ne yazık ki geçmişte de gördüğümüz gibi işte bununla ilgili Osman Bölükbaşı'nın meşhur bir sözü vardı. Düğünü biz yapıyoruz ama diye başlar. Keşke Ali Fuat Başgil gibi mesela kurucu meclisin teşekkülünü ben itiraz ettim. Şimdi kurucu meclise girmem için bana teklif var 61 itilalinden sonra ama giremem deyip bunu dediği için de ve kurucu meclisi eleştirdiği için de Balmumcu'da 2 ay 3 ay hapis yatmak zorunda kalan fikir insanları siyasette olsa keşke. Ama bu insanlar pek siyasetin içerisinde değiller. Daha çok hesap kitap, yeniden nasıl seçilirim, siyasi kariyerime nasıl devam ederim. Fikirler olmayınca o partide olsun bu partide olsun hiç önemli değil. Ben bir şekilde atayım kendimi düşüncesi var. Ama dediğim gibi taş yerinde ağırdır. Hangi parti olursa olsun
3: bunlar yerinde bu geçişler de ağır yani.
2: Bu çok geçişler çok fazla halkta karşılığı olmuyor. Dediğim gibi hangi partiden olursa olsun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi olarak
3: söylemiyor. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Son kongrede AK Parti'ye geçenlerin MYK'ya girdiğini söylediniz.
2: Merkez Karar Yürütme Kurulu'na. MYK'ya değil.
3: Tamam, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda da MYK'da şu an zaten bir kişi var. Geri kalan hepsi. MYK dengesine de baktığınızda, MYK'ya da baktığınızda tamam zaten hepsi var, hepsi teşkilatın girdi. Tedrisatından
2: geçmiş. Elif Hanım hepsi girdi, gazete haberleri var zaten. İsim de verebilirim de şimdi mesela Ensar Oğlu, Kürşat Zorlu.
3: Çünkü ben de
2: Zorlu,
3: o kongrede
2: Kürşat Zorlu, Ünal Karaman, Kürşat Zorlu, biz Salim Ensar Oğlu. Hepsi isimlerini söylüyorum.
3: Yani MYK'da bir kişi var çünkü.
2: Merkez Karar Yürütme Kurulu. Oraya söylüyorum. O farklıdır.
4: Heyetten sözcü. Türkiye'nin yanıt aradığı bir başka soru da Kozinoğlu'nu kim öldürdü? Biliyorsunuz Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Şimdi yayınımıza Halis Dokgöz, adli tıp uzmanı da katılıyor. Halis Bey hoş geldiniz.
5: Merhabalar Kerem Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar herkese.
4: Çok teşekkür ederim. 15 yıl aradan sonra mezar açıldı. Fethi Kabir anlamına geliyor, doğru ifade ediyorum galiba. Çünkü
5: evet.
4: Fekki Kabir diyen de var ama adalet sözlüğünde Fethi Kabir diye geçiyor. Ben de onu esas aldım. Bir adalet uzmanıyla da konuşacağım için Fethi Kabir diyorum. Bu ne anlama geliyor? Bunu soracağım ama önce şunu da hatırlatayım. Bu cinayetle ilgili, cinayet demeyelim de bu ölümle ilgili Yani cinayet olduğuna dair çok fazla bulgu var. Bu ölümle ilgili soruşturma da bambaşka bir noktaya kayıyor gibi. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan da soruşturma kapsamında bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağrılacağı duyuruldu. Bu da önemli bir gelişme. Ama ben size alanınızla ilgili sorular sorayım.

0: savcılığının onayıyla, rızasıyla yapılan bir işlem. Yani bir tür otopsi aslında. Evet. Tabii ki aradan 15 yıl gibi bir süre geçtiği için 15 yıllık bir süre sonrası nelerle karşılaşacağımız biz adli tıp uzmanları için soru işareti. Çünkü vücudumuzu oluşturan organlar, dokular, cildimiz, yumuşak dokularımız vücudumuzu terk ediyor, çürüyorlar. Geriye iskelet ve kemik dokularımız kalıyor, dişlerimiz kalıyor vesaire. Fakat burada kamuoyuna yansıdığı kadarıyla yumuşak dokuların da korunduğu söyleniyor. Hatırlarsanız eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden 20 yıl sonra da bir fetikadir işlemi yapılmıştı. Ve yine ceset bozulmadığı, yumuşak dokuların korunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun için anlatıyorum. Yumuşak dokuların korunuyor olması bizim bulgu saptama olasılığımızı arttırıyor. Yani savcılık fetikadir karar verdiğine göre elinde çok ciddi deliller, bulgular, belgeler var ki bu kararı verdi. Peki biz fetikadirde neler saptayabiliriz? Şimdi yumuşak dokuların da olması nedeniyle normalde beklemeyiz, olmaz ama bu vakada da yumuşak dokuların korunduğu söylendi. O zaman bizim saptayabileceğimiz bulgular artıyor Kerem Bey. Örneğin toksikolojik incelemeler, kimyasal incelemeler, herhangi bir zehir var mı, miktarı, şekli, metabolitleri, bunları değerlendireceğiz. Herhangi bir kırık var mı, ateşli silah yarası var mı, bunları değerlendireceğiz. Her ne kadar kimliği belli olsa da oraya gömülen kişinin DNA incelemesi yapılarak kimliklendirme de yapılacak. Ve ekstra bir özellik daha vurgulayalım. 15 yıl önce yapılan bir otopsi de elimizde var. Evet. Bu çok değerli, çok kıymetli. Aynen Deniz Olgun vakasında olduğu gibi. Ve otopsinin video kayıtları var, fotoğraflar var. Otopsi sırasında görülen bulguların kayıt edilmesi var. Örnekler var. Örneğin kalp krizi sonucu öldüğü ilk raporda yazıyor. Gerçekten kalp krizi sonucu ölmüşse orada yapılan doku incelemeleri var, mikroskopik incelemeler var. Bunların hepsini biz yeniden değerlendireceğiz. Yani ilk otopsi bulgularıyla fetikadirde elde ettiğimiz bulguları birlikte değerlendirip, karşılaştırıp gerçekten Kozinoğlu'nun neden öldüğünü saptayacağız.
1: Çok net anlatıyorsunuz. Peki ne zaman çıkar bu sonuçlar? Yani bunun bir süresi var mı? Hemen çıkabilir mi?
0: Şimdi şöyle, biliyorsunuz önce yapılan bir otopsi var 15 yıl önce, evet. Ve şimdi yapılan bir fetikadir işlemi var. Fetikadir işleminde biz dokuları, yani kemik dokuları, yumuşak dokuları, varsa saçları, kılları, kefen ve toprak analizleri yapacağız. Bu toprak analizleri de çok önemli. Sadece cesede yakın yerler değil, cesedin başı, arkası, sağı, solu, çeşitli derinliklerden toprak örnekleri de inceleyeceğiz. Ve bunların kimyasal ve toksikolojik analizleri de yapıldıktan sonra ilk otopsi bulgularıyla karşılaştırılacak. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun birinci ihtisas kurulu var. Burası evet. Ölüm nedenlerini saptayan ihtisas kurulu. Bir de beşinci ihtisas kurulu var. Burası da toksikolojik kimyasal incelemeleri yapan ihtisas kurulu. Bu vakada hem fetikadirde elde edilecek bilgi ve bulgular, laboratuvar çalışmaları, hem de bahsettiğim ilk otopsi bulguları karşılaştırılıp bu iki ihtisas kurulu bir araya gelip değerlendirme yapacak. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyin tabii ki bir süreci var. Evet. Ama toplumsallaşmış olaylar, kamuoyuna mal olmuş olaylarda adli tıpın reflekslerinin hızlı olduğunu görüyoruz, biliyoruz. O nedenle ben bir ay içerisinde sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum.
1: Halis Bey, peki mesela Özal'ı hatırlattınız. Onda da bir zehirlenme iddiası ya da şüphesi vardı. Sonuç öyle çıkmadı. Fetikadir evet. Bu tür şüpheli ölümlerde son çare midir?
0: Şimdi otopsinin yapılmış olması çok önemli. Yani tabii ki kişi öldükten ne kadar kısa sürede içerisinde tıbbi değerlendirmesi yapılır, diseksiyonlar yapılır, organlar incelenip örnekler değerlendirilirse o kadar iyi. Bu vakada bunlar yapıldı. Şimdi ama aradan 15 yıl geçti. Bir de şimdi toksikolojik kimyasal incelemelerde, zehirlenmelerde sizin sistematik toksikolojik incelemenizde ne kadar madde bakabiliyorsanız onlara bakarsınız. Yani ne demek istiyorum? Örneğin Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji inceleme laboratuvarında 15 yıl önce 150-200 civarı madde bakılıyordu. Eğer bu maddelerin dışında bir toksik materyal kullanılmışsa, kimyasal kullanılmışsa bunu saptama şansınız yok. Ama bugün geldiğimiz noktada Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarlarında daha fazla sayıda 300-500 civarı madde

0: madde bakılıyor.
1: Evet.
0: O nedenle hangi maddeye bakabileceğiniz de önemli. Bir de şunu vurgulayalım. Bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte artık biz kimyasal maddelerin, toksik maddelerin eser miktarlarını bile saptayabiliyoruz. Yani varla yok arasındaki maddeyi bile saptayabiliyoruz. O nedenle bu 15 yıl sonra yapılan Fethi-Kabir anlamlı ve önemli. Zaten elde delil olmasa savcılık bu kararı vermez diye düşünüyorum.
1: Peki sizin bir şüpheniz var mı?
0: Şimdi tabii ki adli tıp şüpheden beslenir. Yani biz çok düşük olasılıkların bile %100'e karşılık geldiğini meslek pratiğimiz içerisinde gördük. O nedenle biz şüpheli ölümlerde zaten otopsi yaparız. Kuşkulu ölümlerde otopsi yaparız. Burada da sadece ölüm nedeni değil, ölüm zamanı, ölüm şekli, ölüme etki eden faktörler gibi pek çok soru ve sorun vardır. Bunları çözmeye çalışırız. O nedenle yapılan inceleme ve laboratuvar değerlendirme sonuçlarını görmeden bir hani yorum yapmam sağlıklı olmaz açıkçası.
1: Peki yani bu kurumda bu kurumun bir uzmanı olarak daha önce otopsi yapılmış. Şimdi bir farklılık çıkarsa ne düşünmeliyiz biz?
0: Şimdi ben bu kurumda çalışmıyorum. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
1: Dalı'nda. Hayır, bu konunun uzmanı diyecektim. Affedersiniz.
0: Evet. Adli tıp profesörüyüm ama adli tıp kurumunda da 6 yıl kadar çalıştım. Biliyorsunuz adli tıp kurumunda zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor.
1: Evet.
0: Örneğin Cem Gariboğlu davasında hatırlarsınız Münevver'in cesedine başka bir vakadan sperm bulaşmıştı gibi. Yine Deniz Olgun davasında bir takım terör örgütlerinin üyelerinin otopsi yaptığına ilişkin sıkıntılar oldu. Yani ben bunu tabii ki bilemem. Bu tamamen adli mercilerin araştırması ve değerlendirmesi gereken süreç. Ama şunu söyleyebilirim. Adli tıp kurumunun bir atama yükseltme yönetmeliği yok. O nedenle hani bir tırnak içerisinde bir liyakat problemi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. O soruyu tekrarlayarak bitirelim isterseniz. Bu son aşama mı artık?
0: Bu son aşama ama hani Fethi-Kabir yapılıp oradaki verilerin değerlendirilmesi, otopsi bulguları yetmez. Dosyayı bir bütün halinde değerlendirecek savcılık. Yani olay yeri incelemeden, sanık ifadeleri, tanık ifadeleri, işte medyaya yansıyan veriler dahil olmak üzere ve video kayıtları çok önemli. Ben video kayıtlarının hem olay yeri incelemede yani cezaevinin incelenmesinde hem de otopsideki video kayıtlarının saniye saniye incelenerek bir değerlendirme süreciyle raporun savcılığa sunulacağını ve savcılığın bu yönde bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum.
1: Yani mesela acil çağrı butonuna basıldıktan 30 dakika sonra ilaç verilmiş ilk olarak. Mesela bu ciddi bir ihmal gibi görünüyor.
2: Vaktiniz varsa bir soru sorabilir miyim?
0: Kesinlikle o süreçler
2: hocam?
0: Önemli.
1: Evet.
0: Bir de şey vurgulayayım Kerem Bey.
1: Buyurun.
0: Hani savcılığa mutlaka bir takım maddeler verildiğine ilişkin şikayetler olmuştur. İşte evet. Bu maddelere yönelik de adli tıp kurumunda ekstra bir inceleme yapılacak. Yani hatırlayın böcek ailesinin zehirlenmesi davasında gıda zehirlenmesi mi, kimyasal zehirlenme mi haftalarca tartışmıştık.
1: Evet.
0: Ve kimyasal incelemede de ilk planda bir şey bulunmamıştı. Ne zaman otelin ilaçlandığı ve alüminyum fosfitten şüphelenildi, alüminyum fosfite yönelik bir inceleme yapıldı ve gerçekten o ailenin maalesef alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu öldüğü ortaya çıkmıştı. O nedenle hangi maddeden şüphelenildiği de çok önemli. Yani bu maddelere yönelik de ekstra bir inceleme yapılacağını düşünüyorum ben.
1: Halis Bey, Çağatay Bey size bir sorusu var.
2: Merhabalar Halis Peki. Hocam.
0: Merhaba.
2: Şöyle Özal'dan bahsettiğiniz için orada bir soru aklıma geldi. Rahmetli Cumhurbaşkanı'nın Fethi-Kabir işleminden sonra şöyle bir açıklama yapıldığını hatırlıyorum. Vatan Caddesi'nde bulunduğu için mezarlık, üzerinden de çok zaman geçtiği için bazı zehirli maddeler bulunmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunların özellikle şehir sularının ilaçlanmasında kullanılan maddelerden vesaire de gelebileceği söylenmişti. Böyle bir açıklama yapılmıştı yanlış evet. hatırlamıyorsam. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının, kabrinin bir mezarlık alanında olması ve daha önce bir otopsinin yapılmış olması, hani sizin uzmanlık alanınız olduğu için merak ediyorum. Onun böyle mezarlık alanında bulunması sebebiyle böyle dışarıdan sulama vesaire su sebeplerinden dolayı farklı maddelerin karışma ihtimalini düşüren bir durum mudur? Yoksa zaten teknolojinin gelişimiyle de artık bunlar kolaylıkla ayırt edilebiliyor mu?
0: İki şey var Çağatay Bey. Birincisi biraz önce vurguladım. Sadece

0: kemik dokulardan, yumuşak dokulardan, saçtan, kefenden değil, topraktan da numune alıyoruz, örnek alıyoruz ve toprağın çeşitli segmentlerinden alıyoruz. İşte yağmur suları, o toprakta bulunan mineraller, ağır metaller vesaire. Hani orada da bir takım kimyasallar bulunabilir ki Özal'ın cesedinde etraftaki dokular, etraftaki topraktan bulaşan kimyasallar vardı. O nedenle biz toprak örneklerini de alıyoruz. Ama burada Kaşif Kozinoğlu olayındaysa önceden yapılan otopsi ve o otopside yapılan kimyasal incelemeler bir kenarda duruyor. Artı olarak hem dokulardan hem de topraktan inceleme yapıyoruz. Yani o bulaş riskini, topraktan geçme riskini bertaraf ediyor adli tıp.
1: Bir de bir önceki otopside kesin ölüm nedeni olarak kalp yetmezliği yazılmış galiba, değil mi?
0: Kalp krizi, evet. Evet. Miyokard infarktüsü, yani kalp krizi sonrası öldüğü söyleniyor. Ona yönelik de eğer kalp krizi geçirmişse biz bunu hem çıplak gözle görürüz kalbin incelenmesinde, hem de oradan doku incelemesi yaparız. Bu doku incelemesinin örnekleri de Adli Tıp Kurumu'nun arşivinde duruyordur. O doku örnekleri de yeniden incelenecektir.
1: Peki. Halis Tokgöz, çok teşekkür ederim yayına katıldınız ve ayrıntılı
0: bilgiler verdiniz.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Hakikaten enteresan. Kurtlar Vadisi de bu meseleyi bayağı işlemişti. Şimdi senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgilerine başvurmak üzere ifadeye çağıracak. Yine bir FETÖ izi hissediliyor değil mi?
2: Ya, Mahmut Övür bir yazı yazdı. Çok ilginçtir. Yani başka yazanlar da oldu. Daha önce FETÖ'de bulunmuş. Onun o devlet uluslararası ilişkilerle olan ağını fark eden birisi FETÖ'den ayrılmış ve onun verdiği bilgilerde de yurt dışında, özellikle bu Türk Cumhuriyetlerinde CIA ile FETÖ ilişkisini bildiğini ve aslında bu konuda açıklamaları yapacağına dair bir rivayetin olduğunu, dolayısıyla da bu aşamaya gelmeden, yani FETÖ olaylarına bakın, birbirlerine o kadar benziyorlar ki, yani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayetine bakın, buraya bakın, başka bir şeye bakın. O
1: Ablemitoğlu.
2: Kendisine hakaret eden bir adamın işte Trakya'da suda bağlanıp hani denize atıldığı. Evet. Ablemitoğlu cinayeti öyle bir anlatıldı ki, yani sanki böyle Ergenekoncular kullandı, öldürdü gibi. Evet. Yani hem kullandılar şeye karşı, işte muhafazakarlara karşı, hem de öldürüldüğü gibi. Ablemitoğlu da ne üzerine çalışıyordu? Alman vakıflarıyla Türkiye'deki bu casus şebekelerin ilişkisi üzerine çalışıyordu. Evet. Ve o konuda da yurt dışına falan eğitim görmüştü. Ben çok enteresandır bu, 17-25 Aralık olmuştu. Bir avukat arkadaşımız, ya siyaset de yapan birisiydi, bana gelmişti. Dedim ki ya şöyle bir şey yapsanız, bir web sitesi kurup da il il FETÖ ihlallerini çalışsanız. Yani hukuk ihlallerini, işte mali ihlalleri, işte emniyet üzerinden falan. Sonra arkadaş tembellik etmiş darbe olunca, dedim ki ya iyi ki tembellik ettin. Kazara böyle bir şeye kalkışmış olsaydın ihlaller listesine seni de eklemiş olurlardı. Yani o darbede onların ne kadar böyle hain plan yaptı. Ben şöyle düşünüyorum. Din istismarından toplumda bütün sivil toplum, kanaat önderi, siyasetçi kalmamak kaydıyla ya bin kalemde galiba oturup fesat çalışmışlar ki. Bunların bu küçük casus aklı bunları yetmez. Bu Türkiye'yi yok etmek isteyen güçlerin ellerinde hem insan kaynağı hem ekonomik kaynak. Yani şöyle düşünün. Bir CIA yetkilisi olduğunuzu düşünün. Yaklaşık 150-200 milyara yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaynağı, ekonomik kaynağı ve o yüz binlerce yetişmiş insan sizin elinizde ve devletin içerisine sızmışsınız ve o devletin her şeyle oynayabiliyorsunuz. Galiba CIA'nin dünyadaki en başarılı organizasyondur diye düşünüyorum. Ya Allah bu Türk milletini seviyor. Özel bir lütufla biz bu beladan kurtulduk.
1: Rezil oldular.
2: Efendim?
1: Neresi başarılı? Rezil oldular.
2: Şöyle. Ama şöyle düşünün. yani şöyle ya Sırat Köprüsü'nde yürümek gibi. O tarafa da düşebilirdik, bu tarafa da düşebilirdik. Şeyin bu 17-25 Aralık'tan sonra lise öğretmeni bir adam 500 tane milyar dolarlık iş adamını arkasına almış. Cumhurbaşkanımız dedi ki biz sizin inlerinize gireceğiz. Adam ne diyor biliyor musunuz? Kim asıl, kim gerçek göreceksiniz. Kim kimin inine girecek göreceksiniz. Bir lise öğretmeni devletin cumhurbaşkanına tehdit edecek seviyeye ulaşmış. Tabii arkadaki gücü biz bilmiyoruz.

0: gördük. Demek ki öyle güçleri varmış. CIA rezil oldu. Bunlar kıyamete kadar rezil olmaya devam edecekler.
1: İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Elif Şahin, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sizin öne bugün de gülmenizle tartışma yarattı.
2: Evet, yani ben de böyle cüt cadı gibi.
1: Mustafa Çağatay Aslan. Aslında her programda bu konu bir gündem oluyor.
2: Bu şimdi geçimsiz biri diyeceksiniz. Neredeyse hep gülüyorum halbuki. Şimdi bu son kapatırken programı Kaşif Uzunoğlu belki unutmuştur hafızalarda nasıl bir yerde şu noktada niye önemli bu soruşturma. Çünkü en son Hakan Fidan tarafından aslında Orta Asya müşavirliğine atanmıştı. Orta Asya'da tabii ki bu Fethullahçıların çok aktif olduğu bir yer. Tabii bunu unutmayalım. Ve bir yıl sonra tutuklanıyor operasyonlarda.
1: Evet.
2: Ve daha öncesinde Afganistan'da bir zamanlar benim gazeteci bir arkadaşım kendisiyle denk gelmişti. İnanılmaz sahada aktif. Mezar-ı Şerif'te vesaire çalışmış birinden bahsediyoruz. Evet. O yüzden zaten Hakan Fidan Orta Asya müşaviri yapmıştı.
1: Peki. Mustafa Çağatay Aslan, çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Için. Sağ olun. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Habertürk yeni yayın dönemine geçiyor. Haftaya Karşıt Görüş programında aynı gün aynı saatte, yani pazar akşamı 8'de görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

hoş geldiniz. Ankon. Efendim biz Güneydoğu Asya'nın Kamboçya ülkesine geldik. Kamboçya'nın en büyük ikinci şehri olan Siem Reap'teyiz. Çünkü Siem Reap, Angkor Wat denilen bu muhteşem dünya kültür mirası listesine girmiş tarihi eserlere de ev sahipliği yapan bir yer. Bugün biz Kamboçya'nın gastronomisini keşfedeceğiz. Kadınları, çok ön plana çıkan kadınlarını göreceğiz. Sosyal yaşamını, gelenek ve göreneklerini deneyimleyeceğiz. Bizi birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Bekliyoruz. Hadi buyurun.

Cemre'yle kahvaltıya geldik. Şaşırdınız değil mi? Çay yok, kahve yok burada. Ekmek yok. Bir kruvasan ya da pasta, simit, kek de yok. Burada sabah kahvaltısı, Güneydoğu Asya'da da olduğu gibi genelde bir çorba. Bunlar chopstickler. Bunlarla yiyorlar fakat ben çok beceremiyorum. Şöyle çok iyi hareket ettiremiyorum.

Aslında bununla yemek en güzeli. Fakat masaya çok iyi bir adetleri var. Bıçak asla koymuyorlar ama gördüğünüz gibi kaşık ve çatal koyuyorlar. Şimdi sabah kahvaltısındaki çorbanın en önemli özelliği şu görmüş olduğunuz pirinçten yapılan erişte. Pirinç eriştesi yeniliyor. Buğday yetişmiyor burada. Her şey pirinçten yapılıyor. Şimdi pirinç eriştesi var. Ben buradan bir miktar alacağım. Şöyle ikinci tabağıma koyacağım. Sonra yeşil soğan var. Yeşil soğandan koyacağım. Pok choy dedikleri, bunların ben marulu diyorum. Minik pok choy dedikleri aromalı bir marulları var. Ondan ilave ediyorum. Sonra içinde dana etinden yapılmış köfteler var. Sonra bir de içinde yine haşlanmış dana eti var. Onları buraya taşıyorum ve size göstereceğim. Şurada gördüğünüz küçük parçalarda yağda kavrulmuş, kızartılmış sarımsak. Sarımsak çok önemli. Her gün mutlaka sarımsak yiyorlar. Çünkü immün sistem için çok faydalı olduğuna inanıyor. Ataları da öyle yaparmış, devam ediyorlar. Şimdi bu çorbanın suyu da kaynatılmış dana eti suyu. Mutlaka bir et suyu kaynatıyorlar, kemikli ya da kemiksiz, ve çorbaları ona yapıyor. Şimdi bunu bu tarafa alalım. Bunu bu tarafa alalım. Bir de size sosları göstermek istiyorum. Masanın üzerinde bir sürü sos var. Bir kere karabiber mutlaka katalım. Çünkü karabiber burada çok önemli. Ben de çok severim karabiberi. Sonra burada ne var? Şeker, çok ilginç değil mi? Burada mutlaka her yemeğe, tuzlu yemeğe bir miktar şeker de ilave ediyorlar. Çünkü bu bir denge oluşturuyor. Tatlı tuzlu dengesini. Burada çok acı biber var. Ben çok acı yiyemiyorum. O yüzden o minik cin biberlerinden koymayacağım. Çok acı sevenler için şahane bir sos var. Buna chili sos diyoruz. Bunun damlası bile acı yapmaya yetiyor. Yine çok fazla koymadım. Burada bambu filizi getirmişler yanına eşlikçi olarak, condiment diyorlar. Bir de gördüğünüz gibi lime gibi kafir lemon var burada da. Bunu da içine atalım. Biraz da bambu filizlerinden koyalım. Ne güzel sebze, et suyu bir arada, son derece doyurucu. Sabah bunu yiyorlar, sonra hiç acıkmadan bütün gün devam edebilirsiniz. Kaşık sağda, çatal solda. Karıştırıyoruz. Evet. Ve şöyle sol elle şöyle bunun içinde yuvarlıyoruz. Ondan sonra bunu ağzımıza atıyoruz. O kadar güzel bir erişte ki, yani rice noodle dedikleri pirinçten yaptıkları makarna, olağanüstü incecik tül gibi hemencecik yutuveriyorsunuz, yumuşacık. Suyu çok lezzetli. Çünkü sarımsak da tatlandırılmış. Ve burada gördüğünüz gibi yeşil soğan ve pok choy var. Bence çok güzel bir karışım. Tam bir beslenme deposu. Bütün proteinler var içinde. Sebzeler sabah için çok iyi bir seçenek. Sabah çorbası. Siem Reap Kamboçya.

0: Şimdi Siem Reap'te dolaşıyoruz. Bir Türk'le karşılaştık. Efendim tanıştırayım Feride.
1: Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Sarap ablacığım.
0: Hoş bulduk. Nereden aklına geldi Siem Reap'e gelmek Kamboçya'ya?
1: Ben buraya İngilizce öğretmeni olarak geldim. Ve buraya geldikten sonra da gerçekten çok beğendim. İnsanları çok samimi, çok sıcak. Yemekleri, kültürü. Yani huzur içindeydim buraya geldiğimde.
0: Güzel.
1: Ve daha sonra da buraya yerleşmeye karar verdim.
0: Ne tatlı.
1: Evet.
0: Başka işler de yapıyor musun peki?
1: Evet. Burada bir Türk yatırımcının işletmesini yapıyorum. Bu otelin komple işletmesini ben yapıyorum.
0: Harikasın. Evet. Türk yatırımcılar var burada.
1: Evet, Türk yatırımcılar da var burada.
0: Sen işbirliği yaptın onlarla.
1: İşbirliği yaptım. Çok yakında da açılıyoruz.
0: İnşallah.
1: Burada
0: inşallah.
1: Çok şeyle uğraşıyorum yani Sarap abla. Evet.
0: Ben bir de dikkat ettim, yemekleri de çok güzel buranın.
1: İnanılmaz güzel yemekleri. Özellikle kokonat suyunu çok kullanıyorlar.
0: Evet,
1: kokonat yağını.
0: Fark ettim.
1: Ve organik, fark ettiyseniz sebzeleri ve meyveleri de küçücük.
0: Hep organik.
1: Her şey çok organik ve kendi yerel halkı da zaten organik ürünlerle çok güzel, kendi Asya'ya özgü yemekler yapıyorlar.
0: Evet, çok beğendim.
1: Ve dünyanın dört bir yanından da turistleri çok çekiyor bu. Beni de çok çekti zaten o yüzden.
0: Bakar mısınız? Nereden nereye? Yani burada, hadi şuradan Angkor Wat'a gidelim diye.

0: uğraşırken parkta karşılaştık.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Feride'nin bize bir sürprizi var. Buranın yemekleri kadar kahvesi
1: Kahvesi
0: de
1: de çok
0: güzel.
1: ünlü. Çok güzel yerel bir halkın bulunduğu bir kahveci dükkanına götüreceğim sizi. Burada çok meşhur ve birçok kişi de oraya gidiyor. Zaten orada sadece Kımer halkını göreceksiniz.
0: Kımerlerle kahve
1: Kahve içiyoruz.
0: içeceğiz.
1: Evet.
0: Hayat böyle. Görüyorsunuz, Türklerle de karşılaştık.
1: Evet.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz,
0: Biz
1: hoşça
0: gidiyoruz,
1: kalın.
0: kahve içeceğiz.

0: Şimdi biz çok ünlü bir kahveciye geldik. Gördüğünüz gibi etraf çok kalabalık. Herkes bu maçalı soğuk çayı içmeye geliyor. Feri de getirdi bizi. Burası bir Instagram hub'ı. Burada kahvesini alan, çayını alan mutlaka resim çektir.
1: Burası çok ünlü gerçekten. Özellikle de lokal halkın mutlaka bildiği ve akın akın geldiği bir yer. Kalabalığı görüyorsunuz zaten.
0: Cam Nou. Bu da maçalı soğuk çay. Tadına bakacağız. Gel Feride.
1: Hadi bakalım.
0: Bu bitkisel özlü bir süt var. Üzeri bol buz ve de şahane bir çay. Teşekkür ederiz Feride.
1: Afiyet olsun.
0: Kamboçya Siem Reap'te kapalı pazara geldik. Buradaki sebze ve meyveleri keşfetmeye çalışıyoruz. Şimdi bu domates gibi görünüyor. Aslında buraların patlıcanı bu. Patlıcangillerden yani. Sonra bu görmüş olduğunuz tamarind. Yani bunun içindeki meyveleriyle birlikte bir sos hazırlıyorlar. Tamarind, tanıyabildiklerim. Chili pepper'ları var. Bu sebzeyi hiç tanıyamadım. Onlar da anlatamadı ama bu da onların tropik sebzelerinden birisi. Şimdi devam ediyoruz. Bu tarafta, bu tarafta da sebze hazırlığı var. Bunu tanıdık, ejder meyvesi. Dragon fruit diyorlar. Pitaya da adı. Bunun içini kesiyorsunuz biliyorsunuz. Çok lezzetli, biraz tatsız oluyor. Buradaki muzlar bildiğimiz muzlar gibi değil. Bunlar daha kısa, yumurta muz diyorlar bunlara. Bunlar kızartma ve yemekler için kullanılıyor, yemek için değil. Ya kızartırlar ya da yemeklerde patates gibi kullanırlar. Bu gördüğünüz hurma bizde de var. Hurma daha olgunlaşmamış. Elmalar her çeşit ama üzüm olağanüstü. Şu parlak üzümleri hayatımda ilk defa gördüm. Elma gibi de, minik elma gibi de çok orijinal bir üzüm. Bunun adını tam olarak öğrenemedim ama bu da güzel bir ağaçta yetişiyor. Ağacını gördüm. Gördüğünüz gibi armutlar var. Burası aynı zamanda turunçgillerin de yetiştiği bir yer. Mandalina da var ama iri mandalinalar. Kurutulmuş meyveler her zaman çok revaçta. Bütün bu meyveler dilimleniyor, kurutuluyor ve öyle satışa sunuluyor. Ve her zaman yiyorlar. Şimdi sırada ne var ne var? Akun. Şu bakar mısınız üzümlere? Hepsini alıp yemek istiyor insan. Şahane bu üzümler. Bayıldık. Bu portakal, buranın portakalı böyle. Portakalın suyu da taze olarak sıkılıyor. Biraz ekşi bir portakal. Çilek var burada. Yine ejder meyvesi var ve olağanüstü güzel üzümler. Bakar mısınız? Burası bir terzi. Akun. Terzi de var burada. Come here. This is a soup. Very nice soup. Akun. Kajular her çeşit. Çünkü burası Kamboçya, kajuların yetiştiği bir yer. Kaju ağaçları var, plantasyonu yapılıyor. Ve kaju yetiştiren, dünyada en çok kaju yetiştirilen ülkelerden birisi de Kamboçya. Bunun kabuklarını soymamışlar, soyulanları var, kavrulanları var, soyayla pişirilenleri var, lezzetlendirilenleri var. Her çeşit kaju var burada. Evet, tabii ki ay çekirdeği, kahverengi ay çekirdeği de ilk defa gördük. Bunlar ne acaba? Bu da bir çeşit bir şey. Ha muz, bu da muz kızartması. Ama tuzlamışlar muz kızartmasını. Yine çeşit çeşit kajular var. Çok ilginç, Old Pazar. Şehrin göbeğinde Pub Street

0: Size bugün Kamboçya mutfağını anlatmak istiyoruz. O kadar tatlı bir ev sahibimiz var ki. Sopal, how are you?
1: I'm fine, thank you. And you? Yeah. And
0: thank you very much. We are really very very appreciated to meet you.
1: Yeah, nice to see you too. Yeah. I read about you there.
0: Ankon.
1: Yeah.
0: Kadınlar çok farklı ve çok şeker. Burada Kimer Cuisine dedikleri, Kimer Cuisine is your mother cuisine.
1: Yeah.
0: And the traditional cuisine also. Yeah.
1: All the traditional food here.
0: Yes. Yeah. What kind of foods can you a little bit tell us?
1: Yeah.
0: This is chicken curry.
1: Yeah, chicken curry.
0: Yes.
1: Yeah. And
0: this is
1: chicken curry.
0: Curry. Mm-hmm. We use these vegetables for chicken curry.
1: Yeah.
0: And this is a famous and very popular fish, traditional fish. We call it
1: Amok fish.
0: Amok fish. Yeah. And this is the omelette.
1: We call Trai Prama omelette.
0: Trai Prama omelette.
1: Omelette. Yeah.
0: Biz biliyor musunuz, bir de size bütün bu yemeklerde kullanılan o müthiş baharatları tanıtmak istedik. Şimdi ilk önce baharat tabağımız burada. Bunu gösterelim. Sopal, this is the lemongrass.
1: Yeah, lemongrass.
0: This is the shallot.
1: Shallot, yeah.
0: And this is turmeric.
1: Turmeric.
0: This is white turmeric.
1: Yeah.
0: This is kaffir lime. Leaves,
1: yeah, right.
0: Leaves. This is the garlic.
1: Yeah, garlic. Yeah.
0: This is galangal.
1: Galangal. Yeah.
0: Yes. And you are using all these things as a giving flavoring to this curry.
1: Yeah, yeah. Curry and amok.
0: Yeah. Curry and amok. Şimdi benim bütün bu malzemeler içinde size özellikle anlatmak istediğim şu görmüş olduğunuz Hindistan cevizi kreması. Bu olağanüstü. I love it very much. I think that this is a magical touch for all the meals.
1: Yeah.
0: This is coconut cream.
1: Coconut cream, yeah. We make very fresh. Yeah.
0: Really fresh.
1: Yeah, fresh, yeah.
0: And you are putting 2 or 3 spoonful of coconut cream, all these
1: all
0: curries.
1: This, yeah.
0: This is the magical.
1: Yeah.
0: I love it very much.
1: Mm-hmm.
0: You are so... you started this restaurant 20 years ago?
1: More than 20 years.
0: More than 20 years.
1: Around 24, 25 years.
0: Years.
1: Yeah.
0: And you love cooking very much.
1: It's just my favorite.
0: Yes.
1: I love it.
0: I love it also.
1: Yeah, I love it a
0: This
1: lot.
0: Is my life also.
1: Yeah.
0: Gördüğünüz gibi çok güler yüzlü, çok böyle nazik, son derece cömert, çok hürmetli, çok saygılı insanlar. Biz bayıldık. Şimdi bir de sticky rice dedikleri bu yapışkan pirinçleri var. Genelde hep geleneksel yemeklerini hazırlıyorlar. Yemek hazırlayıcıları da her zaman kadınlar oluyor. Yemek satıcıları da kadınlar. Her yemeğe mutlaka ve mutlaka pirinç eşlik ediyor. Çünkü bu coğrafyada pirinç yetişiyor. Ekmek yok burada. Pirincin üzerine tavuklu ya da etli böyle yahni gibi hazırlanmış tencere yemekleri dökülerek yeniliyor. Ama Hindistan cevizi kreması olağanüstü bir lezzet. Bence ona büyülü bir dokunuş veriyor. Gördüğünüz gibi bu coğrafyada da çok ilginç sebzeler ve meyveler yetişiyor.

Biz Siem Reap'teyiz. Burası çok yağış alan bir yer. Muson yağmurları var. Tropik bir ortam. O yüzden her yer ağaçlık, yemyeşil, jungle ormanlar. Burada da harika gördüğünüz gibi Buda'nın tasvir edildiği şahane heykeller yapılmış. Bayıldık buraya ve size göstermek istedik. Her yerde

0: Kamboçya'dayız. Burası Siem Reap. Kamboçya'nın en büyük ikinci şehri. Burada Senkor'da denilen çok önemli bir kadın kooperatifi. Kadın iş gücünün çalıştığı ve kadınların burada görünür hale geldiği bir kooperatife geldik. Şimdi bizi Senta karşılayacak. Bize karabiberin nasıl yapıldığı, bütün baharatları anlatacak. Senta! Senta!
1: Çamurupsu!
0: I say that Ankon.
1: Ankon.
0: Ne tatlı selamlaşıyorlar değil mi? Çok saygılı, son derece güler yüzlü insanlar. Daima siz daha kısacası Ankon diye böyle hafif eğilerek çok şekerler. How are you, Senta?
1: I am fine, thank you. So welcome you to Sandarang Global Show.
0: Oh, thank you very much. It is a pleasure for us because this is a woman's place and you are working and producing many Cambodian foods. It's a big pleasure for us to meet you.
1: Thank you very much.
0: What are you doing here? What is the woman's doing here?
1: Okay, so here we are the workshop who create the Cambodian product.
0: Yes.
1: Yeah, it's a natural Cambodian product, handmade by Cambodian women. So our staff is 85% are Cambodian women.
0: Women's. Yeah. It's very nice. I love the women's everywhere. Burada da kadınlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu arada muson yağmurları ve çok nemli bir ülke. %90 nem içindeyiz. O yüzden sürekli bir terliyoruz. Onlar alışkın bizim kadar terlemiyorlar. Senta, I want to ask you about curry mixing, curry spice mixing. This is very important for your dishes. Your mother and you always using curry.
1: Yeah.
0: Can you tell us a little bit about the ingredients?
1: Okay, so for the curry and spicy, it's the combination of 9 spices together. We have like lemongrass,
0: yes.
1: Kaffir leaf,
0: yes.
1: Yeah, and pepper.
0: Pepper.
1: Yeah, with the coriander.
0: Coriander.
1: Yeah, coriander.
0: And this is curcumin.
1: Yeah, curcumin.
0: This is galangal.
1: Yeah.
0: This is paprika.
1: Paprika. Yeah.
0: And this is the star anise.
1: Yes, star anise.
0: Yıldız anason.
1: Yeah. And this one is the
0: cinnamon. Cinnamon.
1: Yeah, cinnamon.
0: I saw the cinnamon.
1: Yeah.
0: İşte bütün bu otların ya da bunları kurutup bunların karışımıyla yemeklerine bizim yaptığımız gibi biz karabiber, pul biber katarız, kimyon. Onlar da bütün bu gördüğünüz bu coğrafyada yetişen bütün bu baharatları katıyorlar. And I think that there is a compote pepper is very important for you. And the women are working for compote pepper.
1: Yes, compote pepper, so we have...
0: We will go to compote pepper.
1: Yeah, we will go. But before to go, maybe I can show you some sample about compote pepper.
0: Okay.
1: So here we have 3 kinds of pepper. Yeah.
0: Karabiberin memleketine geldik. Karabiber Kamboçya'da çok yetiştiriliyor. Daha doğrusu ağaçları var. This is the final product of pepper.
1: Yeah, for sure. This is the we call a black pepper.
0: Yes.
1: Yeah. So we have
0: red
1: pepper.
0: And yeah. You have?
1: And white pepper.
0: White pepper. Yeah.
1: These 3 kinds of pepper are from the same tree.
0: Same tree. Yeah. Yes, I know. We will show the production.
1: Yeah.
0: Okay.
1: I'm going to show you the packaging station.
0: You are so nice. İyi ki buraya geldik kadınlar. Ne kadar tatlı Senta gördüğünüz gibi.

0: Cumhur hep su. Cumhur hep su. Cumhur hep su. Cumhur hep su. Efendim biz gördüğünüz gibi paketleme bölümündeyiz. Senta, you can sit down.
1: Thank you.
0: You can sit down also. Burada bu buranın coğrafi işareti bu kırmızı.

0: ve siyah kampot biberi çok önemli. Coğrafi işaretli ve koruma altına alınmış. And bu da bir çeşit pirinç. What do you call it? Red?
1: Yeah, we call her black.
0: Black
1: rice.
0: Thing. Black rice. Can you put the black rice here? Yes. Burada bir paketleme yeri burası kadın kooperatifinde. Bu gördüğünüz siyah pirinç. Sonra you are packaging the another rice.
1: Yeah, white rice.
0: White rice. This is sticky rice.
1: Yeah.
0: Burada gördüğünüz bu siyah pirincin üzerine bu tarafta beyaz pirinç koyuyorlar. Sonra bunları bir yemeklik olarak bir kenarda satışa sunuyorlar. Sosunu koyuyorsunuz. Sonra bunları buharda haşlıyorsunuz. Bunlara sticky rice dedikleri, yani bunlar yapışkan pirinçler. Buharda haşlanıyor ve yemekle birlikte tüketiliyor. You are so kind.

lotus çiçeği Kamboçya kültüründe çok önemli. Saflığın, güzelliğin ve temizliğin sembolü olarak görünüyor. Aynı zamanda Budist keşişlerde lotus çiçeğiyle bütün tapınakları süslüyorlar. Burası devasa bir lotus çiçeği tarlası. Suyun içinde yetişiyor. Şahane çiçek açıyor bunlar. Çok değerli bir çiçek ve çok sembolik bir çiçek de. Size gösterelim dedik. Buyurun.

0: Şimdi Kamboçya'da çok ünlü bir restorana geldik. Buranın ünlü papaya salatası var. Papaya diye bir meyveleri var. Onu göstermek istiyorum size. Böyle bir meyve. Bununla salata yapacağız. Tanıştırmak istiyorum. I'm calling you Chef Lotus. First we met.
1: Akın.
0: Akın. Akın. Önce selamlaştık böylece. Yes, Chef Lotus. You are making papaya salat.
1: Evet.
0: Can we show the papaya salat, papaya to the people? Yes, please. Firstly. Evet. Bu görmüş olduğunuz papaya meyvesi. Bu içindeki çekirdekleri kullanmayacağız. Sadece bu meyveyi incecik dilimlemişler. Buna yeşil papaya diyorlar ve hazırlamışlar. Şimdi biz salatayı yapıyoruz. Papaya salatasını size gösterdik. Okay, we are firstly mixing. Okay. And then we are using sauce.
1: Yes, put the spicy sauce.
0: Spicy chili sauce. Yes. First we are putting spicy chili sauce and then,
1: sweet and sour sauce.
0: It's important for the Cambodian kitchen, sweet, sour, bitter sauces. They all make balance. Yes, I love this balance also. And then, okay, you can design it here. Okay. Şöyle bir, very fresh, and many kinds of herbs are coming to me, my mouth. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Akon.

Burası Siem Reap'te botanik bahçesi. Olağanüstü güzel, giriş ücretsiz. İçinde böyle göletler var, balıklar var. Her türlü tropikal ağacı bulabileceğiniz bir yer. Biz bayıldık, mutlaka gelmelisiniz.

yapmış olduğunuz muz. Bunu tanıdınız. Bizim biraz da Alanya muzuna benziyor. Çikita değil yani. Burası muz memleketi. Onlarca çeşit muz var. Kahverengi muzlar var. Bakar mısınız? Kırmızı muz var. Bunlara, kahverengilere plantain muz diyorlar. Onları böyle patates gibi yemeklerde doğrayıp doğrayıp kullanıyorlar. Çok da güzel tadı oluyor. Sonra bazılarını kızartıp yiyorlar. Bazılarını da bizim gibi tüketiyorlar. Burada görmüş olduğunuz mango henüz çok yeşil ama olacak. Bu meyve, bunları tanımıyorum. Burada tatlı patates var, bunu tanıdım. Bu guava, guava. Bu guava rambutan. Bu şahane, içi yumuşacık, sulu sulu, nefis bir meyve. Buna rambutan diyorlar. Bunun tadına bayılıyorum. Sonra langan. Bu da buraların en ünlü Kamboçya'nın langan meyvesi. Bunu da içini soyuyorsunuz. İçinden yumuşacık bir meyve çıkıyor. Çok lezzetli. Bunu tanımadım. Fakat buna çok şaşıracaksınız. Burası bir kaju memleketi. Ve ağaçlarda ben gördüm. Böbrek şeklindeki kajular bunun altında yetişiyor. Ve bunlar toplanıyor, o kajular. Hasat ediliyor. Üzerindeki kısma da biber diyorlar. Bu da yeniliyor. Yani dünyada kaju, yediğiniz o kaju fıstığı bunun altında, böbrek şeklinde bunun altında yetişiyor. Ne kadar ilginç değil mi? Sonra erik var. Bizim eriklere benziyor. Ve çeşitli üzüm türünde ama sert orman meyveleri var. Burada orman meyvesi de çok fazla. Kurutuyorlar bir de meyveleri ve öyle de satıyorlar. Kamboçya, Angkor Wat'a gidiyoruz ama biz. Yolda gördük bunları.

Şubat bence dünyanın 7 harikasından biri olabilir. Olağanüstü bir yer. Her gören şöyle diyor. İnanamadık gözlerimize, çok şaşırdık. Böyle bir kompleks, böyle bir antik şehir hayatımda görmediğimi söyleyebilirim. 9. yüzyılda Kimer İmparatorluğu tarafından inşa ediliyor. 12. yüzyıla kadar Kimer İmparatorluğu burada hüküm sürüyor. Buradaki tapınaklar olağanüstü güzel rölyeflerle, taş üzeri oymalarla bezenmiş. Bu tapınaklar ilk önce Hindu tapınakları, sonra Budist tapınakları olarak kullanılmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Buranın yapımında hatırladığım kadarıyla 300 bin kişi çalışmış. 6 bin tane fil kullanılmış. Hiç makine yok. Bu arada filler kullanılmış, makine kullanılmamış, insanlar çalışmış. 35 yıl uğraşmışlar burayı yapmak için. Ama şahane bir yer. Mutlaka görmeniz lazım. 1992 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de girmiş. Çok turist alan bir yer. Bir günde de bitiremezsiniz. En az bir 2-3 gün ayırmanız lazım. Sabah erken gelin, öğleyin, çok sıcak oluyor. Angkor Wat!

0: Mehmet Bey, biz biliyorsunuz Habertürk'ün bir dünya lezzet programı için Güney Asya'ya gittik.
1: Öncelikle hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ne güzel yerleri gezdiniz, geldiniz. Biz sizlere böyle bir adaptasyon olsun diye Asya Mutfağı'nı da ağırlayalım dedik
0: çok
1: bu akşam.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Şefimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Efendim, tabii Asya'dan geldik, Güney Asya'dan. Bu gece Güney Asya yemekleriyle de devam edeceğiz.
1: İnşallah. Afiyet olsun efendim.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
1: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
2: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
3: O patladı zaten.
2: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu. Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
4: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. İki de görevli var.
2: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Görüntüler Kaynaşlı ilçesinden. Ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikadan alevler yükseldi. Fabrikadaki yanıcı maddeler yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, Düzce Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Elazığ'daki T tipi kapalı ceza infaz kurumunda yangın çıktı. 17 kişi dumandan etkilendi. Cezaevindeki yangın hızla tüm binayı kapladı. Alevleri görenler itfaiyecilere haber verdi. Bölgeye giden ekipler yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 17 mahkum dumandan etkilendi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, mahkumların tedavileri sonrası cezaevine gönderildiğini

0: açıkladı. Yangının neden çıktığıysa belirsizliğini koruyor. İstanbul'un iki ilçesinde iki erkek cesedi bulundu. Ölümlerin birbiriyle bağlantısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı. Başakşehir'deki ceset Güvercin Tepe Mahallesi'nde boş arazide bulundu. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenler olayı polise bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu anlaşıldı. Diğer olayın adresi ise Fatih'ti. Mevlana Kapı Mahallesi'ndeki surların içinde de bir ceset bulundu. 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edilen ceset adli tıp morguna kaldırıldı. İki olaya dair soruşturma başlatıldı. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali, hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
1: Öykü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali, olayı aydınlatacağız dedi.
2: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin, kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
1: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A. Öykü ve eşi Hayriye Öykü çifti, pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil, delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.
2: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinasyonunda çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
4: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
1: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
2: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle de aydınlatacağız.
0: Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
5: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
5: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
1: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
5: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
0: Suriye'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı

0: İran'la Körfez ülkeleri arasında bugün Umman'da gerçekleşmesi beklenen görüşme ertelendi. Bölgesel sorunların görüşüleceği toplantının iptal edildiğini Umman Dışişleri Bakanı duyurdu. Bu saldiği erteleme kararının uzlaşmayı sağlamak için alındığını söyledi. İranlı bir yetkili ise bölge ülkelerinin talebi ve maksat yöntemiyle ortak karar doğrultusunda karar alındığını belirtti. Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlayacak nihai anlaşmanın duyurulması bekleniyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ise soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan soruşturmada yeni ifadelere de başvurulacak. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadesi alınacak. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı. 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldığı okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek. Okul giriş çıkış saatlerinde ekipler denetimlerini artıracak, narkotimler de sahada olacak. Trafik ve servis denetimleri de yoğunlaştırılacak.
2: 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri de yoğunlaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim-öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı.
3: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. İşkur aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin okul bahçe görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
2: Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. İnternet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ve narkotik tedbirleri. Narkotimler sahada olacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak. Trafik işaret ve levhalarıyla diğer fiziki tedbirler kontrol edilecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler de yıl boyunca yoğunlaştırılacak.
0: Kastamonu'da bir çiftçi tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı.

0: Yaşadı. Yavrusu için aracın arkasından ayrılmayan inekse eve kadar onu takip etti. İç ısıtan o anlar sosyal medyada çok beğenildi.
1: Kızım.
2: Tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
1: Kaç kız?
2: Emrah Şerbetli, Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağıyı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
1: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı.
2: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
1: Gel kızım, gel.
3: Annesi
1: gördü.
2: Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
1: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani eli alışkın, sevgiyle büyüyor.
4: Kaç kız?
0: İstanbul bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Tour de France bisiklet yarışını halk sürüşü etabı tarihi yarımadada düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de manzaranın tadını çıkardı.
5: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
6: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer, özellikle tarihi yarımada heyecanla geldik.
7: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
2: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
8: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık... ...yarışma olmayan sadece seyir amaçlı... ...halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
9: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim. Yani.
10: Sepetçiler kasrında bir araya gelen her yaştan insan... ...startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi tarihi semtleri geçerek... ...yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
6: Saraybunu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerindeyim, bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için... ...şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
10: Kaç yaşındasın?
11: 6
10: yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
11: Teşekkürler.
10: Ne yapacaksın şimdi bana?
11: Bisiklet süreceğim.
12: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
2: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
13: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
0: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Kemal Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. En yüksek maliyetle üretilen yolcu uçağı hangisi? Ticari uçak

Katar'ın zorlu geliştirme süreçlerini ve milyarlarca doları bulan maliyetlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotasında zengin tarihi, parkları, güler yüzlü insanları ve müzeleriyle Balkanların en popüler şehri Belgrad yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, iş insanı, yazar ve motivasyon konuşmacısı Recai Çakır. Uçakla seyahatte powerbank taşıma kuralları değişti. Yolcular nelere dikkat etmeli? Elektrikli hava taksi Midnight, ABD'de Yol Yok adlı uçuş turunu başlattı. Etkinlikle neler hedefleniyor? Airport başlıyor.

Yolcu uçaklarının gelişim süreçleri, havacılık tarihinde mühendislikteki ilerlemeler, yolcu konforu ve güvenliği açısından büyük dönüm noktalarına işaret ediyor. 1920'lerde üretilmeye başlanan yolcu uçakları ilk önce ahşap ve kumaş kaplamalı olarak geliştirildi. Daha sonra jet çağı ile birlikte metal, özel alaşım gövdeli yolcu uçaklar dönemi başladı. Her yeni model uçağın geliştirilmesi, yeni malzemelerin kullanılmaya başlanması ise milyarlarca dolarla ifade edilen projelerle gerçekleşiyor. Bir yolcu uçağının ortalama geliştirme bütçesi ne kadar? Maliyetlerde neler öne çıkıyor? En büyük bütçeli yolcu uçaklarını araştırdık. Uçak tasarımları için yüzlerce mühendisin çalışması, kullanılacak malzemelerin, alaşımların araştırılması ve binlerce testten geçmesi gerekiyor. Bu kapsamda Boeing 787 havacılık tarihinin yüksek bütçeli yolcu uçağı konumunda. Gövdesinin yaklaşık %52'si kompozit olan rüya uçağın yeni üretim teknikleri nedeniyle geliştirme maliyeti proje başlangıcından sonra sürekli artarak 32 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aralık 2009'da gökyüzüyle buluşan 787, yapımcımız Güntay Şimşek'in de katıldığı törenle, Eylül 2011'de Japon All Nippon Airways kısa adıyla ANA filosunda hizmete başladı. Türk Hava Yolları filosunda da bulunan 787'lerin toplam sipariş sayısı 2200'ün üzerine çıkmış durumda. Günümüzde ise 1220'den fazla rüya uçak teslim edilerek pek çok değişik hava yolu filosunda hizmet veriyor. Bugün için dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanı Airbus'un çift katlı jumbo jeti A380'de. Nisan 2025'te ilk uçuşunun 20. yılını kutlayan Airbus A380 aynı zamanda en pahalı ikinci yolcu uçağı konumunda. Ekim 2007'de Singapur Hava Yolları ile hizmete giren iki katlı jumbo jet 25 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirildi. Yüzden fazla A380 modeli tek başına Emirates Hava Yolları filosunda bulunduruluyor. Ancak toplam 251 adet sipariş alan ve tamamı teslim edilen iki katlı dev jumbo jetin üretimi, yüksek işletme maliyetleri ve yeni siparişlerin gelmemesi sebebiyle 2021'de durduruldu. Concorde dünyanın ilk ve tek süpersonik yolcu uçağı olarak Fransa ve İngiltere ortaklığında geliştirildi. Sesten hızlı yolcu uçağının toplam geliştirme maliyeti bugünkü değerle 13 milyar dolara ulaştı. 1965 yılında başlatılan projede ilk Concorde 2 Mart 1969'da gökyüzüyle buluştu. Efsane uçak Ocak 1976'da Air France ve British Airways filosunda hizmete girdi. Fakat işletme maliyetlerinin yüksek olması, yolcuya fazla konfor sunamaması ve aşırı gürültülü olması nedeniyle sektörde ilgi görmedi. Son ticari uçuşunu Ekim 2003'te yapan Concorde'dan toplam 20 adet üretildi. Boeing 787'den sonra tasarlanan kompozit gövdeli ikinci uçak Airbus A350 oldu. Avrupalı imalatçının geniş gövdeli modeli yaklaşık 12 milyar dolara geliştirildi. İlk uçuşunu Haziran 2013'te yapan A350, Ocak

Ocak 2015'te hizmete girdi. Toplam 1380 adet sipariş alan yolcu uçağından 675'i teslim edildi. THY'nin de filosunda bulunan A350 uçak ailesi programının ilk kez 2019 yılında kâra geçmeyi başardığı belirtiliyor. Boeing 747 dünyanın ilk iki katlı uçağı olarak geliştirildi. İkonik örgüçlü tasarımıyla göklerin kraliçesi olarak adlandırılan Jumbo Jet, bugünkü değerle yaklaşık 15 milyar dolara mal oldu. Boeing'in geniş gövdeli 747 ailesi toplam 1768 sipariş aldı. İlk uçuşunu Şubat 1969'da yapan 747'den 1500'den fazlası teslim edildi. Daha sonra gövde 5 metre 60 santim uzatılıp bazı önemli yeniliklerle 747-8 Intercontinental modeli geliştirildi. Ancak beklenen ilgiyi görmedi. Boeing'in en büyük rakibi olarak kurulan Airbus, Avrupa ülkeleri tarafından 18 Aralık 1970'te faaliyete başladı. Şirketin ilk yolcu uçağı projesi ise A300 modeli oldu. İlk uçuşunu Ekim 1972'de yapan yolcu uçağı, Nisan 1974'te hizmete girdi. Airbus'un ilk yolcu uçağı A300'ün bugünkü değerlerle 5 milyar dolarlık bir geliştirme maliyeti olduğu hesaplanıyor. Aynı zamanda dünyanın iki motorlu ilk geniş gövdeli uçağı olan A300 modelinden toplam 561 adet üretildi ve tamamı teslim edildi. Bugün için en çok sipariş alan ve teslim edilen yolcu uçağında liderlik Airbus A320 ailesinde. Airbus, dar gövdeli A320 yolcu uçağı için 1980'lerde yaklaşık 3 milyar dolar harcadı. Bunun günümüzdeki maliyeti ise 8 milyar doları aşıyor. Şubat 1987'de gökyüzüyle buluşan A320 ailesinin 9 farklı versiyonu için toplam 20.300'ü aşkın sipariş verildi. Bugüne kadar 12.708 dar gövdeli uçak teslim edildi. Airbus 320'nin en büyük rakibi Boeing 737 modelinin geliştirilmesi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Bu miktar bugüne uyarlanınca 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İlk uçuşunu Nisan 1967'de yapan Boeing 737'nin 11 farklı versiyonu geliştirildi. Boeing 737 ailesi A320 ailesinin ardından 20 bini aşan siparişle en çok satılan ikinci yolcu uçağı konumunda.

nostaljik havası, zengin tarihi, yemyeşil parkları, hareketli gece hayatı, güler yüzlü insanları ve birbirinden şık restoranları. Airport bu hafta sizleri günün her saati yaşayan bir ruha sahip olan Doğu ile Batı'nın birleştiği Balkanların en popüler şehri Belgrad'a götürüyor. 350 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan, 115 yıkım ve 44 savaşa sahne olan Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a keyifli bir yolculuğa hazır mısınız? Türk Hava Yolları'yla İstanbul Havalimanı'ndan başlayan Belgrad uçuşumuz yaklaşık 1,5 saat sonra Nikola Tesla Havalimanı'nda sona eriyor. Beyaz şehir olarak da adlandırılan Belgrad'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bin. 7 milyon nüfuslu Sırbistan'ın ise en büyük şehri durumunda. Eski Yugoslavya'nın başkentliğini de yapmış olan kent, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulmuş. Sava nehri eski ve yeni olmak üzere Belgrad'ı ikiye bölüyor. Tarihi, dini eserler, devlet binaları ile kafelerin ve restoranların çoğu eski şehirde bulunuyor. Şehir Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından değişen yüzüyle de dikkat çekiyor. Vizesiz gidilebilen Belgrad'da keşfedilmesi gereken 9 noktayı sizin için gezdik, inceledik.

İsmini Türkçe kale ve meydan kelimelerinden alan Kale Megdan, Belgrad'ın en popüler noktası. Geçmişi 2. yüzyıldaki Romalılar dönemine kadar giden kale, geniş surlarla ve büyük bir park alanıyla çevrili. Çok büyük bir alana kurulan kalenin, sur ve kapılarının bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Kale Megdan, güzel havalarda vakit geçirmek ve gündelik yaşamın temposundan çıkmak isteyenlerin nefes aldığı bir mekan. Kale Megdan'ın simgesi haline gelen Victor Monument, yani Zafer Anıtı, Ivan Mestrovic tarafından 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin anısına 1928'de inşa ettirilmiş. Kale aynı zamanda içinde tenis kortlarından yürüyüş yollarına kadar pek çok sosyal alanda barındırıyor. Aynı zamanda kalenin içinde askeri müze de bulunuyor. Yugoslavya döneminden kalan havan, top ve daha pek çok savaş malzemesi müzede sergileniyor. ...250 yıllık bir saat kulesini de barındıran Kale Megdan, şehre hayat veren Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktayı gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir manzaraya sahip. İnsanlar günün her saati kaleden, şehri ve Sava ile Tuna nehirlerini izleyerek kendilerine doğal bir terapi uyguluyorlar. Kale Megdan'ın sadece şehrin ve nehrin değil, aynı zamanda güneşin batışının da en iyi izlenebileceği nokta olduğunu söyleyelim. Nikola Tesla, Sırbistan'ın simgelerinden biri. Alternatif akımı bularak tüm insanların yaşamını kökten değiştiren Nikola Tesla adına şehirde bir müze yer alıyor. Tesla'nın birbirinden ilginç icatlarını barındıran müzede bir rehber eşliğinde keyifli bilimsel turlar yapılıyor. Rehberin yüksek frekans osilatörünü açması ile elinde tuttuğu ve hiçbir bağlantıya sahip olmayan floresanın bir anda ışıldaması ziyaretçileri heyecanlandırıyor. Işıl ışıl floresan tüpleri adeta Star Wars filminin sahnesindeymiş gibi hissettiriyor. Müzede ayrıca Tesla'nın kişisel eşyaları da ziyaretçiler için sergileniyor. Şehrin en popüler meydanı olan Republic Square, yani Cumhuriyet Meydanı, insanların buluşma noktası. Meydan günümüzdeki görünümüne 1866'da Avusturyalıların inşa ettiği Stambol, yani İstanbul Kapısı'nın yıkımı ve 1869 yılında Devlet Tiyatrosu'nun inşasından sonra kavuşmuş. Meydanın ortasındaki 3. Prens Mihailova'nın at üstündeki heykeli sebebiyle "Atın altında buluşalım" tabiri kullanılıyor. Prensin heykelinin arka tarafında bulunan Ulusal Müze 1844 yılında kurulmuş. Restorasyon sebebiyle kapalı olan müzede 400 binden fazla eser yer alıyor. Rus asıllı bölgelerde soylu prenslere Knez adı veriliyor. Belgratlar tarihi Roma dönemine kadar uzanan en ünlü caddelerine 1870 yılında Knez Mihailova'nın adını vermiş. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araç trafiğine kapalı olan şehrin en popüler caddesi, birçok tarihi binası, kafeleri ve mağazalarıyla halkın en sık uğradığı yer. Siz de cadde boyunca yürüyerek şehrin havasını içinize çekebilirsiniz.

Ortodoks camianın en büyük ikinci kilisesi olan Saint Sava, Belgrad'ın Eskişehir bölgesinde ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalarda. Yapımına 1935 yılında başlanan ve sadece bağışlarla inşa edilen kilise hala tam olarak bitmiş değil. Kilisenin içindeki çalışmalar devam ediyor. 80 metre yüksekliğindeki kubbesinin üstünde 2 metre boyunda bir haç bulunan kilisenin

ışıklandırılmış gece görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Bak Kilisesi şehirde büyük bir kısmını Ortodoks Sırpların oluşturduğu bir başka önemli dini yapı. Ülkenin en büyük kiliselerinden biri olan St. Mark'ın geçmişi 1830 yılına kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların büyük bir bölümünü yaktığı kilise sonradan restore edilmiş. Belgrad'ın dini mekanlarından bir diğeri ise Bayraklı Camii. Kentin tek camisi olan Bayraklı, 1575 yılında inşa edilmiş. Kosova Savaşı sırasında zarar gören cami, sonra tekrar onarılmış. Bayraklı Camii, bugün Belgrad'da yaşayan az sayıda Müslümanın ibadet yeri konumunda. Eski adı Yugoslav Havacılık Müzesi olan ve 1957 yılında kurulan müzeyi, buraya kadar gelen, zamanı olan herkese öneriyoruz. Bugünkü haline 1989 yılında kavuşan müze, kendi türlerinin son örneklerini de barındıran zengin bir koleksiyona sahip. Müzede yer alan 200'den fazla hava aracının 50 kadarı bahçedeki açık alanda sergileniyor. Belgrad'ın önemli noktalarından biri de ismini yine Türkçeden alan Terazi Meydanı. Ortasında 1860 yılında yapılmış bir çeşmenin bulunduğu meydanın hemen yanında Moskova Oteli yükseliyor. Sırbistan'ın en eski otellerinden biri olan ve mimari yapısıyla da dikkat çeken bina 1906'da inşa edilip 1908'de hizmete açılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo'nun merkez olarak kullandığı otel daha sonraları sanatçıların gözde mekanı haline gelmiş. Parlamento binası Belgrad'da keşfedilecek noktalardan biri. 1938 ve 2006 yılları arasında tamamlanan bina, Yugoslavya Parlamentosu ve daha sonra Sırbistan ve Karadağ Ulusal Meclis binası olarak kullanıldı. Neobarok tarzda inşa edilen yapı bugün sadece meclis binası olarak değil, aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar için bir kültür anıtı durumunda. Yapının girişinde ise Kara Atlar oyunu heykelleri tüm ihtişamıyla yer alıyor. Parlamento binasının hemen ilerisinde Taş Meydan bulunuyor. Şehirdeki geniş yeşil alan ve parklar listesinin önemli kalemlerinden biri olan Taş Meydan adı, Belgrad'daki tüm eski binaların yapımında kullanılan taşların buradan çıkarılmasından geliyor. Belgrad'da yeşil alan hiç de az değil. Şehrin göbeğinde bulunan Sava Nehri'nin oluşturduğu yapay bir göl olan ada ve çevresi de bunlardan biri. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ada, aynı zamanda çok büyük bir spor kompleksi. Bahar ve yaz aylarında Belgrad halkının en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan ada, çekim merkezi konumunda. Burada patenli ve bisikletli gençler, yürüyüş yapan insanlar temiz ve güzel havanın tadını çıkarıyor. Çiçekler Evi Belgrad'da Yugoslavya dönemi ve efsanevi devlet başkanı Josip Broz Tito'ya dair izlerin bulunduğu noktalardan biri. Bugün için Yugoslavya Tarihi Müzesi olarak kullanılan alan 1975-1980 yılları arasında Tito tarafından çalışmak ve dinlenmek için kullanılmış. Yeşillikler içinde yer alan müzenin girişinde Yugoslavya dönemine dair fotoğraflar, gazete kupürleri ve eşyalar sergileniyor. Müze ayrıca Tito ile eşi Jovanka'nın anıt mezarına da ev sahipliği yapıyor. Mezarların bulunduğu alanın etrafındaki çiçeklerden dolayı müze Çiçekler Evi olarak anılıyor. Sırbistan'ın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi ücretsiz rehberle gezilebiliyor. Tuna Nehri'nin kıyısında kurulmuş olan Zemun,
Yeni Belgrad'ın biraz dışında yer alıyor. Osmanlı'nın giremediği şehirde daha çok Avusturya etkisi hakim. Zemun'u tepeden keşfedebilmek için Gardoş Kulesi'ne çıkıyoruz. Kule, Tuna Nehri ve Zemun'u bir arada sunan müthiş bir manzaraya sahip. Avusturya stilindeki sivri çatılı evler sokağa bitişik olarak inşa edilmiş. Havanın güzel olduğu günlerde Zemunlular, Tuna'nın kıyısında keyifli bir gezinti fırsatını kaçırmıyorlar. Sizi Zemun ve Belgrad'dan güzel görüntülerle baş başa bırakıp dünyanın başka bir noktasından sizlere merhaba demek üzere yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta değerli bir konuğum var. Turizmci, iş adamı, motivasyon konuşmacısı ve dahası da var, yazarı da var. Hoş geldiniz Recai Bey.
1: Hoş bulduk Günter Beyciğim.
0: Ben dört tane saydım ama yaş var, aldıkça şey galiba var. O hani genişleyecek evet, gibi evet, görünüyor. Evet. Çünkü işin içinde bir de işten sesler konumuz da var.
1: Var, vakıflar var, vakıf yöneticilikleri var, kurduğumuz vakıflar, dernekler var.
0: Ama ben daha çok sizin yolculuklarınızı merak ediyorum. Yani Kilis'ten başlayan,
1: evet,
0: İstanbul'da biraz ne diyelim nefeslenen,
1: evet,
0: sonra da dünyaya açılan bir çerçevede baktığımızda ilk yolculuğunuz ne zaman başladı? İlk aileden, evden ayrılık, seyahat dediğim zaman kara, hava fark etmez. Ne geliyor aklınıza?
1: Aslında babam şoför olduğu için arada bir İstanbul'a işi çıkar giderdi. 64 kırmızı bir Chevrolet'imiz vardı. Onu hatırlıyorum. O araba 10 yıl kaldı babamda ve ben orada şoförlüğü öğrendim. 5-6 yaşlarındayken ben daha okula başlamadığım dönemlerde İstanbul'a giderken beni yanında götürürdü. İlk seyahatim eğlenceli, yolda geze geze giderdik.
0: İlk yurt dışı seyahatinizi ne zaman yaptınız?
1: Ona
0: çünkü
1: gelelim.
0: İhracatta yapıyorsunuz, onun için şirketleri kuruyorsunuz ama mesela ilk yurt dışına ne zaman gittiniz, nereye gittiniz?
1: Şimdi ben kendimi çok şanslı addediyorum. Ben Kilis gibi bir yerden çıkıp İstanbul'a gelip Türkiye'deki o zaman 67 vilayet vardı, 57'sini gezmişim. Şimdi 81 vilayetse işte herhalde 70'ini gezmişimdir. Gezmediğim bölge kalmadı. Kuyumculuğumdan dolayı Anadolu'ya çıkar hurda toplardık, döviz toplardık vesaire. O dönemden Türkiye'yi keşfettim. Her köy bölgesi ayrı bir imkan var. Ve ilk seyahatim 85 yılında İsviçre'ydi. Çok sevdiğim, şu anda büyük bir holdingin patronu olan bir arkadaşım Kapalı Çarşı'dan. Onunla beraber yeni evli. O, biz
0: tahmin
1: de yeni evliyiz.
0: Evet.
1: Onunla beraber bir arabayla
0: arabayla gittin.
1: Arabayla 10 günlük bir tur yaptık. 5 ülke dolaştık. Buradan Bulgaristan'a. Bulgaristan'a hemen geçmeniz lazım. Transit alıyorsunuz. Ama biz o gece orada yatmak zorundaydık. Gece çünkü şey vardı. Kurban Bayramı 9 gündü. Bunu değerlendirelim diye yola çıktık. O seyahatte tabii İsviçre'yi gördüm. Çok etkilendim.
0: Biz esas onu merak ediyorum.
1: Çok
0: mesela
1: kavga, yani hiçbir korona sesi duymuyorsunuz.
0: Yani ne hayal ediyordunuz?
1: Evet.
0: Bir yurt dışı denince, başka bir ülke denince ne buldunuz? Sizi neler şaşırttı?
1: Çok düzenli, yeşil, medeni, herkesin mutlu olduğu. Cumhurbaşkanı'nın falan adını bile bilmiyorlar çoğu. Siyaset ilgilendirmiyor. Hı. Sistem var, sistem yürüyor. Yıllarca sistem doğru kurmuşlar. O etkiledi beni. Benim en çok etkileyen daha sonraki seyahatlerimde fabrikayı kurarken Çin'e davet, Japonya'dan bir makine grubu vardı, bir de Almanya'dan. Onları görmek için Japonya'ya Osaka'nın 100 kilometre dışında trenle gideceğim tarif edildi. Uçakla Osaka'ya indim. Oradan çok etkilendim. 2 gün kaldım Japonya. Bana çok şey verdi. İnsanlar çok saygılılar. İnsanlar inanılmaz derece temizler. İnsanlar inanılmaz derecede birbirlerine olan saygıyı kaybetmiyorlar. Sonra da Hong Kong'a gittim. O da tabii benim, yani bizim ülke niye böyle değil? Arı gibi çalışıyorlar. Çin mi Hong Kong'u yönetiyor, Hong Kong mu Çin'i? O zaman farkına vardım. Evet. Hong Kong Çin'i yönetti, evet, ve Çin
0: o dönem öyle.
1: O Hong Kong'u 100 yıllık kiralaması bittikten sonra aldıkları için uçtular, gittiler ve o sistemi Şangay'a, Pekin'e, diğer yerlere taşıdılar.
0: Bütün ülkeye yaydılar.
1: Guangzhou'ya ben, evet, o şeyin içinde çok gezdim. Yaklaşık 90 ülke dolaşmışımdır Günter Beyciğim. Bunların içinde yine Çin Seddi beni çok etkilemişti. 14 bin kilometrelik bir Çin Seddi, düşünebiliyor musunuz? Tabii hep o yasak şehire girdik, yeni açılmıştı. Sene 80, 93'ler, 90.

0: gitmişler. Bir grup arkadaşımız vardı. Ben seyahatlerimi yarısı iş seyahatleridir, yarısı gezme seyahatleridir.
1: Ben onu soracaktım. Evet. Bu iş seyahatlerini planlarken gideceğiniz yeri önceden araştırır mısınız?
0: Tabii,
1: keşfetmek
0: şöyle,
1: ister misiniz?
0: Tabii. Şöyle, genelde biz çok önceden planlarız. Bizim ASTA diye Amerika Seyahat Ajantaları Birliği'ne üyeliğimiz var. UFTA diye onun üyeliğimiz var. Bir grup arkadaş, 3 aile, bazen 4, bazen 5 aile. Bu seyahatlerin kongre zamanında bir hafta giderdik. Onun pre ve post turları vardır. Öncesinde ve sonrasında. Evet. Çok komik rakamlara. Mesela çok etkilendiğim yine bir seyahat. Karayipler'de kruz yaptık bir hafta ve o bir zamanları siz hatırlarsınız, Love Boat vardı. O evet. Love Boat'ta seyahat etme şansıma ulaştım. Ama bizim gözümüz o televizyon yıldızları var, onların fotoğrafları var. Gerçek kaptanla tanışıyorsunuz, gerçek garsonlarla tanışıyorsunuz. Filmin içinde gibisiniz ama o gözünüz onları arıyor. Fakat muhteşem bir seyahatti. Her akşam gece saat 11'de demir alıyor. Sabah bakıyorsunuz bir adadasınız. Ertesi gün başka bir adadasınız. Her odada gitmeden alttan gazete geliyor. Yani nasıl çıkar gazete diyorsunuz 90'lı yıllarda o gemide. Gazetede oradaki haberler. İşte adada helikopter turu, scuba diving. Her şeyin ilklerini o seyahatte çoğunu yaşadım diyebilirim. Helikopter kiraladım.
1: Evet.
0: Onun dışında birçok aktivite, bazı yerlerde katamaranı ilk defa orada gördüm, bir Fransız katamaranı. Bir adaya gidiyorsun, yarısı Hollanda'da, yarısı Fransa'da. Bu tarafa geçiyorsun, Fransızca konuşuyorsun, bu tarafa geçiyorsun, Hollanda'ca konuşuyorsun. Çok ilginç deneyimlerimiz oldu.
1: Karayip'te öyle gezide. Kura açıyor falan.
0: Onun dışında tabii ben gezdiğim ülke Avrupa'nın hemen hemen %90'ını dolaşmışımdır. İş içindir bunların çoğu.
1: Evet.
0: Kongreler için gitmişimdir. Fuarlar için gitmişimdir. Tekstil dış ticaret yapıyoruz. Sürekli fuarlara gidiyorduk. Bu turizm için birçok fuarlara gidiyoruz. Otelin marketing için. Bizzat da ben arkadaşlara eşlik ederim. Bazen onlar gitmez, ben giderim. O yüzden epey gezme durumumuz oldu ama bir 40 ülkeyi eşim Nesrin Hanım'la beraber gezme şansına sahip oldum. Geri kalanını ticari olarak düşünebilirsiniz.
1: Evet. Japonya, Çin, Amerika, Avrupa, bunlar sizin üzerinizde evet. Etkisi olan
0: evet.
1: Coğrafyalar diye.
0: Evet. Şey.
1: Güney Yarımküre dediğimiz zaman Afrika, Güney Amerika, buralarda ilgili tecrübeleriniz ne oldu?
0: Afrika'da bir Mısır'ı görme şansım oldu. Onun yeni son programı bir 40 ülke var. Orada tabii daha fazla Afrika ülkeleri var. Biraz da daha uzak doğu var. Aslında ben Singapur'dan, Hong Kong'dan,
1: Vietnam,
0: o bölgenin
1: birçok
0: o bölgelere giremedim. Bir de Güney Amerika bölümü Meksika ve
1: Brezilya
0: inemedim. Meksika var, Brezilya yok. Arjantin o bölge eksik kaldı. Orada inşallah nasip ederse, Allah ömür verirse, imkan verirse gezmeyi planlıyorum.
1: Şimdi çok sayıda ülkeyi dolaşmışsınız. 40 civarında ülkeye özel olarak seyahat etmişsiniz. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bu seyahatlerin sizin yaşam kalitenize, iş hayatınıza, bakışınıza katkısı, etkisi ne oldu?
0: Çok şey. Yani ben şimdi tekstil yaptığım zaman İtalya'ya çok sık iplik almaya, oradaki fuarlara giderdim. Bu sefer ben vitrinleri dolaşırdım. Amerika'ya giderdik, Los Angeles, Las Vegas'a. Las Vegas'a o zaman 16-17 tane büyük otel var. Dünyanın ünlü markaları için çok daha fazlası var. Hepsinde de otelden otele geçersiniz. Bütün hatlarında hem kumarhane var hem de büyük alışveriş merkezinin içinden geçirirler sizi. İnanılmaz ve event merkezi. Evet. Boks maçları doğru doluyor, başka alanlar doluyor, hepsi doluyor. Ben sabah çıkardım, akşama kadar otelleri gezerdim. Hatta bazı yeni açılmış otellerin resepsiyonuna uğrar, fiyat sorar, oda görür, bilgimi, görgümü arttırırdım.
1: Peki ülkemizde yurt dışına kıyaslarsanız son dönemde bize de çok sayıda turist geliyor. Burayı da merak edenler oluyor.
0: Evet.
1: Ama bizde mesela popüler olan İsviçre'yi demeyeyim, oralar uç noktalar da. Biz nereden nereye geldik?
0: Şimdi bakın biz Özal'ın yapmış olduğu hamleyle muazzam bir ivme kazandık. Her yıl %15 büyüdük. Son 10 yıldır da büyüme devam ediyor ama bu oran düştü. Özellikle 2016'daki bombaların patlamasıyla turizm %50'ye düştü. Ve çok büyük sıkıntı yaşadı turizm. Onu 3 yılda zor toparladık. Oradaki hikaye şu. Yani aslında dışarıya seyahat ettiğiniz zaman hangi ülkeye gidecekseniz sizin devletiniz iyi geçindiği ülkelere

0: yönlendirir. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde olsaydık bugün inanıyorum 100 milyon turist, 120 milyar dolar
1: adam başına düşen gelir de yüksek.
0: Aynı bu kapasiteyle. Şu anda yeni otel yapmayın. Yeni altyapı da yapmayın. Çünkü biz şu anda kapasite kullanımı %48'lerde biliyor musunuz? %52 boşluk var.
1: Peki havayolunu tercih ederken şirket tercihi, sınıf tercihi neye göre planlı, neye göre tercih ediyorsun?
0: Ya şimdi o kadar kolaylaştı iş. Telefonu alıyorsun. Cidden. Bana şu lokasyonda en iyi oteli ver. Yıldızlarına bakıyorsun. Ne istiyorsan sana onu söylüyor. Ben böyle business class uçacağım diye bir çok şeyim yok ama upgrade ediyorlar sağ olsunlar genelde. Çok uçtuğumuz için oradan upgrade ediyorum bazen uzun mesela yollarda. Türkiye ama 1 saat 2 saatlik yollarda business class'a verilen paraya üzülüyorum. Evet. Ama uzun renklerde gerçekten ihtiyaç. Uzun boyluyum, her yere oturmuyorum. Genelde exit veyahut da birinci sırayı tercih
1: ediyorum. Biraz daha şey olsun diyorsunuz. Evet. Bacak boyu alanı olsun. Bol olsun istiyorsunuz. Gittiğiniz ülkelerde yiyecek içecek konusunda nedir tercihiniz? Mahalli tadlar mı?
0: Şimdi ben genelde her gittiğim yerde bazen Almanya'ya gidiyorum. Abi iyi bir Türk restoranı. Abi Türk restoranı bırak biz en iyisini Türkiye'de yapıyoruz. Kardeş sen beni en iyi buradaki gurme restoranı neresi oraya götür diyorum. İtalyan olur, İspanyol olur, Çin olur. Ben uzak doğu yemeklerini çok severim. Çok da güzel yapıyor ve çok çeşitlidir. Yani Türkiye'deki Çin yemekleri çok sınır. Ben Çin'in içinde de gezdiğim için Türkiye'den daha fazla zengin. İlktir bana göre zenginlik açısından Çin yemekleri, Çin kültürü. Her bölgenin kendine ayrı. Hayır, nasıl evet. Bizde Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, her şehirde bölge bölge var. Orada da öyle. Ve giderken bu yemek sınırlamasında bir bakarsınız gayda en iyi nerede yemek yiyebilirim. Bir onu tercih etmeye çalışıyorum. Bazen Michelin yıldızları tercih edip tadım yapmak oranın özel yerleri ama ben tercih ettiğim hep gittiğim ülkenin kendi mutfağı.
1: Peki valizinizi kim hazırlar yolculuğa?
0: Kendim. Kendim hazırlarım, kendim de boşaltırım. Onda ne giyeceğimi işte artık çamaşırından, çorabından, kemerinden, pantolonundan ve ceketinden, iç giyimden hepsini kendim tasarlarım. Kaç gün kalacaksam o güne göre valiz sayısı yaparım.
1: Katıldığınız için teşekkür ediyorum Recai
0: ben
1: Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Size birçok alanda yolculuğunuz var. İşin içinde bir sanatçılık da var. İşten Sesler Korosu.
0: Evet. Bugüne kadar biz yaklaşık 16. konserimiz. Türk Eğitim Vakfı, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Tohum Otizm Vakfı, TOÇEV, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Mehmetçik Vakfı gibi birçok vakfılar yararına konserler düzenliyoruz. Bir grup iş adamından oluşuyor. Benim gönül işim. Ben onun başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Ve bize eşlik eden sanatçılar hiçbir ücret almıyor. Her konserimizde 3-4 tane misafir konuk sanatçı alıyoruz. İkişer üçer parça onlar söylüyor. Çok güzel konserler veriyoruz. Gelirin tamamını o gece hangi vakıfla yapmışsak insanların eğitimine, ihtiyacına yönelik yapıyoruz. Ben destek veren tüm arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum.
1: Ben de arkadaşlarınıza, size en başarılar diliyorum. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Programımız daim olsun. İzleyeni bol olsun efendim.
1: Sağ olun.
2: Epitopu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul. Sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. kainat yaratıcısı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, uçaklarda taşınan powerbanklere yönelik kuralları güncelledi. Yeni düzenlemeye göre powerbankler uçak altı bagajına konulamayacak. Sadece kabinde taşınabilecek. 100 watt saate kadar olan modeller kabine alınabilirken, 100-160 watt saat arasındaki yüksek kapasiteli powerbankler için havayolu onayı gerekebilecek. Uçuş sırasında powerbankle telefon ve diğer elektronik cihazların şarj edilmesine de kısıtlama getirilebilecek. Ayrıca powerbanklerin koltuk araları gibi ulaşılması zor noktalarda bırakılmasına izin verilmeyebilecek. 2027'de uygulanacak yeni kurallarla lityum bataryalardan kaynaklanabilecek yangın risklerinin azaltılması hedefleniyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları geliştiren Archer Aviation, Yol Yok adını verdiği yeni bir uçuş turu başlattı. Şirket bu program kapsamında elektrikli hava taksisi Midnight ile ABD'nin farklı şehirleri arasında test uçuşları gerçekleştirecek. Archer'ın ilk rotaları Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayacak. Daha sonraki aşamada Los Angeles bölgesiyle birlikte Texas ve Florida'da da uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Archer'ın bu çalışmalarındaki en önemli hedeflerinden biri 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Şirket LA28 organizasyonunun resmi hava taksi sağlayıcısı olarak seçildi. Midnight isimli elektrikli hava taksi 4 yolcu kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli çalışan uçak dikey kalkış ve iniş yapabiliyor. Elektrikli hava taksi Midnight, düşük gürültü seviyesi hedefliyor ve sıfır operasyonel emisyon sunuyor.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Yaz tatili bitiyor, milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yapacak.
1: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
2: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
1: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine değinen Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri vardı.
3: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
3: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
3: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. Ses

0: SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
1: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
0: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
2: Suriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
3: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
1: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
3: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
2: Suriye temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da bir araya geldi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Şara'yla Şam'da görüştüğü aktarıldı. Görüşmede SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun kapsamlı biçimde ele alındığı tahmin ediliyor. Şara görüşmesi sonrası Bakan Fidan, Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da üçlü görüşme gerçekleştirdi. MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 900

0: sürdürdü. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
1: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
0: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerini mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
2: DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alındı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayın Özel'in devletimizin makamlarına hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Çelik, gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplamalarının hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ise soruşturma kapsamında ifade verecek.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan soruşturmada yeni ifadelere de başvurulacak. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadesi alınacak. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
0: Düğünleriyle gündem olan ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öztançalan İstanbul'da gözaltına alındı ve

0: Van'a gönderildi. Çağla Öztan Çalan'a mali kayıtlar ve düğündeki altınlar sorulacak.
1: Törenimiz açık, masa usulüdür. Hediyesi taksi olan varsa teslim halinde masamıza hediyelerini.
2: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öztan Çalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
0: Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
3: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
4: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
5: O patladı zaten.
4: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
6: İnşallah içinde kimse yok.
4: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
7: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. İki de görevli var.
4: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Düzce'de ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Görüntüler Kaynaşlı ilçesinden. Ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikadan alevler yükseldi. Fabrikadaki yanıcı maddeler yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, Düzce Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Elazığ'daki T tipi kapalı ceza infaz kurumunda yangın çıktı. 17 kişi dumandan etkilendi. Cezaevindeki yangın nedeniyle duman tüm binayı kapladı. Alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye giden ekipler yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 17 mahkum dumandan etkilendi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu mahkumların tedavileri sonrası cezaevine gönderildiğini açıkladı. Yangının neden çıktığıysa belirsizliğini koruyor. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
2: Üykü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali olayı aydınlatacağız dedi.
8: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
2: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü çifti pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
9: Daha bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.

0: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
1: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
2: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli, Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
0: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin, hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle de aydınlatacağız.
3: Sivas'ta 3 gün önce kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra bebekle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Anne bebeğinin kaybolmadığını, birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Divri ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra 10 Eylül günü kaldığı çadırdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne, bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin iddiası üzerine soruşturma genişletildi. Anne, baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Henüz Büşra bebekten bir iz bulunamadı. Soruşturma ise sürüyor. İstanbul'un 2 ilçesinde 2 erkek cesedi bulunduğu, ölümlerin birbiriyle bağlantısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı. Başakşehir'deki ceset Güvercintepe mahallesinde boş arazide bulundu. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenler olayı polise bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu anlaşıldı. Diğer olayın adresi ise Fatih'ti. Mevlana Kapı mahallesindeki surların içinde de bir ceset bulundu. 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edilen ceset, adli tıp morguna kaldırıldı. İki olaya dair soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Fuhşi aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler mercek altına alındı.
2: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende Operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende Operasyonları'nda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda, MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Ailem Güvende Operasyonu ile ilgili ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren ifadede, uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan bir ağ anlatıldı. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. IBAN hesaplarıyla Telegram kullanıcı adları da savcılıkla paylaşıldı. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları'yla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
4: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
3: Son zamanların çok konuşulan meselelerinden birisi çocuk ve gençlerin dijital ortamda maruz kaldıkları sorunlar. Profesör Doktor Şevki Işıklı, dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi, çocuklara yönelik riskleri anlattı.
5: Batı kaynaklı, Amerika kaynaklı dijital platformlarda LGBT konusunda pozitif bir ayrımcılık olduğunu, pozitif bir sponsorluk ya da öne çıkartma olduğunu çok net görebiliyoruz.
2: Dijital platformlarda LGBT propagandası yapıldığını söyledi. Çocuklara karşı risklerine dikkat çekti.
5: Hepsinde LGBT ile ilgili bir mesaj var. LGBT kavramları ve cinsiyet kavramları ile ilgili çocukların erken yaşta bu tarz içeriklere maruz kalması çeşitli değişikliklere yol açacak. Ve çocuklar kendinden önceki nesillerin yaşamadığı tarzda bir cinsiyet kimliği krizine maruz kalabilirler, kalıyorlar da. Cinsiyetin erken kimliklendirilme sürecine girmesi çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda zihinsel ve psikolojik bir gerilime sokabilir.
2: Profesör Doktor Şevki Işıklı dijital içeriklerin çocuklara etkilerine yönelik konuştu. Işıklı'ya göre ebeveynlerin dikkati ve ilgisi tek başına yeterli değil.
5: Ebeveynlerin bu konuda daha sıkı, görünmez bir gözetim içinde, bir haberdar olma şeklinde çocuklarıyla aktif bir ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bununla başa çıkmak ebeveynlerin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bununla başa çıkmak için büyük teknoloji şirketleriyle, büyük bilimsel fon kuruluşlarıyla, bilim politikalarıyla beraber bir eş güdüm içinde çalışmak lazım ve teknolojinin bize getirdiği büyük bir selden bizim geriye ne kalacağına karar vermemiz lazım.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu kullanma ve satın alma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Bir hassas terazi, bir tabanca ve 334 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. Oyuncu Çağla Boz daha önce de gözaltına alınmıştı. Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki bulunması neredeyse imkansızdı. Ancak polisin titiz çalışması planı bozdu.
2: Uyuşturucuları geminin altına zulaladılar. Dalgıçlarla çıkartmak için plan yaptılar. Zehir tacirlerinin planı polise takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Zehir tacirleri bu kez uyuşturucuyu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamıştı. Geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümüne gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar buldu. Geminin Zula kısmında 12 paketin içinde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı malzemeleri de vardı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gemideki uyuşturucunun batı illerine sevkinin engellendiğini belirtti. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
3: İstanbul'da bir düğün öncesi evden gelin alma merasiminde kavga çıktı. Polis o kavga

0: Kavgaya biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
1: En mutlu güne kavga gölgesi düştü. Gelin alma merasiminde ortalık karıştı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir çiftin düğünü öncesi damat tarafı gelini almak için evinin önüne gitti. Bu sırada iki taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan polis biber gazı kullandı. Çiftin en mutlu gününe gölge düşüren kavga polisin müdahalesiyle sona erdi. Polis kavgaya karışanlarla ilgili inceleme başlattı.
0: Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir pazar yerinde iki suç grubu arasında silahlı çatışma yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.
1: Taraflar pazar yerinde hesaplaştı. Silahlı çatışma yaşandı. Ankara'da iki ayrı suç grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları incelendi. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı, diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerinde önceden keşif yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Dört şüpheli saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Üç ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer suç grubuna yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
0: ABD Başkanı Trump, İran'la sürdürülen savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek İran'dan çekilebiliriz dedi. Trump, resmi ziyaret için gittiği İrlanda'da İran'la süren savaşın seyrine dair konuştu. ABD güçlerinin İran'da kalarak ülkenin petrol rezervlerini kontrol altına alabileceğini belirtti. Savaşın kısa süre içinde biteceği yönündeki ifadelerini yineleyen Trump, Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce veya sonrasında savaşın son bulacağını hatırlattı. Tahran yönetiminden fayda gelmeyecek bir uzlaşıya yanaşmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'da yürüttükleri süreci Venezuela'daki duruma benzetti. Venezuela'da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz ifadelerini kullandı. İran'la Körfez ülkeleri arasında bugün Umman'da gerçekleşmesi beklenen görüşme ertelendi. Bölgesel sorunların görüşüleceği toplantının iptal edildiğini Umman Dışişleri Bakanı duyurdu. Bu saydığı erteleme kararının uzlaşmayı sağlamak için alındığını söyledi. İranlı bir yetkili ise bölge ülkelerinin talebi ve maksat yöntemiyle ortak karar doğrultusunda karar alındığını belirtti. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlayacak nihai anlaşmanın duyurulması bekleniyordu. İran destekli Yemenli Husilerin Badül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmesiyle gözler bölgeye çevrildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları kapsamlı operasyonun görüntülerini yayınladı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim ise tırmanıyor.
1: Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Operasyonları hızlandırdılar. Yemen'deki son operasyonlara ilişkin görüntü paylaştılar. İran destekli Yemenli Husilerin Kızıldeniz'in stratejik geçiş noktalarından Babül Mendeb Boğazı'nın ortasında bulunan Perim Adası'nı ele geçirmesinin ardından Boğaz'ın kontrolünü sağladığı belirtildi. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları operasyonun görüntülerini de yayınladı. Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anlarını içeren görüntülerde askeri mevzilere yönelik baskınlar çatışma anları ve sonrasındaki durum yansıtılıyor. Husilerin ilerleyişine yönelik

0: Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin ülkedeki ilerleyişinin uluslararası seyir seferi tehdit ettiğini söyledi. Yemen ordusu da ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Şarure şehrinde bulunan bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini öne sürdü. Açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ülkenin iç kesimlerine taşıma ve şiddetlendirme tehdidinde bulunuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerine hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler Yemen sınırından fırlatılan İHA ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.
1: Kremlin sözcüsü Peskov, ABD-Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu, Ekim ayını işaret etti. Rusya-Ukrayna arasında görüşme tartışmaları sürerken ABD Başkanı Trump ise Ukrayna'ya seslendi. Zelenski önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmalı açıklamasında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Zelenski önce Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi.
2: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol, dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
1: İsrail basını, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığını yazdı. Habere göre bu tırmanış daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonları içerebilir.
0: İsrail ordusu Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Valla haber sitesinin haberine göre İsrail ordusu Batı Şeria'da bir dizi hazırlık yapıyor. Haberde İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir tırmanışa hazırlandığı belirtiliyor. İddiaya göre bu daha fazla Filistinli mülteci kampının işgalini ve kapsamlı askeri operasyonların uygulanmasını içerebilir. İsrail ordusunun ayrıca bölgedeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla yeni askeri noktalar inşa ettiğine dikkat çekiliyor. Haberde İsrail güvenlik birimlerinin Batı Şeria'daki arazilerde yaşanacak sürtüşmelerin tırmanmasından endişe ettiği belirtildi. Buna göre yasa dışı yerleşim birimlerinin sayısında yaşanan büyük artış bu tırmanışın nedenlerinden biri. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
1: Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 130 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Endonezyalı yetkililer Doğu Java'dan Güney Kalimantan eyaletine doğru seyreden yolcu gemisiyle gece saatlerinde irtibatın kesildiğini açıkladı. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi alınmasıyla kurtarma operasyonu başlatıldı. 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği olayda 107 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kayıp 130 kişi içinse

0: arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana, 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
1: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksiyle havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
2: Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
1: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarına, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
0: İstanbul'da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor. İlk başvurular bugün yapılacak. İlk etapta 12 ilçe için başvuru yapılabilecek. Peki kimler nasıl başvurabilecek? Detaylara bakalım.
3: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
1: Kiralık sosyal konut için başvurular başlıyor. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak.
3: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. İstanbul'da 12 ilçedeki konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak.
3: Aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
3: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.
0: Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere yönelik denetimler artırıldı. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı 48,7 milyar liraya ulaştı.
1: Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıldı. İnceleme oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Ayrıca başkanlık bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için ikinci yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programını başlattı. Program kapsamında mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16.307 oldu. Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görüldü. Gelir vergisi tutarlarının risk analiziyle tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı. İkinci grupta herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşamla ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı. Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek gelirlerini beyan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı değerlendirmede vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine yeni kurallar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre döner üzerinde üretim şeklini tanımlayan etiket yer alacak. Pastırma ve sucukta tütsüleme işlemi yapılamayacak. İşte yeni düzenlemenin detayları.
1: Sucuk ve pastırmada tütsüleme işlemi yasaklanacak. Burger tanımı yeniden yapılacak. Et ürünlerine yeni standartlar getirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle burger ürünlerine yasal standart getirilecek. Burger tanımı ve üretim kriterleri mevzuata dahil edilecek ve burgerin köfte standartlarına uygun üretilmesi zorunlu olacak. Sucuk, pastırma ve kavurmalarda tütsüleme işlemi yasaklanacak. Üretim sırasında fıstık, peynir gibi çeşniler kullanılamayacak. Böylece geleneksel et ürünlerinin özgün yapısı ve aroma özelliği korunacak. Dönerlere önemli düzenlemeler yolda. Üretim şekline göre dönerin üzerinde yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner ibareleri açıkça yer alacak. Ayrıca kanatlı sucuğun kalsiyum miktarı kilogram başına 400 mg'a çıkarılacak. Kanatlı et ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı tanımlar yer alacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirilecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: İstanbul bir kez daha dünyanın önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Tour de France bisiklet yarışının halk sürüşü etabı tarihi yarımadada düzenlendi. Her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de manzaranın tadını çıkardı.
4: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
5: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer, özellikle tarihi yarımada heyecanla geldik.
6: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
1: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
7: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık... ...yarışma olmayan sadece seyir amaçlı... ...halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
8: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim. Yani.
9: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan... ...startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi... ...tarihi semtleri geçerek... ...yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
5: Saraybunu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerinde bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
9: Kaç yaşındasın?
10: 6.
9: 6 yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
10: Teşekkürler.
9: Ne yapacaksın şimdi bunu?
10: Bisiklet süreceğim.
11: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
1: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
12: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
0: Ali Türkkan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu

0: Başaran ilk sürücü unvanını aldı.
1: Ali Türkan tarihi bir başarıya imza attı. Türkan, Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda sezonun 5. ve son ayağı Şili'de düzenlendi. Castrol 4 Team Türkiye pilotu Ali, son ayağı 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Karl Karberg'in 3 puan gerisinde başladı. Karberg'in ikinci gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi. Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali Türkan, Şili Rally'sini ikinci sırada bitirerek 2026 sezonunu Pilotlar Klasmanı şampiyonu tamamladı. Ali Türkan böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Rally Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu. TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı yayılmadığı mesajda genç pilotu tebrik etti.
0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep stadında saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haberin detaylarına bakalım. Bu haberle haber bültenini de noktalamış olacağız. Yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Sodekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Süper Lig'de haftanın perdesi Gaziantep'te kapanacak. Fenerbahçe 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertliler hanesine 6 puan yazdırdı. Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler de o maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa kararı aldığını açıklamıştı. İki gün süren görüşmelerin ardından tecrübeli çalıştırıcı görevine geri döndü ve bu maçta takımının başında yer alacak. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı Lacivertliler de sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıktı. Güneydoğu Anadolu ekibi Göztepe karşısında deplasmanda 4-2'lik galibiyet elde etti. Gaziantep ekibinde bu maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
0: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 14 Eylül Pazartesi. Bugünden itibaren Habertürk ekranlarında yeni yayın dönemine de başlamış olduk. Ben Tuğba Södekoğlu. Bundan böyle hafta içi her sabah, sabah 7 ile 10 arasında gün başlıyor da beraber olacağız. Siyasetten dış basına yansıyan tüm haberleri sizlerle paylaşacağız. Neler olup bitti, ekonominin nabzını tutacağız, yurtta neler oluyor hepsini paylaşacağız. Ve bakalım önce geceden kalanlara hızlıca başlayalım gün başlıyor. Gece bir aile hareketli geçti. Düzce'de yangın çıktı. Kuzey Marmara otoyolundaysa bir kaza meydana geldi. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Detaylarına bakacağız. Bugün yeni bir başlangıcın daha ilk günü. Yeni eğitim öğretim yılına başlıyor öğrenciler. Okullarda son durum ne? Trafik acaba etkilendi mi? Canlı yayın noktalarından muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız bize son durumu aktaracak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Samsun'daydı, net mesajlar verdi. O mesajların da içeriğine bakacağız. Şam'daysa sürpriz bir ziyaret vardı. Dışişleri Bakanı Fidan İsrail saldırılarının ardından Suriye'ye gitti. Hem Şara ile görüştü Suriye Cumhurbaşkanı, hem Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Bir de müjde verdi, ayrıntılarını aktaracağız. Ve bugün bir önemli gelişme daha var. Kiralık 1071 sosyal konut için başvurular başlıyor bugün. Pek çok kişinin gözü bu başvurularda. Çünkü emlak piyasası acaba bu projeyle birlikte nasıl etkilenecek, neler getirecek? Kiralar malumunuz pek çok kişinin belini büküyor. Peki ama nasıl başvuru yapılacak bu sosyal kiralık konutlara? Onların da detaylarını yine aktaracağız. Son dakika gelişmeleriyle yine dopdolu bir 3 saat bizi bekliyor. Tekrar hatırlatayım. O zaman başlayalım, gün başlıyor. Evet, önce gece yaşanan gelişmelerden biriyle başlayalım. Düzce'de bir yangın çıktı. Ahşap kapı imalatı yapan bir fabrikada çıktı bu yangın. Ekipler yoğun müdahale sonucu neyse kontrol altına alabildi yangını. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Bakalım şöyle bir görüntülerine, detaylarına. İşte burası Kaynaşlı ilçesi Düzce'nin ahşap kapı fabrikası. Ahşap kapı imalatı yapan bir işletmede yükseldi. Alevler ve fabrikadaki yanıcı maddelerde tabii yangının hızla yayılmasına neden oldu. Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeriyle 3 iş makinesi ve Düzce Arama Kurtarma ekibiyle AFAD müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ama bakın epey zarar gördü o fabrika. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın neden çıktı peki? O da henüz belli değil, araştırılıyor. Ve bir kaza meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı ve o kazada ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti.
1: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
2: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
3: O patladı zaten.
2: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasında ise alevlere teslim oldu. Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
4: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. 2 de görevli var.
2: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Ve yaz tatili bitiyor. Milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle başlıyor. 17 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 1,2 milyon öğretmen bugün ders başı yapacak. Bakalım detaylara.
3: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283 milyon 354 bin674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
5: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
3: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
0: Evet, yeni eğitim öğretim yılı başlıyor dedik. Okullar açılıyor bugün. Tabii mega kent için okulların açılması demek, yani İstanbul için biraz da trafik anlamına geliyor. O yüzden İstanbul'a valilik kararınca okullar sadece bugünlük, bunun altını çizelim, saat 10'da ders başı yapacak. Peki kent genelinde trafik nasıl acaba? Bakın burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası var. Normalde bazen dokunmaya, girmeye, bakmaya korkarız bu haritaya. Kıpkırmızı olur. Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde, ama bakın şu anda saatler artık 7'yi geçiyor. Tabii bazı bölgelerde hala yoğunluk var, iş yoğunluğu. Ancak okulların açıldığını hesaba katarsak bu yoğunluk az kalıyor. Geneli yeşil haritanın, bunu belirtelim. Bir de tabii muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. İstanbul'un yine trafiğe şöyle kuş bakışı bakılan önemli yerlerinden biri, E5 güzergahında ana arterlerden biri İrem Şimşek orada, Habertürk muhabiri. İrem günaydın. Bugün okullar açılacak ama tabii İstanbul'da saat 10'da ders başı. Şu anda trafik durumun nasıl? Tam olarak neredesiniz?
6: Tuğba Sörekoğlu günaydın. Senin de belirttiğin gibi bugün artık yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Fakat trafiğin de etkili olduğu bir sebeple okullar sadece ilk güne özel bugün sabah 10'da başlayacak derslere. Ve o yüzden şu an İstanbul'un genelinde trafik henüz başlamamış durumda diyebiliriz. Biz şu an Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Ayvansaray üst geçindeyiz. Tam şu an E5 karayolunu görüyorsunuz. Şu anda burada bir yoğunluk var ama yayından hemen önce burada bir arıza olmuştu bir araçta. Yoğunluğun bu sebeple olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak E5 karayolunda özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ana arterlerde yollar açık durumda. Çünkü henüz okul servisleri, öğrencileri çocuklarını okula bırakmaya

0: olduğunda Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişin rahat olduğunu söyledik. Fakat Anadolu yakasına baktığımızda özellikle Altunizade katılımından itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden hat üzerinde yoğun bir trafik hakim şu anda. Köprüler üzerinde Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler daha yoğun. Sadece D100 karayolunda değil, aynı zamanda 2. köprü tarafında TEM bağlantı yolunda yine Avrupa'dan Anadolu yakasına doğru geçerken trafik yavaş yavaş artmaya, yoğunluk artmaya başlamış durumunda. Köprü üzerlerinden Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişler şu anda sabahın ilk saatlerinde çok daha rahat diyebiliriz. Fakat asıl hareketlilik İstanbul'da şu anda ana arterlerden ziyade ilçe içlerindeki ara bağlantı yollarında başlamış durumda. Örneğin okul bölgeleri diyebileceğimiz Avrupa yakasında Bağcılar, Bahçeli Evler, Güngören'de ve farklı ortaokulların, liselerin, ilkokulların yoğun olduğu bölgelerde yoğun bir hareketlilik sabahın erken saatlerinden itibaren başlamış vaziyette. Çünkü artık okul servisleri yavaş yavaş bu arayollardan, mahalle aralarından gezmeye başlamış durumda, yola çıkmış durumda. Ve bu sebeple ana arterlerden ziyade dediğim gibi ara bağlantı yollarında yoğun bir hareketlilik görüyoruz İstanbul'un geneline baktığımızda. Tabii şu an sabahın erken saatleri İstanbul trafiği, alıştığımız İstanbul trafiği henüz tam anlamıyla başlamadı. Fakat ilerleyen saatlerde ders zilinin çalacağı saat 10'a yaklaştıkça muhtemelen İstanbul'da da trafik yoğunluğunun arttığını göreceğiz. Bu kararın verilmesinde İstanbul'da oluşması beklenen trafik yoğunluğu etkili olmuştu. Ders saatinin daha erken değil 10'da başlamasının kararının verilmesinde. 10 ve 15 arası bugün ilk ders günü işlenecek okullarda. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde. Fakat tabii ki sadece bugün için geçerli bir durum. Yarın okullar normal programına göre devam edecek eğitim, öğretim faaliyetlerine. Şu anda tekrardan altını çizelim. İstanbul'un genelinde ana arterlerde özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler rahat. Sadece D100 karayolunda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçerken Altunizade katılımından itibaren yoğunluk görüyoruz. Fakat genel olarak ana arterler rahat. Okul bölgelerinde ara bağlantı yollarında bir yoğunluk var. Bakalım önümüzdeki saatlerde trafik yoğunluğu nasıl olacak, biz de aktaracağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza. Baktık İstanbul'daki trafik durumuna. Tabii saat 10'a doğru artabilir trafik. Bir yandan toplu taşımalardaki yoğunluk da var tabii. Bir yandan da tabii hayırlı olsun diyelim tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı. Velilere de epey iş düşüyor. Onları da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda, yine gün başlıyor da. Bir yandan da biliyorsunuz güvenlik önlemlerinin arttırılması için çalışmalar vardı yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tedbirlerin detaylarını paylaştı. 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek bu görevliler ve okul giriş çıkış saatlerinde ekipler denetimlerini arttıracak. Bu çok önemli. Narkotimler de yine sahada olacak. Trafik ve servis denetimleri de yine yoğunlaştırılacak. İzleyelim.
2: 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri de yoğunlaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı.
3: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. İşkur aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin okul bahçe görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
2: Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. İnternet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ve narkotik tedbirleri. Narkotimler sahada olacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında...

0: Okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak. Trafik işaret ve levhalarıyla diğer fiziki tedbirler kontrol edilecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler de yıl boyunca yoğunlaştırılacak.
1: Evet, şimdi de şöyle bir gazetelere bakalım. Bakalım ilk sayfalarında, gazetelerin manşetlerinde neler var haftanın ilk gününde. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde ne yazık ki yürekleri sızlatan bir haber var. Büşra Bebek kime satıldı başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi bu haberi. Sivas Divriği'de geçen perşembeden beri kayıp olarak aranan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı babasının başkasına sattığı ortaya çıktı diyor haberde. Büşra hala bulunamadı. 6 kişi ise gözaltında. Haberin detaylarını okudukça gerçekten insanın yüreği sızlıyor. Mevsimlik işçi olarak ailece Göndüren köyüne giden Elif Balıkçı 27 yaşında 10 Eylül Perşembe gecesi 112 acil çağrı merkezini arayıp 11 aylık bebeği Büşra'nın yaşadıkları çadırda olmadığını söyledi. Anne ihbarda bulunuyor. Sonra bebeğin bulunması için AFAD, komando ve jandarma ekipleri seferber oldu. İz takip köpekleri yine Büşra bebeği aradı. Ancak soruşturma devam ederken anne Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde perşembe akşamı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir araç geldiğini söyledi. Ve araçtaki iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Anne kızının baba Yusuf Balıkçı tarafından bu kişilere verildiğini belirtti diyor haberin detaylarında. Ne yazık ki 11 aylık bir bebekten bahsediyoruz. Ama soruşturma kapsamında şüpheli olan biri onu doğuran annesi, diğeri de babası şüpheliler arasında. Hemen sol taraftaki habere bakalım. Darbe defteri artık kapandı başlığıyla vermiş Hürriyet gazetesi. Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak mesaj verdi. Dün demokrasi tarihimize kara leke olarak geçen 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden 46 yıl geçti. Bir sağdan bir soldan vatandaşlarımızı dar ağacına gönderdiler. Milletin iradesine uzanan kirli eller artık kırılmıştır. Darbeler defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmez ifadelerine yer verilmiş haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sağ tarafta da yine elektrikli otoda avantaj büyüyor başlığı var. Sürüş maliyeti avantajı hesaplanmış ve resmi ortalama tüketim değerleri esas alınmış bu hesaplamada ve bu hesaplamaya göre akaryakıttaki yükseliş, fiyat yükselişi elektrikli araçların sürüş maliyet avantajını büyütmüş. Şimdi aradaki fark benzinli araçlara göre %28'e, motorinle yani dizele göre ise %29'a kadar çıkmış bu makas açılmış habere göre. Alta bakalım, İstanbul'a 4. pist başlığı var. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Böylece yedekleriyle birlikte toplam pist sayısı 6'ya çıkacak diyor yine haberin detaylarında. Solda da yine ilerleyen dakikalarda bakacağız detayına. Şam'ı Avrupa'ya bağlayacağız başlığı var. Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretiyle ilgili detaylar yer alıyor. İki ülke ilişkileriyle ilgili önemli mesajlar verdi Fidan. Onların detaylarına da yine bakacağız. Alt tarafa şöyle bir göz gezdirelim gazetenin ilk sayfasında. Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı başlığı var. Ergenekon davasından yattığı cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni aşamaya gelindi diyor. Ve bu soruşturma kapsamında da 4 kişi tutuklanmıştı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınacağı açıklandı diyor haberde. Sağ tarafa bakalım. Erilere yeni dönem ödevleri. Bu mesele de önemli. İlerleyen dakikalarda yine bakacağız. Uzmanlar tabii velilere de bir yol haritası çiziyor. Yeni eğitim öğretim yılı boyunca nasıl davranılması gerek, çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerek, öğrencilerle özellikle günümüzün Maalesef kanayan yarısı akran

çorbalığıyla ilgili ne yapılabilir? İşte bu detaylara da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Son olarak şu habere de bir bakalım. Maskeli katil cezaevinde. İlginç bir haber. Cem Şahin kuyumcuları soyan maskeli beşler çetesi üyesiydi. Sevgilisi Özlem Ceyhan'ı öldürüp Gürcistan'a kaçtı ve 10 yıl sonra yakalandı ve hak ettiği cezayı aldı diyor haberin detaylarında. Ne yazık ki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bir suç makinesi daha yakalanmış oldu. 5 yıl yatıp çıkmıştı ve sonunda yine hak ettiği cezayı aldı diyor haberin detaylarında. Hadi bakalım şimdi de Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasına bakalım manşetinde ne var? Fondaj sapkınlık başlığı görüyoruz. MASAK, LGBT derneklerine ABD, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti diyor haberde. Fuhuş ve müstehcenliğe yönelik 15 ilde Ailem Güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakın özellikle Beyoğlu ve Şişli'de baskınlar yapılmış ve müstehcen görüntüler dikkat çekmiş. 100'e yakın kişi gözaltına alınmış. Baskınlara dair, operasyona dair fotoğraflar da yer alıyor. 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığı belirlenmiş LGBT derneklerine. Hemen sağ tarafta İsrail terörle mücadelede en büyük engel. Yine Dışişleri Bakanı Fidan'ın Suriye ziyaretinin farklı bir perdesi yer alıyor haberde. İsrail politikalarının bölge için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi Bakan Fidan diyor detaylarda. Yine alt tarafa doğru şöyle bir göz gezdirelim. Füzeler bizde, düğme İsrail'de. İlgi çeken haberlerden biri. Atina'da yakın zamanda İsrail'le büyük bir anlaşmaya imza atmıştı. Aşil kalkanı krizi çıktı diyor Atina'da haberin detaylarında. Atina'nın soykırımcı İsrail'le imzaladığı o Aşil Kalkanı hava savunma sistemi projesinin Yunanistan'da casusluk ve kontrol tartışmaları yarattı diyor. 3 milyar euroluk büyük bir anlaşmaydı bu. Balistik füzeler, seyir füzeleri, savaş uçakları ve İHA'lara karşı koruma sağlayacağı belirtiliyor bu Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin. Ancak Yunan siyasetçileri izleyen Predator casus yazılımını geliştiren Sitrox'la bağlantılarına dikkat çekilmiş. Yine Documento gazetesindeki habere göre yine askeri kaynaklara da dayandırılıyor bazı bilgiler. Teknik kontrollerde anahtarlar İsrail'in elinde kalacağı savunuluyor. Hükümet bizi İsrail'e bağımlı hale getirdi gibi çıkışlarda, eleştirilerde var bu anlaşmaya yönelik. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne hızlıca. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde de insanlığın utanç noktası, evlat ticareti manşeti var. Az önce Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de okumuştuk. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma sürüyor. Bakın bir de kanlı kıyafetler bulundu diyor Milliyet Gazetesi'nin haberinde. Annenin satıldığı iddiası ve sonrasında ortaya çıkan ayrıntılar hakikaten tüyler ürpertiyor. Baba sattı iddiası ve kanlı giysi bulunması çadırdan yaklaşık 3 kilometre ötede yırtılmış ve kanlı kıyafetleri bulunmuş Büşra bebeğin. Soruşturma da sürüyor. Bakalım, umarız en kısa zamanda aydınlanır ve sağ salim bulunur Büşra bebek. Kilolarca altın sorgusu haberi var yan tarafta. Hemen Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Van'da düzenlenen düğün görüntüleri, düğünün görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan eşi tutuklanan sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a götürüldü. Bir evin odunluğunda ele geçirilen düğün takıları ona da sorulacak. Hemen altta yapay zeka alarmı. Yapay zekanın 10 yıl içinde insan ırkını yok edebileceği uyarısından sonra akıl almaz bir açıklama daha geldi. Anthropic'in CEO'su Dario Amodei yaptı bu açıklamayı. Yapay zekanın hızını kavrayamadığını belirtti ve şirketlerin bir araya gelerek yapay zekanın piyasaya sürülme hızına karşı bazı kurallar oluşturması

olması gerektiğini söyledi. Evet, CEO büyük bir şirket, CEO'su böyle diyor ama yakın zamanda aynı şirketten bir yapay zeka araştırmacısı da istifa etmişti. Söyledikleri epey yankı uyandırmıştı. Hiçbir önlemin alınmadığını, artık bu şirketlerin gözleri kararmışçasına bu ilerleyen, gelişen, kendini geliştiren yapay zekaya bir çeşit yarış gözüyle bakması ve yaşanacak tehlikeleri göz ardı etmesinden dert yanmıştı o istifa eden araştırmacı. Takip edeceğiz ilgiyle tabii teknoloji alanındaki gelişmeleri de, yine gün başlıyor orada. Hemen altta yine bir katılım evim TR'ye geçti başlığını görüyoruz. Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklarının yine anlaşmaya vardığını belirten bir habere yer vermiş. Kapsamda Pusula Finans Holding'de İktisat Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim gibi tasarruf finansmanda yer alıyor ve eş zamanlı olarak da yine yönetimi değişmiş. Katılım Evim yönetimi de değişmiş. Bu habere de baktıktan sonra geçelim diğer gazeteye. Karar Gazetesi var sırada. Karar Gazetesi'nin manşetinde Karadeniz Otoparkı başlığı var. Bu Rusya-Ukrayna savaşı, devam eden savaş yüzünden biliyorsunuz son dönemde pek çok gemi vurulmuştu. Ve bunun üzerine de Karadeniz'deki seyir emniyeti zora girdi. 4 ayda 40'ı Türk sahipli ya da Türk bayraklı toplam 206 geminin vurulması nedeniyle ticaret gemileri İstanbul'daki demirleme sahalarını parka çevirdi diyor haberde. Boğazlardan günlük geçiş sayısı da 200'lerden 30'lara kadar düşmüş. Yani savaş yüzünden Karadeniz'e açılamayan yüzlerce gemi Marmara Denizi'ne demirlemiş durumda. Tabii bu pek çok şeyi etkiliyor. Bazı talepler de var. Yeni bir ticaret koridoru açılmalı yönünde. Yine Trans-Bosfor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklaması da ilgi çekici. 1 milyar dolardan 200 milyon dolar seviyelerine geriledi diyor. Türkiye'nin boğazlardan elde ettiği yıllık gelirden bahsediyor. Haberin detaylarında yine buna da yer verilmiş. Gelelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'ne bakalım. Manşetinde "Sağlıkta dünya bizi örnek gösteriyor" başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılışını yaptı ve başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haberin detaylarında yer verilmiş. Son tarih 25 Eylül, teslimat Ekim'de sürmanşette yer alan haberlerden biri Sabah Gazetesi'nde. Bu da önemli. Açılışta da bahsetmiştim. Bugün İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık ucuz sosyal konut projesine başvurular başlıyor. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Daha pek çok detay var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda, gün başlıyor da detaylı bir şekilde paylaşacağız. Hemen şöyle gazetenin ilk sayfasının eteklerine doğru bakalım. "Savcılık gizemli ihbarcı Esmer Melek'in peşinde" başlığı var alt tarafta. Sabah gazetesi Kozinoğlu'nun cinayete kurban gittiğini ihbar eden Esmer Melek rumuzlu gizemli kişinin e-postalarına ulaştı diyor haberde. Ve o e-postalarda kalp kriziyle ölmedi, zehirlenerek öldürüldü ihbarını yapmış Esmer Melek rumuzlu maili kullanan kişi. Ve ailenin avukatına gönderilen e-postada "böyle bir insanın ölümü ilginizi çekerse her şeyi anlatmaya hazırız" deniliyor diyor yine haberin detaylarında. Bir üzücü haber var ne yazık ki. "Kaska giren arı ölüme neden oldu" diyor başlığında. Konya'da motosikletiyle ilerleyen Yasin Yağız'ın kaskına bir arı girdi ve motosiklet sürücüsünün dikkatini dağıttı diyor haberde. Sürücü de panik yapınca 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş'a çarptı ve ne yazık ki aşağıdan hayatını kaybetti. Sürücü de yaralı ve tedavi altında diyor haberde. Bakalım şimdi Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de yine az önce Akşam Gazetesi'nde de okumuştuk. "Polisten büyük temizlik, LGBT inleri dağıtıldı" başlığını görüyoruz. Gençleri cinsiyetsizleştirmek için yurt dışından fonlanıp uyuşturucu ve fuhuş ağı kuran sapık

0: dernekler dağıtıldı diye haberin detaylarına yer vermiş. Altta da hemen dijital oyunlara yönetmelik geliyor diyor. Aile Bakanı Göktaş yine bazı açıklamalar yapmış. O açıklamalar arasında da işte bu oyunlara yönelik yönetmelikle ilgili değişiklikler de var. Ve daha pek çok detay var. O detaylara da yine bakacağız ilerleyen dakikalarda. Yine sosyal konutlar kiracılarını bekliyor başlığını görüyoruz. Bugün pek çok kişi başvuru yapabilir. Bir dikkat çeken haber daha var. Yine Meis Adası ile ilgili. Meis silah dolu Miçotakis kendini ele verdi diyor haberde. Yunan Başbakanı silahsız kalması gereken Meis Adası'nda askeri tesisleri ziyaret edip inceledi diyor haberde. Gazeteleri böylelikle göz gezdirmiş olduk. Günün başlıklarına, manşetlerine bakmış olduk. Şimdi kaldığımız yerden gün başvuruna devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Az önce gazetelerde de okuduk. Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu Erdoğan. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha da açılmasına bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Ve şehir hastanelerinin önemine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da muhalefete yönelik eleştirileri vardı.
1: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
2: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
1: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
1: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
2: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
1: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
0: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti.

0: ziyareti. Önemli bir ziyaretti bu. Bakan Fidan mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi ve önemli mesajlar verdi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı da vardı. İsrail'in Suriye politikası da vardı. Bir yandan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
2: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Fidan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
2: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
1: Fidan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
2: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Fidan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
0: Bakan Fidan'ın Suriye ziyareti kapsamında bir görüşmesi daha oldu. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de bir araya geldi Bakan Fidan. O görüşmenin detaylarına da şöyle bir bakalım. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüştü. Bu bilgi aktarıldı. Görüşmede SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun yine kapsamlı bir biçimde ele alındığı tahmin ediliyor. Şara görüşmesi sonrası Bakan Fidan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da yine üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde artık sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
1: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. 1 Ekim itibariyle anayasa çalışmalarına daha fazla hız verildi.

0: vereceğiz dedi.
1: Yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
2: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
1: Ön hazırlık kısımlarını başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak, hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz dedi.
1: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık yaptınız? Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine, ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez, pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum. Tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. Özellikle son dönemde İstanbul Havalimanı rekor sayıda uçuşa ev sahipliği yapılıyordu. Şimdi yeni bir pist daha hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak pist ve havalimanındaki toplam pist sayısı 4 ana 2 yedek olmak üzere 6'ya yükselecek.
2: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti hizmete alınacak. İç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri azalacak. Yeni pist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Eylül'de açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana piste ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yeni pistin havalimanındaki ilk doğu-batı yönlü pist olacağını belirten Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısalacağını kaydetti.
3: Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.
2: Bakan Uraloğlu, yeni pistin yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunacağını belirtti. Hangar alanlarına, yakın konumuyla da havalimanındaki genel havacılık operasyonlarının da daha hızlı ve bağımsız yürütülmesi hedefleniyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem yapıldığını açıkladı. Gazetelerin manşetinde de görmüştük o baskınları. Özellikle İstanbul'da Şişli, Beyoğlu gibi ilçelerde baskınlar peş peşe geldi. Fuhuşa aracılık, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasıyla bağlantılı faaliyetler de yine bu operasyon kapsamında mercek altına alındı.
2: Teknik ve dijital incelemeler yapıldı. 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonları düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem uyguladı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekipleri Ailem Güvende operasyonlarında fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler incelendi. Çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler mercek altına alındı. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellenmesi tedbiri uygulandı. Soruşturmaların mali boyutunda MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre ailem güvende operasyonuyla ilgili ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına giren ifadede uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan bir ağ anlatıldı. İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. İBAN hesaplarıyla Telegram kullanıcı adları da savcılıkla paylaşıldı. Bakan Akın Gürlek, soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'na teşekkür etti. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
3: Çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz.
0: Ve hadi gelin şimdi bir gazete haberine bakalım. İlginç bir başlığı var Akşam Gazetesi'nden. Bir haber okuyacağım. Esnafa kredi yok, telefona var. Başlık bu. Esnafın kredi almakta zorlandığı bazı bankalar yeni son model iPhone'lar için kiralama kredisi getirdi diyor haberde. Bazı bankaların hazırladığı 12 veya 24 ay vadeli paketlerle modeline göre aylık 7.000 ila 13.000 lira ödemeyle iPhone telefon kiralanabilecek diyor haberde yine. Müşteriye kiralamada peşin başlangıç ödemesi veya tek seferde ödeme seçenekleri de seçenek olarak sunulacak. Kira bitiminde de eğer kiralarsanız telefonu da kullandıktan sonra da bankaya iade edilecek diyor o telefon. İlginç bir haber. Artık son model telefon kullanmak için bu yönteme de başvuranlar olacak mı? Bakacağız. Şimdi İstanbul'dan bir haberle devam edelim. İstanbul'un iki ilçesinde iki erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölümlerin birbiriyle bağlantısı var mı yok mu? İşte bu inceleniyor. Bakalım bir detaylarına. Bahçeşehir'de bulundu o cansız bedenlerden biri. Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazideydi. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenler tabii hemen polise ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri de gitti o adrese ama yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlediler. O cansız beden 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya aitti. İnceleme sonucu bu anlaşıldı. Bir diğer olay da Fatih'teydi. Mevlana Kapı Mahallesi'nde bu kez surların içinde bir cansız beden bulundu. 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi. Ve adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İki olaya dair de soruşturma başlatıldı. Sivas'ta 3 gün önce geçtiğimiz Perşembe günü kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili maalesef ilginç gelişmeler var, şaşırtıcı gelişmeler var. Anne bebeğinin kaybolmadığını ve birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Bakalım detaylara. Divriği ilçesindeydi. Mevsimlik işçi olarak çalışıyordu balıkçı ailesi. 11 aylıkta bebekleri vardı, Büşra Bebek. 10 Eylül günü o kaldıkları çadırdan kayboldu. Aile ihbarda bulundu. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. İlk olarak aile bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ve çelişkili açıklamalar geldi aileden, ifadeler geldi. Annenin ifadesi alındığında bu kez bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti anne. Ve annenin iddiası üzerine de soruşturma genişletildi. Anne, baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Henüz Büşra Bebek'ten bir iz yok. Soruşturma sürüyor. Umarız en kısa zamanda sağ salim bulunur. Şimdi... Şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanat severleri bu hafta

0: neler bekliyor onu izleyelim ve gün başlıyorum, bu dilimini noktalayalım ama saat başında yeniden buradayız. Daha 2 saatimiz var, dolu dolu bir 2 saat bizi bekliyor. Bekliyoruz.
1: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
2: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. The Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütünün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 18 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

güçlü sesi Garou, The Best Of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Celine Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

Türk rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin elektrik turnesine devam ediyor. Bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjide bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle

ünlü şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu, Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özel Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni.

Serap Belet'te gün ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Günaydın. 14 Eylül Pazartesi sabahında beraberiz. Saatler 8'e geliyor. Gün başlıyorum. İkinci saatine başlayacağız. Güzel bir hafta olur umarım. İyi haberler veririz diyelim ve önce bir şöyle bir dış gündeme bakarak başlayalım. Gün başlıyorum bu dilimine. Bakalım neler olup bitiyor ABD, İran, Körfez ülkeleri üçgeninde. Son olarak İran'la Körfez ülkeleri arasında bugün Umman'da gerçekleşmesi beklenen bir görüşme vardı. Ancak o görüşmenin ertelendiği bilgisi geldi. Bölgesel sorunlar görüşülecekti toplantıda, ancak iptal edildiğini toplantının Umman Dışişleri Bakanı duyurdu. Bu Saidi erteleme kararının uzlaşmayı sağlamak için alındığını söyledi. İranlı bir yetkili ise bu kararın bölge ülkelerinin talebi ve Maskat yönetimiyle varılan ortak mutabakat doğrultusunda alındığını belirtti. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek o toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlayacak nihai anlaşmanın duyurulması bekleniyordu. Önemli bir toplantıydı, ancak tekrar edelim, o toplantı ertelendi. Takip edeceğiz bakalım yeni günü ne zaman olacak o toplantının. Bir yandan da ABD Başkanı Trump yine İran Savaşı ile ilgili konuştu. Savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Eğer petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek İran'dan çekilebiliriz dedi Trump. Bakalım detaylarına açıklamasının. Trump resmi ziyaret için gittiği İrlanda'da İran'la süren savaşın seyrine dair açıklamalar yaptı. ABD güçlerinin İran'da kalarak ülkenin petrol rezervlerini kontrol altına alabileceğini belirtti. Savaşın kısa süre içinde biteceği yönündeki ifadelerini yineledi Trump. Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce veya sonra savaşın son bulacağını hatırlattı. Tahran yönetiminden fayda gelmeyecek bir uzlaşıya da yanaşmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'da yürüttükleri süreci Venezuela'daki duruma benzetti. Venezuela'da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz ifadelerini kullandı. Bir yandan da Suudi Arabistan'daki Doğu Batı boru hattına yönelik saldırılar gündemden düşmüyor. Saldırıların Irak topraklarından fırlatılan İHA'larla yapıldığı belirtildi. Irak ve İran sınırdaki İHA rampaları için ortak soruşturma yürütme kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'da savaş halinde değiliz dedi.
1: Suudi Arabistan'daki Doğu Batı boru hattı hedef oldu. Irak ve İran ortak soruşturma başlatırken İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'la savaş halinde olmadıklarını savundu. Suudi Arabistan hafta içinde Irak'tan geldiği belirtilen İHA ile düzenlenen saldırılarda Doğu Batı petrol boru hattının hedef alındığını açıklamış, saldırılarda yaralananlar olduğu belirtilmişti. Irak hükümeti saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan başlatıldığını doğrulamış, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan,

0: saldırıda kullanılan İHA fırlatma rampasının Irak topraklarında bulunduğunu açıkladı. Uzmanların rampa üzerindeki incelemeleri sürdürdüğünü aktardı. Irak Başbakanı Zeydi, İran tarafının talebi üzerine iki ülke sınır hattı yakınında İHA fırlatma rampalarının bulunmasına ilişkin ortak soruşturma yürütülmesini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına saldırının sorumlusu büyük olasılıkla İran demişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan Suudi Arabistan'la savaş halinde değiliz açıklaması geldi.
1: We are not in war with Saudi Arabia.
2: Suudi Arabistan ile savaş halinde değiliz. Husilerin kendi sorunları var.
0: Riyad yönetimi saldırılara karşılık vermemeyi tercih etmişti. Vurulan doğu-batı boru hattı Suudi petrolünü Hürmüz'e girmeden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor.
3: Ve yaz tatili bitiyor. Milyonlarca öğrenci okula dönüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Artık okullar açılıyor. 17 milyon öğrenci ve yine 1 milyonu aşkın öğretmen bugün ders başı yapacak.
0: İlk dersleri çalacak. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Öncesinde 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. Yeni eğitim öğretim döneminin teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi.
4: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ederim.
0: Oyunun çocuğun öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışıyla eğitim süreçlerinde yer verilecek. Bakanlıkça okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturma amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri de düzenlenecek. Ve okullarda güvenlik tedbirleri, giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek. Ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili 25 Ocak Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
3: Evet, okullar açılıyor dedik ama İstanbul gibi büyük şehirlerde okulların açılması demek biraz da trafik demek maalesef. O yüzden İstanbul Valiliği kararınca okullar sadece bugünlük İstanbul'da 10'da ders başı yapacak. Peki kent genelinde trafiğin durumu nasıl acaba? Yine Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e dönelim. Geçtiğimiz saatte akıcı bir durum vardı trafikte İrem. Şu anda yine aynı yerde misin? Bir saatte ne değişti, senden dinleyelim.
5: Tuğba Södekoğlu, şu anda biz yine Fatih Mehmet Coşkun'la aynı yerdeyiz. Hemen şöyle bir kadrajdan çekilmek istiyorum. Size yoğunluğu gösterelim. Bir saat önce burada yayın yaptığımızda özellikle E5 üzerinde akış rahattı. Hatta İstanbul'un genelinde de akış rahattı diyebiliriz. Yoğunluk %36 oranındaydı. Şu anda bir saatin ardından İstanbul'un genelinde trafik %53 seviyesine ulaştı. Avrupa yakasında %47, Anadolu yakasında ise %63. Anadolu yakası neredeyse tamamen kırmızı oldu artık diyebiliriz. Özellikle köprüye bağlanan Anadolu yakasında köprüye bağlanan tüm ana damarlar neredeyse kilitlenmiş durumda şu anda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden E5 yolu üzerinde Altunizade ve Üsküdar aksından başlıyor trafik. Orada da tamamen akış neredeyse durma noktasına gelmiş vaziyette. Hatta daha geriye gittiğimizde yine E5 hattı üzerinde kart

Maltepe'den başlayıp Kadıköy'e kadar uzanan çok uzun bir araç kuyruğu var. Ama köprünün, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yönü çok daha rahat. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye ve Kavacık bağlantısında araçlar neredeyse durma noktasına gelmiş. Anadolu yakasından Avrupa'dan.

0: Bunu söyledik. Yine geçtiğimiz saate göre fazla ama Anadolu yakası kadar da yoğun değil henüz Avrupa yakası. Fakat Avrupa'da da ana arterlerden ziyade iç bağlantılarda kritik noktalar var. Özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, E5 hattında, Gazi Osmanpaşa çevre yollarında kıpkırmızı bir hat oluşmuş durumda. Çünkü okul bölgelerinde yine Bağcılar, Bahçeli Evler, Güngören'de okul bölgelerindeki ara bağlantılarda yavaştan okul servisleri artık yola çıkmaya başladı. Ve çocuklarını okullara bırakacak olan veliler belki özel araçlarıyla yola çıkmaya başladı. Bu sebeple bu yakada da ara yollarda bir yoğunluk görmeye başlıyoruz. Tabii İstanbul'da trafiğin yoğunluğu sebebiyle bugün ilk güne özel ders saatleri sabah her zamanki gibi erken değil 10'da başlayacak. Özellikle ilkokul, ortaokul ve liselerde. Bu sadece ilk gün geçerli bir uygulama. Bugünden sonra eğitim öğretim programı tekrar normal akışında devam edecek. Bugün ders saati 10'da başlayacağı için biz bu saate kadar çok yoğun bir trafik görmemiştik. Sabah 6'da 7'de. Burada genel olarak akış rahattı. Özellikle Avrupa yakasında. Fakat Anadolu yakasında geçtiğimiz saatten itibaren trafik gitgide yoğunlaşmaya başladı. Şu anda tekrardan altını çizelim. İstanbul'da genel trafik yoğunluğu şu anda %53, Avrupa yakasında %47, Anadolu yakasında ise şu anda %63 seviyesinde seyrediyor trafik. Birinci köprüde yoğunluğu alternatif arayanlar için şu anda Avrasya Tüneli girişinde sahil bağlantısında akış biraz daha rahat. Diğer köprüye kıyasla geçiş şu an daha rahat görünüyor. Ama özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde E5'te Altunizade ve Üsküdar aksında yoğun bir trafik var. Neredeyse durma noktasına gelmiş. Anadolu yakasında Kartal Maltepe'den, Pendik'ten Kadıköy'e kadar uzun bir araç kuyruğu görüyoruz yine E5 hattı üzerinde. İkinci köprüde de keza belirttiğim gibi Ümraniye ve Kabacık bağlantısında araçlar neredeyse durma noktasına gelmiş. Avrupa yakasında daha ana arterlerden ziyade iç hatlarda ara bağlantı yollarında yoğunluk görüyoruz. Aynı zamanda Bağcılar'dan, Bahçeli Evler'den bahsettik. Sadece oralarda değil daha merkezi semtlerde de Beşiktaş ve çevresinde de okul bölgelerine inen özellikle arterlerde servis hareketliliği başlamış durumda. Tabii İstanbul'da şu anda bu saat itibariyle artık trafik yoğunluğu başladı. Saat henüz 8. Ders zili 10'da çalacak. Ders zilinin çalmasına yaklaştıkça İstanbul'da muhtemelen trafiğin daha da yoğunlaştığını da göreceğiz. Sadece trafiğin değil aynı zamanda servis kullanmadan okula giden öğrenciler de olduğu için muhtemelen ulaşım araçlarında da ki şu anda metrobüsü de görüyoruz mesela bir hareketlilik başlamış durumda. Yaya hareketliliği de başlamış vaziyette. Gittikçe kalabalık artıyor. Muhtemelen ulaşım araçlarında da önümüzdeki saatlerde çok daha yoğun bir artış göreceğiz. İnsan trafiğinde de aynı zamanda araç trafiğinde de gitgide artacağını öngörüyoruz. Avrupa yakasında genel oran şu anda %45 dedik. Fakat işte kritik noktalardan bahsettik. Bu kritik noktalar özellikle okul servislerinin çokça olduğu okul bölgelerinde Avrupa yakasında Gazi Osmanpaşa, Bağcılar, Bahçeli Evler, Bakırköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yoğun bir trafik görüyoruz. Fakat tam şu anda daha çok Anadolu yakası kilitlenmiş durumda İstanbul'da. Çünkü İstanbul genelinde trafik %53, Anadolu yakasında artık neredeyse %63'leri de geçiyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde ilk ders zilinin çalmasına artık saatler, dakikalar kala trafik gitgide yoğunlaşacak mı, nasıl olacak biz de aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkürler İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza şöyle İstanbul'da Haliç Köprüsü'nü tepeden gören bir noktadan aktardılar. Trafik yavaş yavaş başlamış. Tabii İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek mesele. Bazen bir saat, bir buçuk saat önceden yola çıkmak gerekebiliyor. Buradaki amaç okulların ilk gün 10'da ders başı yapması. Birazcık işe gidenlerin trafiğiyle öğrencilerin trafiğini çakıştırmamak, denk getirmemek de yarın neler olacak onu da tabii bekleyip göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Ne dedik? Yeni eğitim öğretim yılı başladı dedik. Öğrenciler ders başı yapacak ama velilere de, ebeveynlere de epey iş düşüyor. Bakın Hürriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. 12 adımda yeni dönem rehberi başlığını atmışlar ve madde madde de sıralamışlar uzmanların tavsiyesine. 18 milyon öğrenci ders başı yapacak.

0: olarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk dersini bugün çalıyor. Ama bunun yanında tabii dikkat edilmesi gerekenler, pek çok konuda hassasiyet gösterilmesi gerekenler de var. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ertan Gökçe, ebeveynlere yeni dönemi daha rahat ve çocuklar açısından da verimli geçirebilmeleri için bazı önerilerde bulunmuş. Başlayalım. Öncelikle kendi kaygınızı kontrol edin tavsiyesinde bulunuyor uzmanlar. Ebeveynler kendi kaygılarını yönetecekler ki bu da öğrencilere daha az yansıyacak. Öğretmenin nasıl olacak? Derslerini yetiştirebilecek misin? Ya da ne bileyim bu yıl çok çalışman gerekiyor gibi ifadelerden kaçınılması gerektiğini öneriyor uzmanlar. Önemli. Hazırlıkları birlikte yapın maddesi var ikinci sırada. Üçüncü sırada okulu ceza gibi göstermeyin. Özellikle bazı cümleler var. Okul açılsın da görürsün gibi. Örneğin artık tatil bitti, oyun da bitti gibi cümlelerden kaçınılmasını öneriyor yine uzmanlar. Vedaları uzatmayın diyor dördüncü sırada okula giderken. Özellikle küçük yaş grubu için bu önemli adaptasyonları açısından. İlk soru bugün kaç aldın olmasın. Daha çok günün nasıl geçti, en çok neyi merak ettin, zorlandığın bir şey oldu mu gibi daha çok duygu durumunu çocukların ne hissettiğine yönelik sorular sorulmasından yana yine uzmanlar. Ödevi çocuğun yerine yapmayın. Bu çok eskilerden kalma. Bazı tabii ebeveynler bu işlere girişebiliyor ancak iyilik değil kötülük diye uzmanlar da uyarıyor. Sabit ama esnek bir çalışma düzeni kurun diyor yine diğer maddede. Öğretmenle işbirliği yapın. Veli gruplarını doğru kullanın. Artık biliyorsunuz mesajlaşma uygulamaları üzerinden de veliler de sürekli birbiriyle iletişim halinde. Okulda neler olup bitiyor, sınıfta neler yaşanıyor. Bir şekilde bundan da haberdar olunabiliyor ama bunu doğru kullanmanın önemine de değinmiş yine uzmanlar ve günümüzün maalesef ki en çok kanayan yaralarından biri akran zorbalığı. Diyor ki uzmanlar zorbalık işaretlerini mutlaka ama mutlaka takip edin. Okula gitmek istememe, karın veya baş ağrısı gibi şikayetler, yine eşyalarının sık sık kaybolması, içe kapanma, öfke, uyku bozukluğu gibi belirtiler varsa eğer bunlar akran zorbalığının işareti olabilir diye uyarıyor uzmanlar. Çok önemli. Çocuğu dinlemek, çocuğa kulak vermek, çocuğu gözlemlemek çok önemli. Yine ekran kullanımı da biliyorsunuz günümüzde küçük yaşlardan itibaren, neredeyse bebek yaşlardan itibaren başlayan bir alışkanlığa dönüştü teknolojinin artık ilerlemesiyle. Ama diyor ki uzmanlar ekran kullanımını ailece düzenleyin. Çocuk bir nevi ayna, ne görüyorsa onu yapıyor. Denilenden çok gördüğünü yapıyor çocuklar. O yüzden anne babalara da burada iş düşüyor. Varsa evde büyük kardeşler vesaire. Onların da ekran süresi bir çocuğun, bir öğrencinin de ekran süresini şüphesiz doğrudan etkiliyor. Yani nasihatten çok davranış çocuğa geçiyor diye uyarıyor uzmanlar. Ve son olarak da her hafta kısa bir değerlendirme yapılmasını öneriyor uzmanlar. O haftanın nasıl geçtiğine dair, bu hafta ne iyi gitti, ne seni zorladı, ne olsun isterdin, gelecek haftada neyi değiştirmek istersin gibi. Bakın önemli tavsiyelerde bulunmuş. Uzmanların tavsiyelerine kulak vermek şart. Burada ebeveynlere de, velilere de çok büyük iş düşüyor. Diyelim devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. Bir yandan da Ticaret Bakanlığı sıkı denetimde. Kırtasiye denetimleri epey yoğunlaştı. Orada da çünkü usulsüz, sağlıksız ürünler satılıyor olabiliyor. Ağustos ve Eylül aylarında 33.182 firma denetlenmiş. Ve güvensiz ürün satan işletmelere de ceza yağmış. 182 milyonu aşkın ceza kesilmiş.
1: 33.182 kırtasiye denetlendi. Güvensiz ürün satan işletmelere 182 milyon 559 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için okullar açılmadan önce kırtasiye denetimlerinin hızlandığını açıkladı. Ağustos ayından bu yana Türkiye genelinde 3.182 kırtasiye kontrol edildi. 5 milyon 952 bin ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan firmalara 182 milyon 559 bin lira

0: idari para cezası uygulandı. Bakan Bolat, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
1: İstanbul'da kiralık TOKİ evleri için beklenen gün geldi, çattı. Bugün önemli bir gün çünkü başvurular alınmaya başlanacak bu kiralık sosyal konutlar için. Nasıl olacak peki? Bu kiralık sosyal konut projesi dar gelirliye nefes aldıracak şüphesiz. Ama tabii bazı şartlar var, başvuru koşulları var. Nereye nasıl başvuruluyor, konutlar nerede? Bunları detaylıca bir anlatalım istedik. Çünkü bugün önemli. Bir kere İstanbul'daki bu sosyal konut sayısı 1071 olarak belirlendi. Bugün başlıyor. Başvuru günü bugün 14 Eylül itibariyle başlıyor. 25 Eylül'e kadar da devam edecek. Böyle bir süre var. Ve kura çekim ve teslimatlarsa Ekim ayında yapılacak. Onlar gelecek ay. Gelelim şöyle bir şartlarına bakalım. Kimler başvurabilecek acaba bu avantajlı kiralarla kura çekimi sonucu paylaştırılacak evlere, kiralık konutlara? Bir kere 18 yaşından büyük bir evli olmak şartı var. Son bir yıldır İstanbul'da ikamet etme zorunluluğu var. Yine hane geliri 100 bin lirayı aşmayacak. Toplam gelirden bahsediliyor. Ve ev sahibi de olmaması gerekiyor başvuruyu yapacak kişinin. Yani hiç evi olmayacak. Nereye başvurulacak peki? Başvurular E-Devlet üzerinden konut iş yeri başvuru sekmesinden kolaylıkla yapılabilecek ve hiçbir başvuru ücreti de yok. Ücretsiz bir şekilde bu şartlara uyuyorsanız eğer başvurunuzu bugünden itibaren 25 Eylül'e kadar yapabilirsiniz. Devam edelim, başka detaylara da bakalım. Bu evler nerede olacak? Bir kere bu soru da çok insanın aklında soru işareti. İstanbul'da 4 bölge belirlendi. Pilot bölge. Bunlar bu 1071 konut. İlk olarak 4 bölgede olacak. Bakın birinci grupta Anadolu yakasından Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri var. Bu ilk grup. İkinci grupta yine Anadolu yakasından Maltepe, Tuzla ve Kartal'ı görüyoruz. Üçüncü grupta da artık Avrupa yakasına geçiş. Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören. Yine şehrin merkezindeki ilçelerde de birazcık daha uzaklaşıldığında da o ilçelerde var. Ve dördüncü grupta da işte Arnavutköy ilçesini görüyoruz. Peki bu desteğin miktarı ne kadar olacak? O da önemli. Çünkü İstanbul'da kiralar almış başını gitmiş durumda. Bir ev giderin yani evi olmayanın en büyük gider kalemlerinden biri kira. Bulmak da mesele, bulup tuttuktan sonra o kirayı düzenli bir şekilde ödemek de mesele. Biliyorsunuz çok sık davalık oluyor ev sahipleri, kiracılar. Şimdi bakalım o yardım miktarına. 1+1 konutlar için 10 bin liralık bir yardım. 2+1 konutlar için 12 bin liralık. 3+1 konutlar için 15 bin lira. 4+1 konutlar için de 18 bin liralık kira ödenecek. Bu evlerin kirası bu olacak. Peki ne kadar süreyle kiralanacak bu evler? Bu da çok önemli. Evler 3 yıl süreyle kiralanabilecek. Diyelim ki siz başvurdunuz, kura Ekim ayında çekildi ve sonuçlar açıklandı, size çıktı. Hangisine başvurduysanız artık 2+1 12 bin lira kirası olan bir ev. Onu en fazla 3 yıl süreyle kiralayıp oturabiliyorsunuz. Bu da önemli ve ilk yılda kiraya zam yapılmayacak. Bu da yine önemli detaylar arasında kiralık TOKİ evleri, sosyal konutları için başvuru günü bugün başladı diyelim. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı Roketsan tarafından geliştirilen iki yerli ve milli mühimmatların Seahawk helikopterlerinden açılış testlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Önce bir izleyelim. Kısa bir video ama güzel bir video. İzleyelim önce, sonra konuşalım.

Evet, Türk savunma sanayisinin helikopter tabanlı mühimmat kabiliyetinde dikkat çeken bir test daha gerçekleştirilmiş oldu. Bakın görüntüleri de

0: paylaştık. Bu test Seahawk helikopterinden Roketsan tarafından geliştirilen deneme atışlarıyla yapıldı ve atışlar 8-10 Eylül günleri arasında Antalya Beşadalar bölgesinde gerçekleştirildi. Testlerin yine Roketsan tarafından yürütülen lazer güdümlü uzun menzilli tank savar genişletilmiş menzil projesi kapsamında yapıldığı da açıklandı. İşte bu kliple de yayınlanmış, paylaşılmış oldu bu görüntüler. Tabii böyle savunma sanayindeki gelişmelerde ilgiyle takip ettiğimiz, merakla takip ettiğimiz gelişmelerden oluyor her zaman. Paylaşmak istedik. Şimdi yine göğsümüzü kabartan bir başka haberle devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk bu kez Fransa semalarında nefes kesti. Nefes kesen bir gösteriye imza attılar. Saint-Dizier'de düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yaptılar. İzleyelim bakalım görüntülerini. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk pilotları bu kez Fransa semalarına imza attı. Fransa'nın Saint-Dizier kentinde düzenlenen hava gösterisinde F-16 ile gösteri uçuşu yapıldı. İşte o nefes kesen gösteri uçuşundan görüntüler. Solo Türk pilotları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Dünya havacılık tarihinde kendine ait patenti olan ters kalkış, Solo Türk tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası bulunuyor Solo Türk uçuşlarının. Devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek Bilecik'te Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı. Bakan Gürlek gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik önemli mesajlar verdi. Ailelere seslendi.
1: Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde konuştu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyelim dedi, ailelere çağrı yaptı.
1: Aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum.
2: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin önemine de değindi.
1: Terörsüz Türkiye bir güvenlik meselesi değildi. Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir.
0: Bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet gazetesinden bir haber. Ya isim değişecek ya karar beklenecek başlığıyla paylaşmış. Yeni Parti'nin ismiyle ilgili bir durum. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay'dan Yeni Parti'ye isim ihtarı geldiği iddiasını iki parti de doğruladı. Yeni partili kaynaklar iki partinin isminin karıştırılması söz konusu olduğu için böyle bir başvuruda bulundu. Yeni partili kaynaklar ancak diyor ki böyle bir şey söz konusu değil. Ve Yeni Parti ile Yenilik Partisi nasıl karıştırılır anlamış değiliz. Logomuz farklı, ismimiz farklı değerlendirmesinde bulundu Yeni Partili kaynaklar. Yine ihtarın ardından Yeni Parti'nin önünde iki seçenek var. Ya 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayda isme bir ek getirilecek ya da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar beklenecek, duruma göre hareket edilecek. Partideki ağırlıklı görüş Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemek yönünde. Ama tabii partili kaynaklar muhtemelen AYM'nin vereceği karar beklenir diyor. Ve eğer AYM de bunu haklı görürse ismi terkin eder, parti toplanır, ismini değiştirir ya da bir ek yapar diye açıklamalarda bulunmuş. Yine ihtar süresinde yerine getirilmezse Yargıtay Başsavcılığı ismin terkini ne istiyor ve bunun seçimlere girme tüzel kişilerle bir alakası yok. İsimle ilgili Yargıtay Başsavcılığı diğer partiyle karıştırılabilir buldu ifadelerini de yine dile getirmişler haberde. Haberin detayları bu şekilde. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.

0: birlikte yeni parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Yine Çelik gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında çarpışan iki gemiyi hatırlayacaksınız. Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı ve 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 12. gününde de devam ediyor. Ekipler hem havadan hem denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de var. Hepsi çalışmaları birlikte yürütüyor. Kayıp yakınları da yine kriz merkezindeki bekleyişine devam ediyor bir yandan. En zoru da o. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmıştı hatırlayacaksınız ve yaklaşık 11 dakika içinde de batmıştı Tuğberk İmamoğlu gemisi. 720 metre derinlikte tespit edilmişti gemi DCG Akın gemisinin tespit çalışmalarıyla. 10 mürettebat işte o gün bugündür kayıp, hala bir iz yok ve bekleyişi sürüyor ailelerinin. Bir yandan da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul'daki operasyonda 3 kişi yakalandı. Bakalım o operasyonun detaylarına. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da operasyon düzenledi. Ve işte o operasyondan görüntüler. Şüpheli 2 araçta arama yapıldı. Didik didik arandı araçlar ve 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda da 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali, hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
1: Öykü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali olayı aydınlatacağız dedi.
2: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
1: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A. Öykü ve eşi Hayriye Öykü çifti pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
3: Bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.
2: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
4: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
1: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
2: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle de aydınlatacağız.
0: Ve bir gazete haberine daha bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesinden bir haber okuyacağım. Kardeşsiz bir topluma doğru gidiyoruz başlığı var. Türkiye evlilik yaşını düşürmeye, doğurganlık hızını artırmaya ve nüfusun

0: yaşlanmasını önlemeye çalışıyor. Uzun zamandır konuşuluyor bu konu. Avrupa'nın yıllarca dert yandığı bu mesele artık Türkiye'de de söz konusu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bu konuyla ilgili konuştu, açıklamalar yaptı. Genç nesillerde kardeş sayısının azalmasıyla kardeşsiz bir topluma doğru gidildiğini ve bunun yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük tehlike oluşturacağını söyledi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş. Yine huzur evine vermek normalleşti. Toplumdaki alışkanlıklar değişti. Huzur evi talepleri arttı. Eskiden birini huzur evine yerleştirmek yadırganırken artık normalleşti. Biz önceliği kimsesi olmayanlara ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara veriyoruz dedi Bakan Göktaş. Ve yine 120 bin çiftimizi evlendirdik açıklaması yaptı. 18-29 yaş arasındaki 120 bin çiftimizi evlendirdik. Bu çiftlerimizden 19 bine yakın bebek dünyaya geldi. 25 milyar lira doğum yardımı yaptık ve evlilik kredisinden yararlananlara da yine İşkur'da öncelik tanıyoruz. Sosyal konutlarda da gençlerimiz ve çocuklu aileler öncelikli diyor. Pek çok teşvik, yardım var bu konuda ama zaman gösterecek. Çünkü çoğu çift ya tek çocuk doğuruyor ya biraz çekimser yaklaşıyor. Tabii başında ekonomik nedenler geliyor. Daha pek çok neden sıralayabiliriz. Şimdi İstanbul'da gece gelen sıcak bir bilgiyle devam edelim. İstanbul'un iki ilçesinde iki erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölümlerin birbiriyle alakası var mı, yok mu, bağlantılı mı? İşte bu konuyla ilgili de inceleme başlatıldı. Bakalım detaylara. İlk ceset Başakşehir'deki Güvercintepe Mahallesi'nde boş bir arazide bulundu. Bir kişini hareketsiz görünce polise haber verdiler ve adrese sağlık ekipleri de gitti polisle birlikte ve yerde yatan o kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. O cansız bedeni 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu anlaşıldı. Diğer olayın adresi de Fatih'ti. Bu kez de Mevlana Kapı Mahallesi'ndeki surların içinde bir erkek cesedi bulundu. 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edilen o cansız beden de adli tıp morguna kaldırıldı. Şimdi iki olay birbiriyle bağlantılı mı değil mi? Buna dair soruşturma da başlatıldı. Bolu'da bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak saatler sürdü. Hiç kolay olmadı. İki kişi yaralandı o yangında.
1: Yükselen kara dumanlar metrelerce uzaktan görüldü. Fabrikanın yanan deposunda zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yer Bolu'nun Gerede ilçesi. İlçedeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Ekiplerin yangına müdahalesi kolay olmadı. Depodan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni inceleme sonrası netleşecek.
0: Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. O kazada iki kişi hayatını kaybetti.
2: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
3: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
4: Patlar abi. O patladı zaten.
3: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
5: İnşallah içinde kimse yok.
3: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
6: Yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde.

0: hastanelere nakliye edildi. Toplamda yolcu sayısı 16. İki de görevli var.
1: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: Gençler kan vermeyi sevdi. Bakın Posta Gazetesi'nin haberinin başlığı. Türk Kızılay 2026'nın ilk 8 ayına ilişkin kan bağışı verilerini paylaştı. En yüksek kan bağışı oranı 20 yaşındaki gençlerde görüldü. Hemen arkasından da sırayla 21 ve 19 yaşındaki gençler izliyor. 20 yaşındaki gençleri 2 milyon bağış yapıldı bilgisi var. Türk Kızılay Ocak-Ağustos ayları arasında 2026 dönemine ait kan bağışı verilerini açıkladı ve verilere göre bu dönemde toplam 2 milyon 7.940 ünite kan bağışı yapıldı. Bağış yapanların yaş dağılımına bakıldığında da en yüksek kan bağışı oranı 20 yaşındaki gençlerde görülüyor. Onları da 21 ve 19 yaşındaki gençler takip ediyor. Yaz döneminde normalde düşüş olurdu denmiş açıklamada. Bir azalma eğilimi gösterilmiş kan bağışları. Ancak bu dönem öyle de olmamış. %7,7'lik de bir artış varmış yaz boyunca kan bağışı oranında ve en çok da az önce de belirttiğimiz gibi 20 yaşında gençler. Önemli tabii, gençlerin de buna teşvik edilmesi yine önemli. Şimdi Kastamonu'ya dönelim. Bir çiftçi tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Ama tek başına değildi. Arkasında onu takip eden, aracını takip eden anne vardı. Anne inek yavrusunu bırakmadı ve eve kadar onları aracın arkasından takip etti. O içimizi ısıtan görüntüyü izleyeceğiz. Şimdi sosyal medyada da çok izlendi o görüntü. Biz de izleyelim.
3: Kızım.
4: Tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
3: Kaç kız?
4: Emrah Şerbetli Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağıyı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
3: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimizi bırakmadı.
4: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
3: Gel kızım, gel.
5: Annesi bak, geliyor.
3: Sen devam et abi.
4: Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
3: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani eli alışkın, sevgiyle büyüyor. Kaç kız?
2: Şimdi tabii merak edilen konulardan biri de bu. Emekli ne kadar zam alacak? Orta vadeli program açıklandı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Sabah gazetesindeki habere bakalım. Emekliye %10,07 zam başlığıyla paylaşmış Sabah gazetesi. Yeni zam senaryosuna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları %10,07, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise %8,01 artacak. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı da 25.923 liraya, en düşük memur maaşı da 75.848 liraya ve en düşük memur emeklisi aylığı ise 34.052 liraya çıkacak diyor haberde. Tabii taban ne olacak? Bu da önemli. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 23.552 lira olan taban aylık 25.923 liraya yükselecek deniyor. Ve taban aylığa yapılacak zam konusunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerine ise yine %5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artış gerçekleştirilecek. Orta vadeli program hedeflerinin de açıklanmasıyla, yine yıl sonu enflasyonunun da belli olmasıyla bu oranlar netleşecek. Bu hesaplamaya göre de durum bu. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bir bakalım. İstanbul yine bir kez daha dünyanın bu önemli spor organizasyonlarının

0: birine ev sahipliği yaptı. Tour de France bisiklet yarışının halk sürüşü etabı. Tarihi Yarımada'da düzenlendi ve her yaştan bir araya gelen 1000 kişi hem pedal çevirdi hem de bu tarihi manzaranın tadını çıkardı. İzleyelim.
1: Sabah erkenden kalktık. Güzel tatlı uykularımızı terk ettik.
2: Bu bölgede sürekli de bisiklet sürdüğüm yer, özellikle tarihi Yarımada, heyecanla geldik.
3: Arabadan in, bisiklete bin. Bisiklet özgürlüktür. Bisikletle nice özgür yollara diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
4: Yüzlerce kişi bir araya geldi. Tarihi sokaklarda pedal çevirdi. Tour de France halk sürüşü İstanbul'da yapıldı. ...1903 yılından beri düzenlenen Tour de France... ...dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri. Bu kez organizasyon kapsamında... ...Yeşilay'ın da desteğiyle bir halk sürüşü gerçekleştirildi.
5: Letap Türkiye'nin ilk kez halka açık... ...yarışma olmayan sadece seyir amaçlı... ...halkın katıldığı bir programını yapmış olacağız.
6: Dünyanın her köşesinde güzellikler var ama... ...İstanbul tabii apayrı. Yani bisikletle İstanbul'da gezmenin keyfi bambaşka diyebilirim.
7: Sepetçiler Kasrı'nda bir araya gelen her yaştan insan... ...startı bu noktada aldı. Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüp Sultan gibi... ...tarihi semtleri geçerek... ...yine parkuru bu noktada tamamlayacaklar.
2: Sarayburnu'na zaten devamlı geliyorum. 4 yıldır da bisikletin üzerinde bisikletten inmiyorum. Sürekli gezdiğim bir yer olduğu için şimdi arkadaşlarla birlikte bunu paylaşmak ayrı bir his verecek.
7: Kaç yaşındasın?
8: 6
7: yaşındasın. Bisikletin rengi çok güzel.
8: Teşekkürler.
7: Ne yapacaksın şimdi bunu?
8: Bisiklet süreceğim.
9: Kızımla bugün tura katıldık. Sportif faaliyetlere ailece katılıyoruz. Bugün de pazar gününü böyle değerlendirmek istedik.
4: 20 kilometrelik parkurda tam 1000 kişi pedal çevirdi. Organizasyonda amaç hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılması.
10: Bu şekilde kötü alışkanlıklardan kurtulmak, sağlıklı bir yaşam sürmek bisiklet sayesinde mümkün.
0: Gelelim havanın durumuna. Bu hafta hava nasıl olacak acaba? Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? Tabii yanıt her zamanki gibi Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız. Günaydın,
11: günaydın
0: Hüseyin, hoş geldin.
11: Herkese iyi sabahlar, hoş bulduk.
0: Artık sonbahar geldi diyoruz galiba.
11: Geliyor, geldi gibi. Ama arada yaz tadı alacağımız vakitler de var.
0: Güzel, istersen. O zaman ben sözü sana bırakıyorum.
11: Teşekkürler, abi. Hemen bakalım. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Gerçekten bir sonbahar esintisi içerisindeyiz. Hava sıcaklıklarımız şu mavi alanları göstereceğim size azalıyor. Ukrayna ve Romanya üzerinden Karadeniz'e ardından Marmara'ya ve İç Anadolu'ya sokulan şu mavilik mevsim normallerinden 5 ila 7 derece daha serin bir havayı temsil ediyor. 22-23 derecelere Marmara bölgesinde düşüyoruz. Karadeniz'de çevresinde de öyle. Ancak güneş altında yaz tadı hala alabilirsiniz. Hissedilen sıcaklıklar güneşin olduğu alanlarda 28-32 derece arası seyrediyor. Ancak özellikle çarşamba ve perşembe İç Anadolu'ya doğru uzanan şu mavilik serinlik biraz üşütebilir. Ankara'da gündüz sıcaklıkları bile 22-23'lere iniyor önce. Ancak hafta sonuna doğru tekrar 26-27 derecelere çıkıyor. Yani 3 günlük bir serin hava hem Karadeniz hem Marmara hem İç Anadolu için. Akdeniz'le Ege'de etkisi biraz sınırlı kalacak. Bu harita şimdi başa döndü. Bakın bugünkü görüntü geldi. Ardından Türkiye'ye yayılıyor. Bu sırada Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hava halen sıcak. Basra sıcaklarının etkisindeyken. Fakat tarihler 15-16 Eylül yani Salı Çarşamba'yı gösterdikçe Karadeniz'e hakim olan şu serinlik ülkemizi de mevsime döndürüyor yani sonbahara döndürüyor, yaz mevsiminden biraz çıkartıyor. Gündüz sıcaklıklarının güneş altında kimseyi üşüteceğini zannetmiyoruz. Ancak gölge alanlar sabah erken gece saatleri bir de okullar açıldı bugün küçük çocuklar için. Bir ceket, ince bir takviye, yazlık giysilerin üzerine bir uzun kollu öneririz. Birazdan yağış haritasını da göstereceğim. Bugün pek fazla yağış yok büyük şehirlerde. İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya güneşleniyor. Samsun, Trabzon, Antep, Diyarbakır, Erzurum, Van çevresi güneşleniyor. Ama yağışlar da geliyor bir yandan. Batı Karadeniz'de bugün yağmur var. Bartın, Zonguldak çevresinde. Aslında bu sabah İstanbul'da da yağmur ihtimali vardı. Ama biz bu ekranlarda da hep aktardık. Dünkü yayınlarda da ciddi bir kaos, böyle sağanak yağış, trafikle birleşmiş bir okul açılma süreci beklemiyoruz. Sadece iç kesimlerinde şehrin ve kuzey ilçelerinde şuralarda yağış geçişleri bekliyorduk. Kuzeyde bulutluluk var. Gelecek saatlerde Sarıyer, Çekmeköy, işte yeni havalimanı mevkiinin olduğu alanlar, iç kesimlerinde Arnavutköy, Çekmeköy, Anadolu yakasının iç kesimlerinde bu alanlarda biraz yağmur

0: görebilirsiniz ama Eminönü, Beşiktaş, Bakırköy, Küçükçekmece gibi yerlerde henüz yağmur beklemiyoruz açıkçası. Bu sıcaklık haritasıydı. Bir de şimdi 5 gün içerisinde bizi ne bekliyor, buna bakalım. Pazartesiden Cuma'ya Türkiye'ye ne kadar yağmur yağabilir? Şu renkler şiddeti temsil ediyor. Yine Karadeniz, Samsun, Ordu, Trabzon arasındaki yağışlar 20-25 milimetreye ulaşacak. Başkent Ankara haftaya güneşli başladı ancak çarşamba, perşembe Ankara'da da yağmur ihtimali var. Yarın da zayıf yağmur ihtimali var ama özellikle çarşamba ve perşembe hafta ortası biraz yağabilir. Bakın İstanbul'da burada az önce saydığım o kuzey ilçelerde işte hafif mavilikler görülüyor. Bunlar yağış ancak şehrin genelinde bir yağmur yok. Tekirdağ'da da yok. Trakya'da da ama sınırlarımızın dışında Bulgaristan çevresinde şu alanda bakın epey bir yağmur var. Gelibolu, Çanakkale'den itibaren İzmir, Balıkesir güneşli. Bursa haftayı çoğunlukla güneşli geçirecek. Bursa'da salı günü yarın bulutlar artabilir ama ciddi bir yağış beklemiyoruz. İzmir etrafı 37-38 dereceydi birkaç gün önce. Bugünden itibaren 30-32 derece yani bir 6-7 derecelik serinlik geliyor. Bunu İzmirliler hissedecektir. En fazla Akdeniz'de ve İzmir Ege çevresinde sıcaklar vardı ve en çok da mesaj buradan geliyordu. Bu ateş ne zaman düşecek? Aslında bu hafta biraz ateş düşüyor ve bana sorarsanız o sarı yaz mı diyorlardı sonbahara. İşte böyle bir hava geldi. Yani tatil için okulların açılmasıyla ilgisi olmayanlar, çocuklarla ilgili bu haftayı değerlendirebilir aslında. Sadece şurada Antalya ve çevresinde bir yarın bir de perşembe, özellikle perşembe günü yağmur ihtimali var. Yarınki yağış yerel, yani muhtemelen Kaş ve Fethiye çevresinde yağacak. Antalya merkezde, Kemer'de ya da Manavgat'ta yağmayacak gibi duruyor. Ama perşembe olduğunda daha geniş bir alanda yağabilir. Perşembe olduğu zaman aynı zamanda çarşamba Ankara'da yağmur var dedik. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve çevresinde de yağış var. Bu sıcaklıklara da yansıyacak. 22-21 derecelere kadar Ankara önce düşüyor. Ardından Cuma'ya doğru tekrar yükseliyor sıcaklıklar. Yani hafta içi yaşayacağımız bu serinliğin ardına tekrar ısınıyoruz. Merak etmeyin, birden kış ya da sonbahar havası üzerimize oturmuyor. Sadece 3 günlük. Geçtiğimiz günlerde belki medyada görmüşsünüzdür. Akdeniz kasırgası geliyor, Medicane geliyor şeklinde. Şimdilik tahmin modellerimizde böyle bir durum gelişmedi, oluşmadı. Yani riskli bir hava olayı şimdilik yok diye özetlemek isterim Tuba.
1: Peki.
0: Ama sıcaklıklar azalacağı için riskli olan şey üşütmek olabilir. Yanınıza bir kıyafet.
1: Böyle ayağının tozuyla bu havalar bizi hasta etmesin de, değil mi?
0: Sen de izinden geldin.
1: Evet.
0: Hoş geldin.
1: O yüzden teşekkür ederim.
0: İyi bence. Bu sonbahar tatlılı geçeceğe benziyor. Yani umarız böyle devam eder. Ara sıra
1: yazcılar, kışçılar olarak da bölündüğümüze göre bazılarını epey sevindiriyor bu havalar. Bazıları biraz üzüldü bugünler.
0: Tabii bence de. Sağlıkla geçirelim.
1: Evet. Umarım. Önemli olan sağlık. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Özel. Ağzına sağlık. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel'den havanın notlarını dinledik. Şimdi gün başlıyor da bu dilimin de sonuna geldik ama saat başında yeniden buradayız. Dolu dolu bir saatimiz daha var. Bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Habertürk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha günaydın, gün başlıyor oradan. Bugün 14 Eylül Pazartesi, saatler artık 9'a geliyor. Güzel bir hafta diliyoruz herkese. Önce sağlık olsun ve iyi haber.

0: haberler paylaştığımız bir hafta olsun diyelim. Ve bu dilime bir son dakika bilgisiyle başlayalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ailem güvende operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe telefon attığımızda bilgileri Gülçin'den alacağız. Gülçin, söz sende.
1: Operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülmüştü. Ailem güvende operasyonunda sosyal medya paylaşımları üzerinden müstehcenlik, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını kapsıyordu bu suçlamalar. Ve 18 şüpheliden de 16'sı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iletişim bürosu tarafından bir açıklama yapıldı. 18 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi açıklaması vardı ve sonrasında da 16'sı sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Haklarında adli kontrol kararı verilen 2 şüpheliye ilişkin kararlara da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Aslında hatırlayalım, Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 il merkezli 15 ili kapsayan ailem güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ve bu kapsamda da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Zenni Arif olarak tanınan Arif Saçlı da gözaltına alınanlar arasındaydı. Bu isim de tutuklandı. 18 şüpheliden 16'sı da sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış oldu.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'den detayları almış olduk. 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı ailem güvende operasyonları kapsamında. Takip edeceğiz tabii gün içinde yaşanan gelişmeleri. Tabii bugünün bir başka önemi anlamı da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Okullar açılıyor. 17 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yapıyor. Sırayla hem Ankara'ya döneceğiz hem İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da özellikle trafik durumu buna bakacağız. Çünkü İstanbul'da 10'da başlıyor ders başı ama Ankara'da neler olup bitiyor acaba? Habertürk muhabiri Elif Ergen bizi öğrencilerin arasında bekliyor. Elif, günaydın. Tüm öğrencilere güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz tabii ama nedir Ankara'da durum? Ne zaman ders başı yapacak öğrenciler?
2: Günaydın. Hepsi çok heyecanlı burada. Birazdan ilk dersini çalacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlayacak. Aslında yaklaşık yarım saat önce, bir saat önce heyecanla geldiler okulun bahçesine. Velileriyle birlikte geldiler ve şu anda okulun bahçesindeki sırada hepsi yerini aldı. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bugün ders başı yapacak. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Hepsi heyecanlı, gülüyorlar. Tabii ki endişeli olanlar da var. Ama genel olarak heyecanlı olduklarını söyleyebiliriz. Bu sabah aslında milyonlarca evde aynı telaş yaşandı. Erkenden kalktılar. İlk kez üniformalarını giydiler uzun bir aradan sonra. Tatilden sonra saçlarını özenle yaptılar. Çantalarını alıp okulun yolunu tuttular. Ve tabii ki onlar aslında okula gelmeden önce her şey hazır hale getirilmişti. 3.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirilmişti. Bu yılın temasını da söyleyelim. Marif'in kalbinde oyun teması bu yılın teması. Çocuğun öğrenme, gelişme ve sosyalleşme, kendini ifade süreçlerinin bir parçası kabul ediliyor. Oyun hangi sınıflarda uygulanacak bu model? Programlar bu yıl ana sınıfı, uygulama sınıfları, ilkokul 1-2-3, ortaokul 5-6-7, orta öğretim hazırlık ve 9-10-11. Sınıflarda uygulanacak. Bu yıl yapılacak bir başka önemli etkinlikse Gazze'de yaşananlara duyarlılık çalışmaları. Uçurtmalar hazırlanacak. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın temalı etkinlikler düzenlenecek. Ve tabii ki bir dizi yenilikle başladı bu yıl. Veliler görüşmelerinde randevu zorunluluğu getirildi. Görüşmeler sadece okul randevu sistemi üzerinden yapılabilecek ve randevusuz ziyaretlere ve veli olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Tabii ki güvenlik uygulamaları da bu yıl yapılıyor. Yine okul bahçesine giren çocuklar sabah erken saatlerden itibaren tek tek kontrol edildi. Bugün burada da hepsinin çantası kontrol

0: edildi ve güvenli bulunduktan sonra okul bahçesine alındılar. Uyum eğitimleri başlamıştı. Bir hafta önce okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıflar için aslında ilk ders zili çalmıştı ama şu anda tüm öğrenciler, 17 milyon öğrenci ders başı yapıyor. Hemen kısaca takvimi de söyleyelim. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım arasında olacak. Yarı yıl tatili 25 Ocak'la 5 Şubat arasında olacak ve ikinci dönem başlangıcı da 8 Şubat'ta olacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart'ta ve yıl sonuysa son ders zili ise 25 Haziran tarihinde çalacak. Az önce de dediğimiz gibi öğrenciler velileriyle birlikte erken saatlerde okulun bahçesine geldiler. Heyecanla ilk ders zili için bekliyorlar. Şu anda da İstiklal Marşı okunacak birazdan ve ilk ders zili çalacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Elif Ergen bize Ankara'dan aktardı. Pırıl pırıl çocukların hepsi, heyecanlılar tabii. Umarız güzel bir sene olur hepsi için ayrı ayrı. Ve en önemlisi güvenli bir eğitim öğretim yılı olur. Bu konuda da az önce de paylaştık haberlerimizde. Güvenlik önlemleri, denetimler de sıklaştırıldı. Şimdi dönelim İrem Şimşek'e. İstanbul'da yine bizi bekliyor. Haliç Köprüsü'nü tepeden gören bir noktadalar. Kameraman arkadaşımızla birlikte. Bakalım trafikte son durum ne? Çünkü İstanbul'da artık ders zili için de az bir süre kaldı. Saat artık 9'u geçiyor. İrem, nedir durum? Okul servisleri de görünmeye başladı mı yollarda?
2: Tuğba Södekoğlu, senin de belirttiğin gibi artık dakikalar kaldı ilk ders zilinin çalmasına. Biz Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte yine Ayvansaray'dayız. Hemen şöyle kadrajdan çekilmek istiyorum. İstanbul genelinde trafik yaklaşık bir saat öncesine kıyasla biraz daha rahatlamış vaziyette. İstanbul genelinde yoğunluk şu anda %49 seviyesine geriledi. Anadolu yakasında %58, Avrupa yakasında ise bu oran şu anda %42. Özellikle köprü geçişlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru geçişlerde biz sabah erken saatlerden itibaren bir kilitlenme görmüştük. Özellikle Altunizade, Üsküdar tarafında bölge neredeyse tamamen kırmızıya dönmüş vaziyetteydi. Ama tam şu saatlerde artık biraz daha o geçişlerde rahatlamış vaziyette. Sabah gördüğümüz o siyah hatlar dağılmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden E5 üzerinde yine Altunizade katılımında ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye katılımında yoğunluk yine devam ediyor aslında. Fakat akış ağır ağır da olsa ilerliyor geçtiğimiz saatlere kıyasla. Avrupa yakasında ise özellikle okulların olduğu semtlerde, okul bölgelerinde bir yoğunluk görüyoruz sabah erken saatlerden itibaren. Bağcılar, Bahçelievler, Esenler'de, Şişli'de bu ara bağlantı yollarında kırmızı şeritler hala devam ediyor. Aynı zamanda Anadolu yakasında da okul servislerinin sabahın ilk ışıklarından itibaren yola çıktığı okul bölgelerinde Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye üçgeninde özellikle yan yollar ve okul çevrelerinde birikmeler devam ediyor. Ki buralarda çünkü çok fazla okul servisi var ara yollarda ve sürekli dur kalk halinde hareket ediyorlar. Bu sebeple okulda ilk ders zilinin çalmasına dakikalar kala hala bu ara yollarda daha çok yoğunluk görüyoruz ana arterlere kıyasla. Dediğim gibi E5 ana hattında artık biraz daha rahatlama var. Köprü yollarında daha yeşile dönmüş vaziyette haritalar. Ki İstanbul genelinde bir saat önce yoğunluk %53'tü. Hatta Anadolu yakasında %63'e kadar çıkmıştı. Fakat şu anda %49'a kadar gerilemiş vaziyette. Tabii okulun ilk günü olduğu için hem öğrenciler hem de veliler heyecanlı. Okul servisi kullananlar, özel araçla okula gidenler veya ulaşım toplu taşıma kullananların da erken saatlerde okulda, dersliklerde yerine gittiğini görüyoruz. Bu sebeple ulaşım araçlarında da bir yaya trafiğinde de aslında bir saat önce hareketlilik çok fazlaydı. Şu anda biraz daha seyrek vaziyette. İnsanlar erkenden okullara gitti, yola çıktı önlem almak adına. İstanbul'da da o yüzden trafik yoğunluğu tam 8 ve 9 arasında çok fazlaydı. Özellikle Anadolu yakasında, köprü geçişlerinde. Fakat şu anda artık

Artık yavaş yavaş okul servisleri okullara ulaşmaya başladı. Özel araçla öğrencilerini, çocuklarını götüren veliler de keza okullara ulaşmaya başladı. Bu sebeple onda da ilk ders zili çalacağı için önümüzdeki saatlerde trafik yoğunluğunun genel olarak azalması bekleniyor. Özellikle okul bölgelerinde yoğun bir hareketlilik olduğundan bahsettik. Sadece Esenler, Bağcılar, Bahçelievler'de değil, merkezi semtlerde yine okulların çokça olduğu

0: olduğundan bahsettik. Sadece Esenler, Bağcılar, Bahçelievler'de değil, merkezi semtlerde yine okulların çokça olduğu ve ara bağlantı yollarından, servislerin çokça aslında kullandığı yollardan Beşiktaş'ta da keza okul bölgelerine inen arterlerde yine servis yoğunluğu ve dolayısıyla trafik yoğunluğu hala devam ediyor ama dediğim gibi yavaş yavaş İstanbul'da trafikte bir rahatlama görüyoruz. Bakalım önümüzdeki saatlerde nasıl olacak, biz de aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza. Tekrar son durumu öğrenmiş olduk. İstanbul genel olarak akıcı bir trafikte şu anda. O korkulan okullar açıldı, trafik kilitlendi manzarası yok. Zaten önlem de alındığı için, onda ders başı yapacağı için öğrenciler, bugüne özel böyle bir durum var. Bakalım yarın nasıl olacak, onu da takip ederiz. Bir yandan da dedik ya, denetimler, güvenlik önlemleri sıkılaştırılacak yeni eğitim öğretim yılı döneminde. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu tedbirlerin detaylarını paylaştı. 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Bir kere okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek bu görevliler ve okul giriş çıkış saatlerinde ekipler denetimlerini daha da sıkılaştıracak. Narkotimler de sahada olacak. Bir yandan da trafik ve servis denetimleri de yine yoğunlaştırılacak.
2: 31 bin okul bahçe görevlisi için planlama yapıldı. Okul çevrelerinde asayiş, narkotik ve trafik denetimleri de yoğunlaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni eğitim öğretim dönemi tedbirlerinin detaylarını paylaştı.
3: Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. İşkur aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin okul bahçe görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.
2: Okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak. İnternet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar da değerlendirilecek. Ve narkotik tedbirleri. Narkotimler sahada olacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak. Trafik işaret ve levhalarıyla diğer fiziki tedbirler kontrol edilecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler de yıl boyunca yoğunlaştırılacak.
1: Devam ediyoruz gün başlayarak aldığımız yerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
4: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
2: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
4: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
4: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemi.

0: sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
1: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
0: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
2: Evet, bir son dakika bilgisiyle devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından, bir açıklama yaptı. Sokaklar Güvende operasyonları başlattıklarını belirtti. Bu sabah itibarıyla düğmeye basıldı. Şimdi bu operasyonu, bu geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonun detaylarını almak için Ankara'ya bir döneceğiz. Habertürk muhabiri Emre Karaca bizi bekliyor. Emre, söz sende.
3: Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte alınan tedbirlere ilişkin olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akın Gürlek, sokaklar güvende operasyonlarını başlattıklarını söyledi. Çocukların geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde bu operasyonların başlatıldığının altını çizdi. Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlemin gerçekleştirildiğini belirtti. Jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyonun yapıldığını aktardı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden çantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelenin yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı kalmayacağını ifade etti. Ana hedefin suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ortadan kaldırmak olduğuna değindi Akın Gürlek. Gençlerin sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışırken suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmenin de bir başka hedefleri olduğunu altını çizdi. Bir kez daha yineleyelim. Sokaklar Güvende operasyon serisi bu sabah itibariyle başlatılmış durumda. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken 148 eş zamanlı operasyonda yapılmış durumda.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca'ya bize detayları anlattı. Ülke genelinde bir operasyon, Sokaklar Güvende operasyonu 81 ilde düzenlendi. Bu sabahın sıcak gelişmelerinden biri olarak, bir son dakika bilgisi olarak aktarmış olduk. Şimdi devam edelim. Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde SDG'nin kendini fesih kararı ve İsrail'in Suriye politikası vardı. Ve Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o planlanan Suriye ziyareti hakkında da konuştu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planladığını söyledi.
4: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Terör örgütü SDG'nin kendini feshetmesinin önemine dikkat çekti.
4: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu

0: Deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Filan, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında birçok konu gündemdeydi. Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığına dikkat çeken Filan, bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için çok önemli dedi. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.
0: İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz.
1: Filan, İsrail'in izlediği politikaların ise olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıya bir kez daha tepki gösterdi.
0: İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor.
1: Filan, uluslararası topluma da İsrail'in durdurulması için harekete geçme çağrısı yaptı. Mevkidaşı Şeybani de Türkiye en büyük destekçimiz diyerek İsrail'in sınır ihlallerine tepki gösterdi.
2: Bir gazete haberiyle devam edelim şimdi. Türkiye Gazetesi'nin haberi. Tel Aviv'de derin endişe, Erdoğan'ın nüfuzu Orta Doğu'yu sarıyor başlığıyla paylaşmışlar. Mekke ittifakıyla Orta Doğu'da güç dengelerini iyice değiştiren Türkiye, İsrail'in gündeminden düşmüyor. Ülke basınına göre Ankara, Arap dünyasındaki etki alanını da giderek genişletiyor. Yine haberin detaylarında emekli bir ABD'li albayın açıklamaları da var. Douglas McGregor'un Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ve ittifakın asıl hedefinin Büyük İsrail projesine darbe indirmek olduğunu belirtti emekli albay. Ve bölgenin geleceğini artık Amerika ve İsrail değil, iki yeni güç olan İran'la Türkiye karar verecek ve Orta Doğu'daki ülkeler Washington'a güvenilmeyeceğini anladı. Bu durumda en çok İsrail korksun, ABD olmadan hayatta kalma şansları yok açıklamaları yaptı. Son dönemde biliyorsunuz Mekke Anlaşması ile birlikte Orta Doğu'daki dengelerin yeniden dizayn edilebileceği, yeniden değişeceği çok konuşulmuştu. Bu anlaşma en çok da İsrail'i endişelendirmişti. İşte Türkiye Gazetesi'nden de bunun altını çizen, İsrail basınına yansıyan bir haberi paylaşmış olduk. Şimdi devam edelim. MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörist Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
1: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
1: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. 1 Ekim itibarıyla anayasa çalışmalarına da daha fazla hız

0: vereceğiz dedi.
1: Yeni dönemde inşallah 1 Ekim itibariyle milletvekillerimizle birlikte Allah'ın izniyle bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz.
2: Yeni anayasa çalışmaları için tarih paylaştı. Cumhurbaşkanımız milli iradeyi temsil eden kişi olarak meclisten yeni anayasayı bekliyor dedi.
1: Ön hazırlık kısımlarını başlatmış ve tamamlamıştı. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor meclisten. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eden makam olarak, hem milleti hem milli iradeyi yani temsil eden kişi olarak, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı vasfıyla bu yeni anayasayı meclisten bekliyor. Buna hakkı var.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bingöl'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. Devlet kimseyle pazarlık yapmaz dedi.
1: Diyor ki yine o ilginç akıl, siz ne pazarlık yaptınız? Devlet arkadaşlar kimseyle pazarlık yapmaz. Böyle deyince diyor ki o ilginç akıl yine, ne müzakere ediyorsunuz? Teröristle müzakere edilmez, pazarlık yapılmaz. Konuşmaksa herkesin herkesle yapması gereken bir şey. Nasıl çözülecek bu mesele? 50 bin kişi daha mı illa şehit olsun? Hayret ediyorum ve bir soru soruyorum. Tamam diyorum. Tamam. Senin önerin ne? Cevap yok.
0: Ve gün başlıyor ha. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hadi gelin şimdi piyasalara bakalım. Bakalım haftanın açılışını nasıl yaptı piyasalar? Şöyle bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul 14.467 puan seviyelerinde. Dolar TL paritesi ibre yukarı yönlü 48 lira 62 kuruş. Euro TL paritesine bakalım 56 lira 23 kuruş. İbre aşağı yönlü. Euro dolarda ise durum 1.15. Bakalım faizdeki duruma, 39,89 faizdeki durum. Altının onsu 4330 dolar seviyelerinde. İbre aşağı yönlü takip edeceğiz. Çünkü dünyadaki tüm gelişmeler altını yakından etkiliyor. Bakalım Brent petrole, varil başına 106 doları aşmış durumda. İbre yukarı yönlü. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki o kör düğüm petrolü yakından etkiliyor. ABD Başkanı Trump da açıklamalarında sürekli iğneliyor bu durumu. Seçimden sonra, Kasım'daki seçimlerden, ara seçimden sonra düşecek diyor sık sık. ABD ham petrolünde de durum yine 100 doları aşmış seviyede. Bakın 102,34 seviyelerinde petroldeki durum. Altına daha detaylı bakalım. Bakın kıpkırmızı, ibreler hep aşağı yönlü. Gram altın 6.773 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.000 liraya aşmış durumda. 11.074. Yarım altın 22.146 lira seviyelerinde. Tam altınsa 44.172 lira seviyelerinde altında. Durum şimdilik böyle ama ilerleyen günlerde neler olup bitecek? Piyasalar dünyadaki gelişmelerden, özellikle savaşlardan nasıl etkilenecek? Adım adım takip edeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. Gün başlıyor oradan. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere yönelik denetimler arttırıldı. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Yani yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı 48,7 milyar liraya kadar ulaşmış oldu.
2: Vergi denetimlerinde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıldı. İnceleme oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bu yıl yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçekli vergi mükelleflerine yönelik inceleme oranını %31,3'e yükseltti. Büyük mükelleflere yönelik söz konusu oran geçmiş yıllarda %11 civarındaydı. Ayrıca başkanlık bu yıl yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin 2025 yılı kazançlarına ilişkin beyanlarını doğru şekilde vermeleri için ikinci yüksek gelir grupları gözetim ve uyum programını başlattı. Program kapsamında mükellefler tarafından artırılan matrah 48,7 milyar liraya ulaştı. Yüksek gelir grubunda olduğu değerlendirilen mükellef sayısı da 16.307 oldu. Birinci grupta yer alan kişilerin Türkiye'nin ölçek bakımından en büyük 42 bin firmasında ortaklığı bulunduğu görüldü. Gelir vergisi tutarlarının risk analizi ile tespit edilen kazançlarıyla uyuşmadığı saptandı. İkinci grupta herhangi bir şirkete ortaklığı bulunmamakla beraber sergilediği lüks yaşamla ödediği vergiler uyuşmayan kişiler yer aldı. Gözetim kapsamına alınan yaklaşık 7 bin mükellefin geçmiş dönemde hiç beyanda bulunmadığı da belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmı gözetim çalışması sonucunda ilk kez beyanname vererek gelirlerini beyan etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı değerlendirmede vergide adaleti artırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz. Bu mükelleflerimizi vergiye gönüllü uyuma davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
0: Hürriyet gazetesinden bir haber. Bakın, faizlerde denge arayışı başlığını görüyoruz. Yine ekonomiyle ilgili TL mevduat faizindeki gerileme hızlanırken kredi faizlerinde dalgalı seyir izleniyor. Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibarıyla %37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Yani neredeyse son 3 yılın en düşük seviyesi, ama buna karşın bir yandan da ihtiyaç kredisi faiziyle yine ticari kredi faizlerinde de ılımlı artışlar öne çıktı diyor haberin detaylarında. Mevduat hızlandı, kredi tedbire takıldı alt başlığı da var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı başından bu yana ara verdiği bir hafta vadeli yine repo ihalelerine 23 Ağustos itibariyle tekrar başlanmasına karar vermişti. Ve gecelik borç verme faizi şu anda %40 olurken %37'lik oranla bir hafta yine vadeli repo ihalesi düzenlemesi de yine piyasalarda örtülü faiz indirimi olarak yorumlanmıştı diyor yine haberin detaylarında. Faizlerde denge arayışı başlığıyla Hürriyet gazetesi bu şekilde paylaşmış. Son 3 yılın en düşük seviyesine indiğini TL mevduat faizinin. Şimdi okullar açıldı dedik. Bir yandan da denetimler sıklaştı, sıklaşacak diye belirttik. Ve okulların açılmasıyla birlikte artık tabii gözler bir yandan da servislere çevrildi. Okul servisleri için de denetimler arttırıldı. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek o denetimlerden birini takip ediyor Ankara'da. Serkan, günaydın. Nedir durum? Öğrenciler heyecanlı, bir yandan da sıkı güvenlik önlemleri var. Nasıl gidiyor denetim?
3: Günaydın Tuğba. Tabii ki okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarılmış durumda tüm Türkiye genelinde, ama aslında trafikteki denetimler yalnızca okul servis araçlarıyla sınırlı değil. Şimdi kameraman Hamza Can Bolat hemen bir denetim noktasından ekranlarınıza getiriyor. Bakın, aslında okul çevrelerinde tüm araçlar, şüpheli görülen tüm araçlar ekipler tarafından inceleniyor. Bu noktada hem asayiş ekiplerinin, hem trafik polisi ekiplerinin, hem de narkotik ekiplerinin de yine okul çevrelerindeki denetimlere katıldığını ifade edelim. Bu kapsamda oldukça geniş boyutlu bir denetimin sürdürüldüğünün altını çizmekte fayda var. Araçta öncelikle gerekli olan, yani bulunması gereken evraklar, belgeler kontrol ediliyor. Aynı zamanda yine ekiplerce şüpheli görülen durumlarda da yine çeşitli aramalar ve detaylı bir şekilde incelemeler bu noktada gerçekleştiriyor. Bizler şu anda Çankaya'dayız. Çankaya Lisesi'nin hemen önündeyiz ve bu tip çeşitli okul çevrelerinde işte denetimler oldukça yoğun, oldukça sıkı bir şekilde devam ediyor. Tabii yayının başında da ifade ettik. Denetimlerin sık bir şekilde devam ettiği bir başka alansa okul servislerine yönelik. Okul servislerinin de tabii ki sıkı bir şekilde denetlendiğini ifade edelim. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın da bu anlamda oldukça net bir mesajı vardı ki okulların açılmasına birkaç gün kaladan itibaren bizler de ekranlarınıza taşıdık o haberleri. İşte bugün de okullar açıldı ve denetimler oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha ifade edelim. Çankaya Lisesi'ndeyiz. Bakın, şimdi bir araç daha hemen arkamda benim çevrilmek üzere bu noktada ekipler tarafından durduruldu. Belirttiğim gibi yalnızca servislere ya da yalnızca okulların açılmasına dönük bir okulların açılmasıyla ilgili araçlara dönük bir denetim söz konusu değil. Tüm araçlar, sivil araçlar da dahil olmak üzere özellikle okul çevrelerinde denetimler devam ediyor. devam ediyor. Şunun da altını çizelim. Türkiye genelinde bazı öncelikli okullar da var. Özellikle daha önce çeşitli suç olaylarının yaşandığı olabilir. Ya da İçişleri Bakanlığı'nca belirlenen ölçütler kapsamında o okulların bulunduğu mevkilerde bazı denetimler de normalin üstünde bir seviyede devam ediyor. Bizler de şu anda Çankaya Lisesi'ndeyiz. Çankaya Lisesi'nin hemen önündeyiz. Ve bu noktada çevik kuvvet ekiplerinin, asayiş ekiplerinin, trafik ve narkotik ekiplerinin bir müşterek bir denetimi söz konusu. Bakın aynı zamanda motosikletler de, kurye araçları da bu şekilde incelemeye tabi tutuluyor. Onlar da denetimden muaf değil elbette. Okul çevrelerindeki bu güzergahlar çok sıkı bir şekilde denetleniyor. Aslında tüm süreç boyunca, okulların açık olduğu süreç boyunca da devriye faaliyetlerinin artırılacağı, yine öncelikli olarak belirlenen okullarda dediğim gibi güvenlik tedbirlerinin de yoğunlaştırılacağı kaydedilmişti. Bir başka aracın da hemen arkada yine çevrildiğini görüyoruz. Zira okullarda aslında şu anda yani bir süredir bu denetimler sürüyor. Hani şu anda saat 9 dilimindeyiz ama sabah saatlerinden itibaren okulların henüz başlamadığı ama okul trafiğinin başladığı saatlerden itibaren bu denetimler Türkiye genelinde oldukça yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bir kez daha aktaralım. Çankaya'dayız. Çankaya Lisesi'nin hemen önündeyiz ve ekiplerin trafik, narkotik, asayiş ve çeşitli polis birimlerinin birlikte yaptığı bir denetim, trafik denetimi söz konusu. Özellikle okul çevrelerinde bu denetimin çok daha yoğun bir şekilde yapıldığını sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Tabii okul yönetimleriyle ilgili kurum ve kuruluşların da bir koordinasyonu söz konusu İçişleri Bakanlığı'nca bu kapsamda. Dolayısıyla tedbirler okulların içinde de devam ederken okul çevrelerinde de işte bu şekilde güvenlik önlemleri var diyelim. Bizler Ankara'dan Çankaya Lisesi'nin hemen önünden sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkürler Serkan Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza. O kadar önemli ki işte bu denetimler, sabah saatlerinde de son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 81 ilde operasyonlar için, sokaklar güvende operasyonları için düğmeye basıldığını paylaşmıştı. Sadece trafik ekipleri değil, çocuk şube ekipleri, narkotimler de yıl boyunca sahada olacak. Umarız yeni eğitim öğretim yılı boyunca da bu eğitimler, bu denetimler sık sık devam eder diyelim. Ve devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Tarım ve Orman Bakanlığı da et ve et ürünlerine yeni kurallar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre döner üzerinde üretim şeklini tanımlayan bir etiket yer alacak. Yine pastırma ve sucukta da yenilik var. Tütsüleme işlemi yapılamayacak. İşte o düzenlemenin detaylarına bakalım şimdi.
2: Sucuk ve pastırmada tütsüleme işlemi yasaklanacak. Burger tanımı yeniden mi yapılacak? Et ürünlerine yeni standartlar getirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve geleneksel tatları korumak için harekete geçti. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliğinde kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle burger ürünlerine yasal standart getirilecek. Burger tanımı ve üretim kriterleri mevzuata dahil edilecek ve burgerin köfte standartlarına uygun üretilmesi zorunlu olacak. Sucuk, pastırma ve kavurmalarda tütsüleme işlemi yasaklanacak. Üretim sırasında fıstık, peynir gibi çeşniler kullanılamayacak. Böylece geleneksel et ürünlerinin özgün yapısı ve aroma özelliği korunacak. Dönerlere önemli düzenlemeler yolda. Üretim şekline göre dönerin üzerinde yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner ibareleri açıkça yer alacak. Ayrıca kanatlı sucuğun kalsiyum miktarı kilogram başına 400 mg'a çıkarılacak. Kanatlı et ürünleri ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı tanımlar yer alacak. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirilecek. Düzenlemenin kısa süre içerisinde resmi gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ise soruşturma kapsamında ifade verecek.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu neden öldü? Ölümü cinayet mi? Bu soruların yanıtını bulmak için yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda. Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölümün aydınlatılabilmesi için 15 yıllık dosyayı raftan indirdi. Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu'nun Üsküdar Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarı açıldı. Mezarın açıldığı saatlerde gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Silivri Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ve 7 sağlık çalışanı savcıya ifade verdi. Gazeteci Selahattin Günday, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, sağlık çalışanları Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Öte yandan soruşturmada yeni ifadelere de başvurulacak. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadesi alınacak. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı ölüm nedeni raporunda. Aralarında adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerinin de bulunduğu heyetin aldığı örnekler incelenecek. Hazırlanacak raporun Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ışık tutması hedefleniyor.
0: Düğünleriyle gündem olmuşlardı ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanmıştı Vanlı Karaaydar. Şimdi de eşi. Bakın o kilolarca takıları, tacı, kemeri, bileklikleriyle gündem olmuştu. Şimdi eşi Çağla Öztan Çalan İstanbul'da gözaltına alındı ve Van'a gönderildi. Çağla Öztan Çalan'a mali kayıtları ve düğündeki altınları sorulacak.
5: Takı töreniniz açık masa usulüdür. Hediyesi takısı olan varsa teslim halinde masamıza hediyeleri takılarda bırakabilirim.
2: Düğünde takılan altınlar, lüks yaşam paylaşımları, şüpheli para trafiği, tutuklanan Vanlı Kara Haydar'a yöneltilen tüm sorular şimdi eşine de sorulacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan kara para aklama soruşturması sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Çağla Öz Tançalan günler sonra İstanbul'da gözaltına alındı. Kara Haydar'ın eşine MASAK raporunda yer alan şüpheli para trafiği sorulacak. Tançalan çiftinin düğününde takıldığı değerlendirilen ziynet eşyaları ve paralar da Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde ele geçirilmişti. Bavullardan 66 altın bilezik, yaklaşık 2 metrelik altın zincir, 1,5 metrelik kolye, gerdanlık set, altın kemer, bileklikler, künyeler ve küpeler çıktı. Ayrıca yüklü miktarda para bulundu. Ziynet eşyaları ve paraların bulunduğu evin sahibi gözaltında. Çağla Öztan Çalan'ın annesi ve Kara Haydar'ın bir yakını da aynı soruşturmada gözaltına alınmıştı.
0: Evet, hayatını kaybettiği günden itibaren çok konuşuluyor. Şarkıcı Güllü cinayetinde tüyler ürperten ses kaydı çıktı bu kez de ortaya. Takvim gazetesinin haberi, bakın annesini camdan attı, şok geçirdim ifadesi yer alıyor o ses kaydında. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olay gecesine dair yeni bir ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan kayıtta görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun annesini camdan attı, ben şok geçirdim sözleri dikkat çekti diyor haberde. 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. Ve o güne, o geceye dair evin kamerasının görüntüleri de vardı. Yine yanında kızı Tuğyan Gülter ve onun arkadaşı da vardı o gece. Olayın tek görgü tanığı olan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu kayıtta Tuğya'nın annesini pencereden attığını gördüğünü iddia etti ve o ses kaydında Ulu annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Sonra aşağı iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor. Ben şok geçirdim dedi ve yine o ses kaydında Ulu avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dediğini belirtti. Tuğyam'ın ve büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış ifadelerini kullandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü de yaklaşıyor bir yandan ve bu ses kaydı da epey ses getirdi diyebiliriz. Davanın 1 Ekim'de görülmesi bekleniyor. Takip edeceğiz şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmanın detaylarını. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir pazar yerinde iki suç grubu arasında silahlı çatışma çıktı.

0: O anlar kameraya da yansıdı. Düzenlenen operasyonda da 8 kişi tutuklandı. İzleyelim.
1: Taraflar pazar yerinde hesaplaştı. Silahlı çatışma yaşandı. Ankara'da iki ayrı suç grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Olay Keçiören ilçesinde yaşandı. Ankara Emniyeti tarafından silah kullanan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kamera kayıtları incelendi. Olay yerine bir grubun bir araçla geldiği, ateş açtıktan sonra kaçtığı, diğer grubun bir araçla kovaladığı görüldü. Pazar yerinde önceden keşif yaptığı da tespit edildi. Polis ekipleri operasyonun düğmesine bastı. Dört şüpheli saklandıkları evde özel harekat tarafından gözaltına alındı. Üç ayrı ruhsatsız silah ele geçirildi. Diğer suç grubuna yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi.
0: Evet, dünyanın gözü kulağı bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında. Kremlin sözcüsü Peskov, ABD-Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu. Ekim ayını işaret etti. Rusya-Ukrayna arasında görüşme tartışmaları da sürüyor bir yandan. ABD Başkanı Trump ise Ukrayna'ya seslendi. Zelenski önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmalı açıklamasında bulundu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyaretinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise Zelenski önce Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel. Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
0: Akşam gazetesinden bir haber var sırada. Bakın, narkobanka küresel darbe diyor başlığında. Dubai'deki yeraltı kasasına ortak operasyon. Avrupa polisi, uluslararası uyuşturucu baronlarının para trafiğini yöneten Dubai merkezli narkobankı çökertti. 21 kişi tutuklandı. 20 milyon euroluk varlığa da el konuldu. Avrupa polisi küresel uyuşturucu kartellerinin parasını Dubai üzerinden yöneten Narkobank adlı yeraltı finans ağını çökertti. 5 ülkeden 7 kurum, İspanya liderliğindeki Europol, Interpol, ABD, Hollanda, Belçika ve İngiltere polisinin katıldığı ortak operasyonda aralarında Türklerin de olduğu 21 kişi tutuklandı. Baskınlarda 48 gayrimenkul, lüks araçlar, banka hesapları ve mücevherlerden oluşan 20 milyon euro değerindeki mal varlığına el konulmuş oldu ve bu operasyonun izi aslında 2020'de İstanbul'dan çıkan nehir gemisinde yakalanan 1,7 tonluk kokainle sürüldü. İspanya açıklarında yakalanacağını anlayan çete gemiyi yaktı. 9 kişi yakalandı ve mesajlaşmalarda uyuşturucunun Türk baron Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu ve Dubai'den 1000 bitcoin ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma uyuşturucu parasının resmi bankalara girmeden havale yöntemiyle aktarıldığını ortaya çıkardı. Bu arada Türkiye'de tutuklanan Urfi Çetinkaya 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kurucusu Türk Escobar lakaplı o Urfi Çetinkaya'nın da olduğu yine Türkiye ve Orta Doğu ayağından sorumlu olduğu belirlendi diyor. Haberin detaylarında daha pek çok kişi bu operasyon kapsamında 21 kişi tutuklanmış. Şimdi bir başka gazete haberine daha bakacağız. Bu kez Milliyet Gazetesi'nden yine ilginç bir başlığı var. Kıyamet için tarih verildi diyor başlıkta. Neymiş bakalım detaylarına hemen hızlıca. Bilim insanları dünyanın yok olacağı ve evrenin son bulacağı tarihe ilişkin yeni bir zaman çizelgesi çıkardı. Hesaplamalara göre dünya ve diğer gezegenlerin tamamen yok olmasına yaklaşık 20 milyar yıl var. Cornell Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ve farklı akademik kurumlardan uzmanların yürüttüğü bir araştırma evrenin nihai sonuna dair çarpıcı veriler ortaya koymuş. Stephen Hawking'in NASA tarafından desteklenen kuramlarını temel alan çalışma evrenin maksimum genişlemeye ulaştıktan sonra büzülmeye başlayacağını ve en sonunda da tek bir noktaya geri çökeceğini öngörüyor. O Big Crunch diye de bilinen büyük çöküş olarak adlandırılan bu süreç evrenin varoluşunu açıklayan o Big Bang olarak bilinen büyük patlamanın tam tersi bir mekanizmayla işleyecek araştırmaya göre ve evrenin %70'ini oluşturan gizemli karanlık bir enerji olduğu bu süreçte kilit rol üstleneceği de yine bu araştırma kapsamında belirtilenler arasında. Araştırmaya göre kıyamet için tarih verilmiş ve 20 milyar yıl var deniyor gazetenin detaylarında. Şimdi bugünlük gün başlıyorum sonuna gelmiş olduk bu haberle birlikte. Birazdan para gündemde Sena Alkan sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte gün başlıyor'da görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün olsun. İyi haberler alın. Görüşmek dileğiyle tekrar. Hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.

Günaydın Para Gündemi'nin çok değerli izleyicileri. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Yeni yayın döneminde Para Gündem'de beraberiz. Sevgili Serap Belet'ten devraldık Para Gündemi. Böylece ben de Para Gündem'e dönmüş oldum. Bugün biz yeni yayın dönemine başlarken yeni eğitim öğretim yılı da başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla başladı ve 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yapıyor. Hadi gelin Elif Ergen'e bir sözü bırakalım.

0: bizi bekliyor Elif Bir okulumuzda. Öğrencilerimizin heyecanı var, öğretmenlerimizin heyecanı var. Nasıl başladı yeni okul dönemi, yeni eğitim dönemi Elif, söz sende.
1: Sen Alkan, aslında senin de dediğin gibi oldukça heyecanlıydı. Hem öğrenciler hem de öğretmenler hem de veliler aslında. Burada sabah erken saatlerde geldi öğrenciler velilerle birlikte ve bahçeyi doldurdular. Şu anda dersteler, ilk ders zili çalmıştı, bir teneffüse çıktılar, ardından tekrar derse girdi öğrenciler. Tabii ki hepsinin heyecanını gözlerinden okumak mümkündü. Sabah milyonlarca evde aynı telaş yaşandı. Erkenden kalktılar, üniformalarını giydiler, saçlarını yaptılar, çantalarını aldılar ve bugün 17 milyon öğrenci ve 1.3 milyon öğretmen ilk kez ders başı yaptı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uzun bir yaz dönemi geçmişti. Arkadaşlarıyla oynadılar, kimisi derslerine devam etti ve şu anda uzun bir aradan sonra tekrar okula döndüler. Tabii ki bu yılın teması oldukça önemli. Marif'in kalbinde oyun teması bu yılın teması. Oyun çocukların öğrenme, gelişim, sosyalleşme ve kendini ifade sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor bu yıl. Hangi sınıflarda uygulanacak peki? İlkokul 1-2-3. Sınıflarda, ortaokul 5-6-7. Sınıflarda ve ortaöğretim hazırlık ve 9-10-11. Sınıflarda Marif modeli bu yıl uygulanacak. Şu anda öğrenciler sınıflardalar. Artık ilk derslerini yapıyorlar. Tabii ki veliler de oldukça heyecanlıydı. Onlar da sabah erken saatlerde buraya geldiler. Hemen burada o kapı girişinde, dış kapının orada beklediler. Onlar da heyecanlıydı. Onların da gözlerinden okunabiliyordu heyecanları. Öğrenciler tek tek alındı içeriye. Güvenlik kontrolünden geçirilerek alındılar. Yine güvenlik önlemleri oldukça yüksekti. Giriş çıkışlar tedbirli olarak sağlandı. Yaya ve araç trafiğine dikkat edildi. Ve dediğimiz gibi veliler de öğrencilerle birlikte sabah erken saatlerde okula geldiler. Onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlıydılar ve burada heyecanlı bir şekilde bekleyişlerine devam ettiler. Şu anda ikinci ders görülüyor. Bizler de buradayız. Buradan tekrar bütün öğrencilere başarılar dileriz. Sena Alkan.
0: Yani aktardı. Şimdi okullarda tabii öğrenciler derste, bahçe boş ama teneffüste orası yine yavrularımızla dolacak. Onların güvenli şekilde okullara gidebilmesi de çok önemli. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te okullar bugün açıldı ve sokaklar güvende operasyonlarını başlattıklarını söyledi. 81 ilde düzenlenen operasyonların detaylarını alacağız Emre Karaca'dan. Adalet Bakanı Akın Gürlek ne açıklama yaptı Emre, ne söylüyor, söz sende.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine ilişkin olarak yeni bir operasyon serisinin başlatıldığını ifade etti. Sokaklar güvende operasyonu yurt genelinde başlamış durumda. Bu kapsamda bazı sayılar da verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özellikle 148 eş zamanlı operasyon sonucunda 2447 kişi hakkında, şüpheli hakkında adli işlemin yapıldığını ifade etti. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaları yürüttüğünün altını çizdi Akın Gürlek. Bu kapsamda uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinin hedef alındığını ifade etti. Bu kapsamda tabii yalnızca suç örgütlerinin kurutulması değil, aynı zamanda insan kaynağı, finansman, ağlar, lojistik imkanları ve suç üretme kapasitelerinin de ortadan kaldırılmasının hedef alındığını ifade etti. Akın Gürlek mesajında çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır ifadelerinde kullanmış oldu. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. Yurt genelinde bir kez daha hatırlatalım. 2447 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı sabah saatlerinde.
0: Emre Karaca aktardı. Şimdi çocuklarımız okula giderken servislere biniyor. Bu servislerin güvenli olması, denetimin yapılması da önemli. Ve okul servisleri için denetimler ilk gün itibariyle arttırıldı. Muhabirimiz Serkan Şimşek o denetimlerden birini aktaracak şimdi bize. Nasıl denetim yapılıyor Serkan? Özellikle neye bakılıyor? Söz sende.
3: Sena Alkan, aslında denetimlerin oldukça kapsamlı gerçekleştirildiğini ifade edelim ama şu ayrıntıyı açarak başlayalım. Denetimler yalnızca okul servislerine dönük değil. Açıkçası okul çevresindeki yollarda, okul yolundaki güzergahlarda pek çok araç, özellikle sivil araçlarda yine çevriliyor. Bakın, bir hususi aracın şu anda çevrildiğini görüyorsunuz. Aslında okul servisiyle ya da okulla ilgili bir ticari işletmeye tabi olmayan bir araç ama okul çevresinden geçen araçlar neredeyse tümü bu noktada denetime tabi tutuluyor. Tabii denetimlerde de şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Denetimler yalnızca trafik ekipleri tarafından yapılmıyor. Emniyetin farklı birimleri müşterek bir denetim, yani birlikte bir denetim gerçekleştiriyorlar. Bu denetimlerde narkotik ekipleri, asayiş ekipleri, tabii ki trafik ekipleri ve çocuk şube ekipleri bulunuyor. Aynı zamanda emniyette yeni sayılabilecek bir birim olan okul polisleri de yine okul çevrelerindeki denetimlerine devam ediyor. Bakın, ilk etapta tabii trafik ekiplerince bu noktada gerekli evrakların, gerekli belgelerin tam olup olmadığı kontrol ediliyor, özellikle trafik güvenliği için. Ama bir yandan özellikle şüpheli görülen araçlar için gerekirse araç içinde arama ya da bu noktadan geçen yayaların dahi üstünün arandığını gözlemledik. Birden fazla emniyet biriminin birlikte bir denetiminin olduğunu altını çizmiştik. Bakın, yine bu noktada bizler Çankaya Lisesi'ndeyiz. Çankaya'da bulunan bir lisenin hemen önündeyiz ve aslında saatlerdir de buradaki denetimler devam ediyor. Şu an hemen arkamda bir taksinin daha denetime tabi olduğunu görüyorsunuz. Bakın, bu noktadan geçen bir taksi şimdi ekipler tarafından durduruldu ve pek çok farklı noktadan kontrol edilecek. Şüpheli görülmesi durumunda çevik kuvvet ekipleri müdahale edebilecek ya da narkotik ekiplerinin bir araması olunabilecek. Ama tüm bunların yanı sıra elbette tüm araçlar için trafik denetimi de devam ediyor trafik ekiplerince. Toparlayacak olursak, Çankaya Lisesi'nin önünden okulların açıldığı gün güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını ifade etmiştik. Bir okulun önündeyiz, Çankaya Lisesi'nin hemen önündeyiz ve çok ciddi bir şekilde güvenlik önleminin bu noktada arttığını sizlerin ekranlarınıza getirmeye çalıştık diyelim ve sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım.
0: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı. Ekranlarınıza getirdik o denetimleri. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya bakacağız. Cumartesi günü mezar açılmıştı. Ölüm nedenini belirlemek için yeniden inceleme yapılıyor. Ve soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifadeye çağrıldı. Alihan Tok bekliyor bizi. Neden ifadeye çağrıldılar? Söz sende Alihan.
4: Çünkü şöyle, ifadeye çağrılma sebepleri o dönem yayınlanan dizide özellikle bir bölümünde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle bağlantılı olabilecek, hani o ölümü andıran, benzerlikler barındıran bazı sahneler var. Dolayısıyla o sahnelerden ötürü de bilgi sahibi sıfatıyla aslında burada Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aslan'ı ifadeye çağırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivil Cumhuriyet Başsavcılığı. Aslında Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı zaten çok aşamalı bir soruşturma yürütülüyor. Hem gardiyanlar, cezaevi çalışanları, diğer yandan sağlık çalışanları, diğer yandan da Kozinoğlu'nun o dönem sanki onu andırıyor, oymuş gibi dizinin içerisinde Kazım Kaşifoğlu adıyla, karakter adıyla aslında bir MİT görevlisi yer alıyordu ve ihanet suçlanıyordu. Hatta cezaevinde daha önceden tehdit edildi. Ve iki gün sonra da Kozinoğlu hayatını kaybetti. Dolayısıyla burada bu sahnelerin benzerlikleri, işte kalbine bir darbe vurulması, hatta spor yapması ve ondan sonra kalbinin sıkışması, hava enjekte edilmesi, tüm bu sahneler var. Ve dizideki bu bölümlerle alakalı da zaten savcılık artık geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Senaristlere bu bilgi verildi mi? Bir ilişkisi, bir bağlantısı var mıydı? Tüm bunlar tabii ki soru işareti ve tesadüf olmadığına yönelik ciddi iddialar var. Bununla alakalı da 10 Kasım 2011'de dizinin bölümü yayınlanmıştı ve 12 Kasım'da iki gün sonra Kaşif Kozinoğlu Silivri hapishanesinde hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu iki gün içerisinde, yani iki gün önce dizide tehdit edilen Kaşifoğlu karakteri İki isim benzerliği de çok net burada. İki gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybediyor. Dolayısıyla burada ki daha önceki bölümde de tehdit edildiği sahneler var. Yani bu sahneler üzerine aslında dizinin senaristleri burada bilgi sahibi sıfatıyla ama ifade verecekler. Yani Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı FETÖ'nün nerede, hangi aşamada ne izi var, hangi bağlantıları var, geniş çaplı bir şekilde soruşturma yürütülüyor. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
0: Alihan Tokaktar'da ekranlarınıza getirdik. Şimdi para gündemde biraz ekonomi konuşalım. Şöyle bir piyasalara da bakalım. Bu arada ekonomiyi Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz değerli hocam. Çok teşekkürler.

Katıldığınız için şöyle bir piyasaları görelim, sonra başlayalım. BIST 100 endeksi bu haftaya 14.323 puandan başlıyor. Dolar TL'de 48,62 seviyeleri, Euro TL'de 56,22 seviyeleri var. Euro dolar paritesi 1,15 seviyelerinde. Şöyle birazdan evet faizi de gördük, 39,89. Altının onsu 4321 dolar seviyelerinde. Brent petrol, bugün biraz konuşacağız Brent petrol, çünkü hakikaten nereye gidiyor acaba diye sorduran gelişmeler var. Vadeli piyasada Brent petrol 107 dolar seviyelerinde ama fiziki olarak çok daha yüksek, 130 dolarlara ulaştığı ifade ediliyor. Amerikan ham petrolü 103 dolar seviyelerinde, çok hızlıca kendini 100'ün üstüne atmıştı hem Brent petrol hem Amerikan ham petrolü. Gram altını gördük, içeride gram altın 6759 lira 57 lira seviyelerinde, çeyrek altını da söyleyelim 11.000 lira seviyelerinde, yarım altını ve tam altını da görüyorsunuz. Ege hocam tekrar hoş geldiniz. Şöyle sabah bir baktım. Ya biz vadeli de Brent petrolde 107 dolar seviyelerini konuşuyoruz ama fiziki

0: Çeyrekte gram altın 6.759 lira 57 lira seviyelerinde, çeyrek altını da söyleyelim 11.000 lira seviyelerinde, yarım altını ve tam altını da görüyorsunuz. Ege hocam tekrar hoş geldiniz. Şöyle sabah bir baktım ya, biz vadelide Brent petrolde 107 dolar seviyelerini konuşuyoruz ama fiziki piyasada erişilebilir petrol 130-140 dolar bandına gelmiş deniyor. En son bir toplantı olacaktı. Hürmüz'den geçişi koordine edelim diye. O da olamıyor. Bu Brent petrol nereye gidiyor?
1: Evet, bu endişe verici gerçekten. Evet. Çünkü evet, bir toplantıyla beraber biraz rahatlayacağı beklentisi vardı ama toplantı da iptal oldu. Yani sanıyorum yani bu savaşın kısa vadede bitmesi artık pek söz konusu gibi değil. Yani çünkü Amerikan tarafı bastırıyor ama İranlılar zaten yani sonuçta kaybedebilecekleri ne kaldı ki, her şeyi kaybettiler ve orada direnecekler o pozisyonlarında. Muhtemelen bir de İran'daki seçimleri ve Amerika'daki seçimleri de bekliyor olabilirler bir anlaşmaya gidebilmek için. Çünkü onların sonucuna göre de daha elleri kuvvetlenecek ve yani bu artık biraz Amerikan tarafının kararına kalmış durumda. Onu da çok zorlayacak bir süreç. Zaten bu kadar yüksek petrol fiyatlarıyla Amerika'da son derece önemli tabii, halkın büyük çoğunluğu benzine bağlı olarak yaşıyor. Böyle bir petrol fiyatı düzeyinde seçime gitmesi de Trump'ın elini çok zayıflatacak bir şey. Ama ne olursa olsun onlar da bütün kozlarını kullanıp ve en azından çok daha kendileri için iyi olabilecek bir anlaşmaya doğru gitmeye çalışıyorlar ama da o da çok zor. Yani şu anda zaten İran'ın dediğim gibi yani hani kaybedecek bir şey kalmadığı için o pozisyonda direnecek. Yani yapılacak anlaşma Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha iyi olma ihtimali zaten yok gibi bir şey yani. Hani dolayısıyla
0: Obama'nın anlaşmasına varırlarsa başarılı olabilecek bir nokta belki de öyle değil mi?
1: Aynen, evet.
0: Bugün
1: oil
0: price'da bir haber vardı değerli hocam. Hatta şöyle diyordu analistler, ilk kimde yönetim değişecek diye kendi aramızda konuşurken ilk Amerika'da yönetim değişme ihtimali bile daha yüksek gibi değerlendirmeleri. Ve işte Brent petrolün 107 dolar seviyesinde olduğunu söylüyorlar. Sektörün beklentisi tıpkı sizin dediğiniz gibi petrol fiyatları uzun süre yüksek kalabilir. Çünkü bu savaş 2027'ye bile sarkabilir gibi bir değerlendirmeleri olmuş. Hatta Reuters kriz taraflar arasında böyle bir ego savaşına döndü değerlendirmesini de yapmış. Böyle olur ise şayet uzun dönemli petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kaldığı bir dönemin mi kapısı açılacak?
1: Evet, evet. Yani çünkü zaten stoklar da kullanılır. Arz kapasitesi ciddi bir biçimde dünyada gerilemiş durumda. Yani bunu diyelim ki savaş bitse bile stoklar zaten yeterince kullanılmış durumda. Savaş bitse bile yüksek kalma ihtimali şu saatten sonra var gibi görünüyor. Gerçekten endişe verici bir süreç. Yani Trump'ın da sonuçta buradan çıkmak istediğini düşünüyorum ama yani neden çıkamayacak gibi. Yani neden girdiğini de bildiğini zannetmiyorum doğrusu. Yani o da ayrı bir konu.
0: Yani diyor ki seçimlerden sonra hemen düşecek diyor. Evet, ama tabii, bunu daha önce de söyledi. Savaş biterse hemen düşecek dedi. Öyle de olmuyor. Böyle bir gri alanda kalmış çatışma hali yaşanıyor. İçeride bizi nasıl etkiler diye size soracağım. Gelirken baktım, izninizle soracağım. Ne dersiniz merak ediyorum. Bugün itibariyle İstanbul, Avrupa, ya bizde tabii akaryakıt fiyatlarına direkt yansıyıp şu halde Avrupa yakasında İstanbul'da benzin 80 liranın üzerine çıkmış, motorin 89 lirada. Anadolu yakasında 80 liranın üzerine çıkmış benzin, motorin 88. Ankara'da motorin 90 liranın üzerine çıkmış, benzin 81 liranın üzerinde. İzmir'de yine benzin 81 liranın üzerinde, motorin de 90'ın üzerine çıkmış. Sektör kaynakları da diyor ki salıdan itibaren 6,62 liralık bir zam daha gelirse İstanbul'da motorun fiyatı 95 liranın üzerine çıkabilir.
1: Evet. Yani evet, yani bütün dünyanın problemi, bizde de aynen o şekilde yansıyacak. Şimdi bir de yani yine dünyaya baktığımız zaman bir taraftan petrol fiyatı zorluyor, enflasyonu zorluyor, arz kaynaklı bir şok ama merkez bankaları da buna mukabil özellikle de Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarını gündeme getirdi. İki defa yapacak gibi görünüyor ve zaten bir tane yaptı ve bu hafta zaten sanıyorum Japonya ve yanılmıyorsam İngiltere'nin de var galiba, oralardan da faiz artırımı gelme. Önemli olan Fed tabi. Fed'den de çok büyük bir olasılıkla bir faiz artırımı görme ihtimali var.

0: Ben yine de buna çekinceli yaklaşıyorum. Yani orası biraz daha var. Ama şöyle, yani faizlerde dünyada bir yükseliş trendi var. Bir. İki, şimdiye kadar zaten bu savaşın yaratmış olduğu petrol şoku ve diğer bütün şokların büyümeyi etkilememiş olmasının sebebi aslında yapay zeka yatırımlarının getirmiş olduğu bir büyüme, büyük bir yatırım şeyi var ve bu yatırımın getirmiş olduğu bir büyüme söz konusu. Şimdi orada da yavaş yavaş acaba bu yapay zeka yatırımlarının karşılığını getiri olarak getirecek mi diye bir soru işareti oluşmaya başladı. Hı. Yavaş yavaş da şey de oluşmaya başladı. Yapay zekaya karşı bir işte bu kontrolden çıkacak insanlar büyük bir tehdit oluşturacak vesaire. Çok çünkü endişe verici gelişmeler var. Bazı deneylerde bakıyorsunuz işte Anthropic'in ve diğerlerinin yaptığı deneylerde büyük ajanlar arasında insanların denetiminden çıkmış bir biçimde kendi başlarına hareket ettiğine dair birçok haber yayılmaya başladı. Ve orası bir tedirginlik oluşmaya başladı. Dolayısıyla o yatırım tarafında da bir geri çekilme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla aslında yani büyümeyi tutan şey oydu.
1: Orada yapay zeka büyümeyi arttırıyordu ama tersine dönebilir.
0: Tersine dönerse aslında bu bir stagflasyon demek olacak. Yani şeyle faiz arttırımları da bir taraftan da büyük bir borçluluk var özellikle Amerika tarafında. Zaten faizleri Amerikan uzun dönemli faizlerini yukarıda tutan şey zaten yani ChatGPT'nin çıkışı 2022'de %1 olan faizler, tahvil faizleri şimdi %5'e gelmiş durumda. Amerikan faizleri, tahvillerinden bahsediyorum. Şimdi yani neden böyle oldu? Tamam, bir tarafta Amerikan devletinin kamu tarafında açık var. O bütçe açığı bunu besliyor ama diğer taraftan da bu yapay zeka yatırımlarının ciddi bir fon talebi var. O taleple beraber bu faizler de yukarıya doğru gidiş oldu. Şimdi bütün bunlar baktığınız zaman bu faizler burada dururken petrol şoku bir taraftan, öbür taraftan büyümede yapay zekanın artık bir soru işareti olmaya, bunun getireceği bir verimlilik artışı olmayacak ekonomide diye bir endişe de oluşmaya başladı. Bütün bunlar olunca bir stagflasyon senaryosu karşımıza çıkıyor. Yüksek faizler, büyümede bir düşme, faizler de zaten büyümeyi sekteye uğratacak düzeye gelmiş durumda. Kısa vadeli faizler de merkez bankalarıyla giderse. Şimdi böyle olduğu zaman yani bizim de Türkiye'ye baktığımız zaman bizi bu en çok nereden vuracak? O biz burada faiz indirmek için uğraşıyoruz ama şimdi şöyle düşünelim, yurt dışında bir taraftan da cari işlemler açığımız var, dışarıdan fonlamaya ihtiyacımız var. Bu fonlamanın maliyeti dışarıda artmaya başladıkça burada zaten siz dövizi de kontrol etmek istiyorsunuz. Tamam, hızlı bir yükseliş olmasın, OVP'de enflasyon paralelinde gitsin diye bazı zımmi açıklamalar oldu. Evet, ama ne olursa olsun bu dolar üzerinde de bir baskı yaratacak. Yani bizim faiz indirmek için elimizi zorlaştıran bir dünya ekonomisi senaryosu ortaya çıkmaya başladı.
1: Yani herkes bu, faiz arttırırken bizim de bir süre daha böyle faizleri hızlıca indirme patikasına girmemiz çok kolay görünmüyor olabilir diyorsun.
0: Kesinlikle. Ben yani yavaş indirmemiz bile zor olabilir.
1: Bir süre sabit kalabilir
0: ama yani bu yıl içinde ben bir tane tabii bir faiz indirimi bekliyorum. 100 puanlık Merkez Bankası'ndan bunu Ekim'de, ama petrol fiyatları buraya dayanmışken, dediğim gibi dünyadaki faizler yukarıya doğru çıkarken ve büyüme endişeleri ortaya çıkarken, stagflasyon senaryoları konuşulurken bunu yapmak Merkez Bankası için o kadar kolay olmayacak. İç piyasayı rahatlatmak istiyor tabii ki elbette ama bir taraftan da döviz tarafını da tutmak istiyor. O tarafı da tutmak için yani iç TL'nin faizini de yurt dışı faizler giderken düşürmek o kadar kolay olmayacak Merkez Bankası için maalesef. Bizim etkisi bu olacak.
1: Böyle etkiler diyorsunuz. Evet, de şöyle etkiliyormuş. Hakikaten bu bugün ekonomimde olan bir haber. İlginç yani. Akaryakıtta 100 lira alarmı diye veriyorlar. Çünkü Şimdi üç haneli fiyatlara çıkabilme ihtimali öngörüldüğü için akaryakıt fiyatlarının, buna bizim akaryakıt sistemimizde pompalar hazır değilmiş hocam. O sistem olarak yani. Evet. 14 bin istasyonda sayaçları biz nasıl güncelleyeceğiz eğer üç haneliye çıkarsa endişesi olmuş. Pompaların üçte birinin yenilenme gerekliliği ortaya çıkmış. Yani çok belki sembolik bir kısmı esasında 100 liranın üzerine çıksa geleceğimiz durum bu olur.

0: Bu dediğiniz ilginç bir haber. Yani bu da ayrıca da tabii ki benzin istasyonları için ciddi bir maliyet unsuru tabii olacak. Yani onları tekrar yenileme gerekecek. Yeni bir sermaye yatırımı demek. Onların maliyeti artınca tabii yani sonuçta bunların fiyatlara da yansıması ekstra olarak mümkün olabilir.
1: Siz evet, bu ihtimali evet görüyor musunuz hocam? 95 dolarları söylüyoruz. Hani yani fiziki piyasada 130 dolarlar Brent çıkmışken evet, 107'den de geri çekilmez ise bir çözüm de yakın zamanda mümkün değilse içeride 100 lirayı aşabilir mi?
0: Yani evet olabilir gibi görünüyor. Çünkü yani o çözüm ihtimali ortada görünmediği için. Ama yani tabii yani o kadar bu geçtiğimiz süreç boyunca o kadar dalgalı bir seyir izledi ki hani doğru, yani sonuçta hiçbir şey hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmuyor. Yarın bakarsınız yani bu bir anlaşma vesaire söz konusu olur. Yani tabii burada sırf Suudi Arabistan'da orada öbür tarafta Suudi Arabistan'ın da arz kapasitesi zamanında bu Suudi Arabistan tankerlerini geçirmiyorlar. Utiler Yemen'de vesaire. Yani o kadar çok bilinmeyenli ve belirsiz bir şey ki dolayısıyla bunların içinden böyle kısa vadede bir anlaşma çıkabileceğini beklemek çok mantıklı değil ama şöyle bir şey var. Yani bir anlaşma olasılığı ortaya çıktığı zaman fiyat biraz geriliyor. Ama dikkat edin, gerileyen fiyat aslında şimdi gelecekteki fiyat. Yani o gelecekteki fiyat şimdi arz kapasitesi o kadar düştüğü zaman ve stoklarda bir azalma olduğu zaman belki gelecek fiyat öyle etkilenebilir böyle bir haberden diyelim artık.
1: Ama bugünkü değil
0: bugünkü
1: diyorsunuz.
0: Bugünkü etkilenmeyebilir
1: doğru
0: yani.
1: Hani bir böyle de altın, bugün evet, tamamlayın değerli hocam. Buyurun. Altını bir de sormak isterim. Vaktim de daralmışken altında ne oluyor bir görelim diye. Belki arkadaşlarım şimdi hem onsta hem içeride altını da açar bize. Bir parça bahsettiniz Fed'in karardan altını da etkiliyor. Altın geriliyor ama altın evet yatırımcısı ne yapsın? O da böyle bu volatil ortamda bakıyor. Evet. Merak ediyor yani.
0: Yani şimdi tabii bu altın yatırımcısı açısından altın konusunda konuşmak çok zor gerçekten. Hele bu ortamda gerçekten evet, daha haklısınız da zor. Ama faiz oranlarının yukarıya doğru çıkacağı bir dünyada hani altının yukarıya doğru gitmesini beklemek yani biraz önce çizdiğimiz şeyde beklemek pek bence gerçekçi olmayabilir doğrusu. Ama yani oradan da yani dolar bu arada dolar da güçleniyor. Amerikan Hazine Bakanı da zaten Westend'de açıkladı biz güçlü dolar istiyoruz diye. Tam geçmişteki söylemlerinin tersine.
1: Tam onu soracaktım evet, dedim. Yani araya girmiş olmayayım ama yok, nasıl evet yani hocam? Şimdi evet, güçlü dolar istemeyen bir Trump vardı. Şimdi biz güçlü dolar istiyoruz. Böyle bir politika savruluşu mu evet, yoksa bir evet, arkasında bir mantık var mı?
0: Yani şimdi tabii o kendine göre günü kurtarmaya. Çünkü şöyle bir şeyden endişe edilmeye başlandı. Şimdi çok büyük bir bütçe açığı var. Onun fonlanması lazım. Şimdi bu eskiden daha önce bunu fonlayan Amerikan hazine tahvillerini bütün dünyada alıcıları vardı bunun. Yani şimdi bu alıcılar artık eskisi kadar alıcı değil.
1: İstekli değil.
0: İstekli değiller oraya. İkincisi içeride büyük yapay zeka yatırımlarının fonlayacak olan onların o taleple de yarışmak zorunda. Şimdi böyle bir durumda dolara talebin artmasını istiyor. Yani yoksa aksi takdirde bütçe açığını fonlayamamak gibi bir problemle karşı karşıya kalacak. Tabii ki Amerika'da hiçbir zaman böyle bir şey olmaz ama yani sonuçta bunun yüksek maliyetten devamlı fonlamak zorunda kalıyor. O yüzden dolara olan talebi artmasını istiyor. Şimdi o eski hikaye artık bence bu savaştan sonra ve bu şeyden sonra o hikaye bitti artık.
1: Yeni yani bir hikaye var.
0: Yeni bir hikaye var ortada. O kadar dalgalı ki değil mi? Yani bazen de aslında bunlar arasında tabii işin içinde Trump olunca bir tutarlılıktan da bahsetmek mümkün olmuyor. Şimdi bir gün öyle diyor, öbür gün böyle diyor. Yani bir orada da bazı bir onun karakterine özgü bazı olaylar da söz konusu bu, bütün bu denklemin içerisinde. Gerçekten zor bir dünyayla karşı karşıyayız.
1: Bilinmezlerle dolu bir dünyanın içerisindeyiz demiş ki işte İran gibi Venezuela gibi belki İran'da da kalırız demiş. Bir gelelim ülkemize. Bizdeki bizde asgari ücreti konuşuyoruz. Şimdi SGK uzmanı Özgür Erdursun 2027'de asgari ücrete %25 zam beklediğini söylemiş. Bu yılda 28.075 lira nette. %25 zamla beraber 35.094 kuruş oluyor.
0: Yani %25 zam demek yine geleceğe yönelik.

0: enflasyona bağlı olarak bir zam. Biliyorsunuz OEP %21 diyor enflasyon için. Şimdi ama bu yılı %30'larda falan kapatacağız. Yani geçmişe yönelik kayıplar yine telafi edilmiş olmayacak o anlamda baktığınız zaman. Bütün bir yıl boyunca da asgari ücrete zam yapılmadı. Orada bütün bir kayıp var. Yani hani nereden bakarsanız bakın asgari ücretin şu günkü seviyesi de yani açlık sınırında. Bu yani hani olacak bir şey değil. Şu anlama geliyor tabii. Yani biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadele ederken bunun bedelini işte bu şekilde asgari ücret üzerinden de ödeteceğiz anlamına geliyor. Yine %25 belki, bir de şöyle bir şey var. 21 dediği yani 25 aslında tam da beklenen gelecek yıl için beklenen enflasyon.
1: Enflasyon kadar.
0: Enflasyon.
1: Yani gerçekleşenden doğan kayıplar peki?
0: O yok, o gitti. Kayıplar geride kaldı, geçti. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ege Yazgan. Çok sağ olun, haftaya sizinle başladık. Çok teşekkürler. Şimdi bir bağlantı da yapacağız. İstanbul'da dar gelirlilere uygun fiyata konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir sosyal konut projesi hayata geçirildi biliyorsunuz. Bugün başvuruları başladı. Hem başvurunun detayları ne acaba, hem de o konutlar nasıl görünüyor merak ediyoruz. Buse Deviren o konutlardan birinde hem bize bu projeyi anlatacak hem de konutu gösterecek. Buse.
2: Sena günaydın. Tabii başvuru yapacak kişiler daireleri de merak ediyorlar. O dairelerden bir tanesindeyiz. Sosyal konut projesinde uygun fiyatlı kiralık dairelerden bir tanesi. Aslında bu daire olmayacak ama bu benzeri daireler olacak. Ben size hem 2+1 hem de 3+1 iki farklı daireyi göstereceğim. Şimdi 2+1 dairenin içerisindeyiz. Tıpkı bu daire gibi kiralanabilir uygun fiyatlı dairelerle bugün itibariyle aslında başlamış olacak bu başvurular. Bugün başladı, 25'ine kadar da devam edecek. Şimdi burası mutfak alanıydı. Hemen ilerleyelim. Biz hemen kapının giriş kısmındayız. Mertcan'la birlikte şöyle ileriye doğru gidelim. Hemen burada bir tuvaleti var. İki tuvaletler oluşuyor genellikle benim gördüğüm kadarıyla dairelerin tamamı. Bir koridor var. Hemen bu alanda banyosu var. Dairelerin metrekaresi tabii ki değişiyor. Bu 2+1 dairelerin 98 net 76 metrekareden oluşuyor. Yukarıda 3+1 daire var. Onu da göstereceğim. Onun da brütü 129, net ise 101 metrekare. Hemen bu alanda da işte bir boş kiler gibi kullanılabilecek bir yine farklı bir odayı da Mertcan'la gösterelim sizlere. Bu birinci katta bir daire, örnek olarak Başakşehir'deyiz biz şu anda. Evlilik üzerinden 18 yaşının üzerinde olan, evli olan şartlar bunlar. İşte, eğer hane içerisinde toplam gelirin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Başvuru kriterlerinden bir tanesi de bu. Burada farklı bir oda daha var, onu da gösterecek Mertcan şimdi sizlere. İşte 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları E-Devlet üzerinden bugün yani 14 Eylül itibariyle başvurularına başlayacak. 25 Eylül tarihine kadar da başvurular devam edecek. Biz neredeyiz? Biz Başakşehir Kayışehir bölgesindeyiz. Hemen dışarıdan da göreceğiniz gibi inşaat halinde diğer TOKİ dairelerinde hala hazırda devam ediyor. Ama sadece Kayışehir'de yani Başakşehir alanlarının, Başakşehir'de değil İstanbul'un farklı ilçelerinde olacak. İçerilerinde de olacak. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasını kapsayacak. Ben anlatmaya devam ederken Mertcan da şöyle 3+1 daireye göstermek için yukarıya çıkın. Orası biraz daha büyük bir daire. Tabii ki siz kendiniz başvuru yaparken 2+1 ya da 3+1 şeklinde yapabiliyorsunuz. Daireler 1+1'den başlıyor. 2+1 ve 3+1 şeklinde de devam ediyor. Önden Mertcan çıksın isterseniz. Hemen bir üst katta dairede onu da göstereceğim. Onun da metrekaresini sizlere söyleyeyim. O da 3+1'ler brütü 129, neti ise 101 metrekareden oluşuyor. Bu proje 12 ilçeyi kapsıyor ve toplam 4 bölgede olacak. Söylediğim gibi hem Anadolu hem de Avrupa yakasını kapsıyor bunlar. Nerede olacak? İşte Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar hemen Anadolu yakasında. Avrupa yakasında ise işte bizim bulunduğumuz Başakşehir'de, Maltepe'de, Tuzla'da, Kartal'da onlar Anadolu yakasında. Bizim olduğumuz tarafta da Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ilçelerinde olacak. Bu ilçelerde toplam 360 ve 4'ü 4 grupta da Arnavutköy ilçesi 90 olmak üzere toplamda 1071 konut hedefleniyor. Burası 3+1 daire. Biraz daha geniş. Şöyle balkona doğru çıkalım Mertcan istersen. Genelde TOKİ dairelerini biliyorsunuz biz deprem bölgesinden de sıkça yayınlar yaparken aslında aşinayız. Genelde bakın hemen yatay mimari üzerinden.

0: farklı dairelerde hemen karşı alanda bulunuyor. Tıpkı bunlar gibi olacak o dairelerde. Kiralarda şöyle olacak, 10 bin liradan başlaması planlanıyor. İşte 1 artı 1'ler 10 bin lira, 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler de devam edecek. İşte 18 bin liraya kadar çıkacak. Önemli olan nokta şu olacak vatandaşlarda, 18 yaşının üzerinde olmanız gerekiyor başvuru yapmak için ve evli olmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden başvurular bugün itibariyle başlayacak. Burada da bir banyo var. İlerleyelim. Aslında ev tipleri genelde birbirine çok benziyor. İşte burada da az önce gösterdiğim gibi küçük böyle bir kiler alanı var. Hepsi birbirine benziyor. Sadece oda sayısı ve metrekare sayısı değişmiş oluyor. Bu alanda da bir yatak odası var. Bir ebeveyn banyosu var burada da hemen. Genelde böyle küçük balkonları da var. Hemen hemen işte iki odada da var bu balkonlardan. Hemen yan tarafta da yine iki odadan oluşuyor. Benim bu gösterdiğim daire 3 artı 1 bir daireden oluşuyor. Bugün başladı. Siz eğer siteye girmek isterseniz izleyicilerimiz bugün E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Ne zamana kadar? 25 Eylül'e kadar İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki ilçelerini kapsayan bir proje 1071 tane konutu kapsayacak. Uygun fiyatta kiralık daireler İstanbul'da eğer kira toplam geliriniz 100 bin liranın üzerinde değilse lütfen siteye girerek de bunların hepsini takip edebilirsiniz. Kriterleri yerine getirip getirmediğinizde de kontrol edip başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Biz Başakşehir'den hem 2 artı 1 hem de 3 artı 1 daireleri sizlere anlattık, gösterdik diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Buse Leveren aktardı. Devam edelim haberle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dair bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir dedi. Şehir hastanelerinin önemine değindi Erdoğan. Muhalefete de eleştirileri vardı.
2: Millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
3: 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne ilişkin bu mesajları verdi. Millet iradesi vurgusu yaptı.
2: Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Sandıkta bize görev veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılış töreninde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.
2: Şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
3: Samsun Şehir Yeni Hastanesi'ne dair detayları da paylaşan Erdoğan, bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi.
2: 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak Samsun Şehir Hastanesi bölge

0: milletimizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılışı öncesinde memleketi Rize Güneysu'da komşuları ve hemşehrileriyle bir araya geldi.
2: Suriye'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla bir araya geldi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüştüğü aktarıldı. Görüşmede SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun kapsamlı şekilde ele alındığı tahmin ediliyor. Şara görüşmesi sonrası Bakan Fidan, Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasağı ve silah bırakma süreci ele alındı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Şimdi Gülistan 9 soruşturmasına bakacağız. 6. dalga operasyon düzenlendi bu soruşturma kapsamında. 11 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Çok uzun zamandır konuşuyorduk Gülistan 9'ya ne oldu diye. Ve bu dosyanın açılmasıyla 6 yıl sonra peş peşe gözaltılar, operasyonlar gördük. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek bize aktaracak soruşturmada son durumu. Veysi, söz sende.
3: Evet, aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada önemli detaylara yer vermişti. Özellikle Gülistan Dokun'un naaşını bulmak için yoğun bir çalışma harcandığını söylemişti. Diğer taraftan da naaşın birkaç kez yer değiştirildiğinden değerlendirildiğini ifade etmişti. Diğer taraftan da kimyasal maddelerle naaşın yok edilmiş olma ihtimalinde değerlendirdiklerini söylemişti. Diğer taraftan soruşturma kapsamında geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayı aydınlatmayı engellemeye ve bazı delilleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldığı yönünde başsavcılıklarımızın incelemesi sonucu ortaya çıktığını ifade etmişti. Bu kapsamda da vali değil başka kim olursa olsun, hangi makamda olursa olsun başsavcılıklar inceleme ve soruşturma yapacağını, gereğini yapacağını ifade etmişti. Hemen ardından da cumartesi günü operasyon haberi geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez operasyon üzerlerinde. Aralarında emekli olmuş polislerin de bulundu. 11 kolluk görevlisi gözaltına alındı ve Erzurum'a götürdü. Şu an itibariyle Erzurum'da hem jandarma hem de emniyette ifade verme işlemlerini sürdürdüğünü söyleyelim. Diğer taraftan şu ana kadar aslında 61 kişi gözaltına alınmıştı, işlem yapılmıştı. Bununla birlikte de sayının yükseldiğini söyleyelim, 72'ye yükseldiğini söyleyelim. Tutuklu sayısı ise şu an itibariyle aralarında vali ve 13 polisinde bulunduğu 32 kişi olduğunu ifade edelim. Firari aslında bir de şahıs var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi istenmişti Umut Altaş'ın. Onun iade işlemleri çalışmalarının da devam ettiğini bir kez daha söyleyelim. Ancak ifadesini oradaki adli makamlar almıştı. Türkiye'ye göndermişti. Dosyaya da girdiğini söyleyelim. Özellikle vali ve oğlunu suçladığında belirtelim. Şu an itibariyle toplam 72 kişi hakkında işlem yapılmış oluyor ve şu an itibariyle de aralarında valilerin de bulunduğu 32 kişinin tutuklu olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım.
2: Veysi İpek aktardı. Ekranlarınıza getirdik soruşturmada son gelişmeleri. Şimdi Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
4: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
5: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
6: Patlar abi. O patladı zaten.
5: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
7: İnşallah içine kimse yok.
5: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini

0: Görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
1: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var.
0: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'un iki ilçesinde iki erkek cesedi bulundu. Ölümlerin birbiriyle bağlantısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı. Başakşehir'deki ceset Güvercintepe mahallesinde boş arazide bulundu. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenler olayı polise bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı'ya ait olduğu anlaşıldı. Diğer olayın adresi ise Fatih. Mevlana Kapı mahallesinde surların içinde bir cansız beden bulundu. 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edilen cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. İki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da evlerinde öldürülen Üykü çiftiyle ilgili Vali Numan Hatipoğlu açıklama yaptı. Vali hiçbir olayı açıkta ve boşlukta bırakmayacağız dedi.
3: Üykü çiftinin katil zanlısı komşu mezradan çıktı. Ailenin yakınlarına taziye ziyaretine giden vali olayı aydınlatacağız dedi.
4: Ucu nereye giderse gitsin bu hususta ilgili olarak kime giderse gitsin kaç kişi olursa olsun sonuna kadar devam edecek.
3: Elazığ'ın Ürünlü mezrasında yaşayan A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü çifti pazartesi gecesi evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Katil delilleri yok etmek için yaşlı çifti öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Yangında öldükleri sanılan Öykü çiftinin silahla vurulup öldürüldüğü otopside ortaya çıktı.
5: Bugün şu anda ayrılıp da hakkın huzuruna yürüyor.
4: Jandarmamız, emniyetimiz, savcılarımızın koordinesinde çok hızlı bir şekilde çalışarak bu olayı aydınlatma ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yaptılar.
6: Bu konuda bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Acımıza ortak olduğunuz devlet olarak biz her zaman size güveniyoruz.
3: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. O şüpheli, Öykü çiftinin yaşadığı mezraya yakın başka bir mezrada yaşıyordu. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu, mezraya gidip Öykü çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
4: Büyük oranda olay aydınlatıldı ama ucu nereye giderse gitsin, hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de savcılarımız bu konuyla ilgili olarak üstün bir gayret içerisinde çalışmaya devam edecekler. Olayı tüm yönleriyle de aydınlatacağız.
2: Sivas'ta 3 gün önce kaybolduğu yönünde ihbar yapılan 11 aylık Büşra bebekle ilgili şaşırtıcı gelişmeler var. Anne bebeğinin kaybolmadığını, birileri tarafından götürüldüğünü söyledi. Bakalım detaylara. Divriği ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra 10 Eylül günü kaldığı çadırdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü ve ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Annenin iddiası üzerine soruşturma genişledi. Anne, baba ve 4 kişi gözaltına alındı. Maalesef henüz Büşra bebekten bir iz yok. Soruşturma sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenlerin tercih ve atama tarihleri belli oldu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptı. Eğitim Bakanı Tekin, bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı 2. iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık dedi. Başvuruların 23-24 Eylül'de, atamaların ise 25 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Almış olduğumuz bu kararın Maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum açıklamasını yaptı. Yapay zeka hayatımızın hemen her alanında artık. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileri güvenlik endişeleri nedeniyle harekete geçti. Ve Anthropic CEO'su model geliştirmede yavaşlama çağrısı yaparken Musk ve Altman'dan da benzer uyarılar var.
3: Hayatın her alanına sızan yapay zeka endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka şirketlerinin

0: CEO'ları arka arkaya frenleme çağrısı yapıyor. Yapay zekadaki ilerleyişe ilişkin ilk açıklama Anthropic'in CEO'su Dario Amedei'den geldi. Yapay zeka şirketlerine model geliştirmede yavaşlama çağrısı yapan Amedei, kontrolün kaybedilmesi, yapay zekanın siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıyor dedi. Mevcut gelişme temposu devam ederse 12 ay içinde bir bot sürüsünün interneti ele geçirerek yüzlerce milyar dolarlık zarara yol açabileceğini öne sürdü. Yapay zekanın güvenliğini sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı koordinasyon planı önerdi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan Amedei'ye destek geldi. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dario haklı yorumunda bulundu. OpenAI CEO'su Sam Altman da sosyal medya hesabından Amedei'ye destek verdi. Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de yapay zekaya ilişkin endişeler nedeniyle oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.
1: Hi, I am Neon.
0: Yapay zeka şirketlerinin çalışanları da benzer endişeleri dile getiriyor. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti. Bunlar yakında insanüstü sistemler haline gelecek diyen Coxon, bazı yapay zeka modellerinin 10 yıl içinde insanlığı öldürebileceğini öne sürmüştü.
2: A milli erkek voleybol takımımız 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlıların bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyeti gelmiş oldu. Ay Yıldızlılar gruptaki 4. maçında bu akşam saat 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şimdi para gündemine ilk saatini kapatırken gelin bir haftanın kültür sanat ajandasına bakarak reklama gidelim.
3: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
4: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine çıkıyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz üstleniyor. Tiyatro 14 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. The Bodyguard müzikali ilk kez Türkiye'de sahneleniyor. Popüler gösteri, bütün hikayesi ve ikonik şarkılarıyla eski bir gizli servis ajanının süperstar Rachel Maron'u saplantılı hayranlarından koruması için işe alınmasını ele alıyor. Müzikal 13 ve 18 Eylül'de Zorlu PSM'de

Fransız müziğin güçlü sesi Garou, The Best of turnesiyle Türkiye'ye geliyor. Sanatçı 25 yılı aşkın kariyerinde Bel, Gitan, Sulevu, Söl gibi şarkıların yanı sıra Céline Dion, Luc Plamondon gibi önemli isimlerle işbirliklerine de imza attı. Konser 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Echoes of İstanbul, havada asılı kalan İstanbul efsaneleri izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil sanatçısı Emir Buhari'nin koreografisiyle hayat bulan ekip, İstanbul'un binlerce yıllık mistik hikayelerini gökyüzünde nefes kesen bir başyapıta dönüştürüyor. Etkinlik 14-18 Eylül'de Yücel Art Center Kültür Merkezi'nde.

sahne kimliğini daha sert, daha hızlı, daha yüksek enerjili bir boyuta taşıyan sanatçı, 17 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyor.

şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Karsu Adana'da sahne alıyor. Pop, caz, blues, funk ve elektronik müziği kendine özgü yorumuyla bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve renkli sahne performansıyla dinleyici karşısına çıkıyor. Konser 15 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın üretim arşivi 16 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor. Deniz aşırı Özel Kabaş ve zamanları sanatçının 1960'lardan 1990'lara uzanan üretimini ve Türkiye'nin kültürel tarihindeki yerini inceliyor. Sergi Salt Beyoğlu'nda kapılarını açacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemin ikinci saatine başlıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la sürdürülen savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek İran'dan çekilebiliriz dedi. Trump resmi ziyaret için gittiği İrlanda'da İran'la süren savaşın seyrine dair konuştu. Amerikan güçlerinin İran'da kalarak ülkenin petrol rezervlerini kontrol altına alabileceğini belirtti. Savaşın kısa süre içinde biteceği yönündeki ifadelerini bir kez daha yineledi Amerikan Başkanı. Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce veya sonra savaşın son bulacağını söyledi. Tahran yönetiminden fayda gelmeyecek bir uzlaşıya yanaşmayacağını söyledi. Amerikan Başkanı Trump, İran'da yürüttükleri süreci Venezuela'daki duruma benzetti. Venezuela'da olduğu gibi burada da kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran'dan çekileceğiz dedi. Bugün takip ettiğimiz sıcak bir gelişme, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da ifadeye çağrıldı. Alihan Tok takip ediyor son gelişmeleri. İfade alma işlemleri başladı mı? Söz sende Alihan.
2: Evet, ifade alma işlemleri henüz başlamadı ama bugün o 3 senaristin gelip ifade vermesi, bilgi sahibi sıfatıyla aslında ifade vermesi bekleniyor. Burada Kurtlar Vadisi dizisinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan bir bölümünde Kaşif Kozinoğlu karakterine benzerliğiyle bilinen bir karakter aslında üretilmiş. Hayali bir karakter olarak görünse de isim benzerliği, sahnelerin benzerliği, orada da Kazım Kaşifoğlu ismiyle Kozinoğlu'na ithaf edilen bir karakter olduğu iddia ediliyordu. Hatta 2 gün sonra

0: Yani 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde tehdit edildiği, öldürüleceği tehdit edildikten 2 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri hapishanesinde hayatını kaybetmesi. Şimdi bu benzerlik üzerine aslında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı gidiyor ki aslında Kozinoğlu hayatını kaybettikten 26 gün sonra da yine yayınlanan bir bölümde, aynı dizide yayınlanan bir bölümde işte kalbine bir darbe aldığı, sonra bir hava enjekte edilerek aslında hayatını kaybettiği bir dış müdahaleyle bu dizide yer almıştı. Dolayısıyla bu dizide yer almasının sebebi ne? Bu bilgi verildi mi? Tüm bunlar araştırılıyor. Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı bir dış müdahale olup olmadığı savcılık tarafından çok yönlü araştırılıyor. Biliyorsunuz önceden de iki dalga operasyon yapılmıştı. Bu operasyonlarda cezaevi çalışanları gözaltına alınmıştı. Yine sağlık çalışanları da. Yani Kozinoğlu'nun öldürülmüş olma ihtimali üzerine savcılık gidiyor iddialar üzerine. Bu dizide de yayınlanan bu sahnelerin gerçek olaylarla benzerliği, ki önceden işte tehditlerin olması, önceden öyle bir karakterin diziye yerleştirilmiş olması, çünkü isim de çok net bir şekilde aslında Kozinoğlu'na benzetilen bir isim. Kazım Kaşifoğlu olarak aslında burada Kaşif Kozinoğlu'na bir atıfta bulunuluyor. Dolayısıyla bu diziyle alakalı da dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla aslında Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeye çağırıyor. Burada zaten Kaşifoğlu'na işte tarihleri de birbirine çok benzer. Kaşifoğlu karakteriyle ön plana çıkan dizideki karakterin ölüm sahnesi de aslında defalarca yayınlandı. Benzerliği yayınlandı. Buradaki ifadeler, gerçek yaşanan olayla benzerliği, tüm bunlar mercek altına alınmış durumda. Ki Kozinoğlu'nun Fethi Kabir işleminden sonra da zaten operasyonu genişleyeceğine dair sinyaller vardı. Çünkü Fethi Kabir'de daha önceden kendisine işte bir zehir enjekte edildi mi dizide yer aldığı gibi, ya da bir dış müdahale, bir darbe var mı? Yine bu sahneler de aslında dizide yer alıyor. Dolayısıyla bu kadar yakın tarihler, birbirine yakın tarihler, birbirine benzer sahneler, işte iddianamede, tutanaklarda yer alan anlatılanlarla uyuşan sahneler, tüm bunlar dolayısıyla burada, ama tekraren söyleyelim, burada bilgi sahibi sıfatıyla senaristler ifadelerini verecekler. Takipçisi olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Tokaktar da ekranlarınıza getirdik. Şimdi yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak, çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
2: Başka 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık.
2: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
3: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır.
1: İzmir'de de Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

0: Hemen gidelim son durumu Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'dan alalım. Gülçin, söz sende.
1: Sena Hakan, aslında Türkiye genelinde düzenlenen bir operasyon bu. Ailem Güvende ve bu kapsamda da 162 şüpheli ve 13 derlekli ilgili işlem yapıldı. Bununla birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda da burada bir operasyon düzenlendi. Tıpkı Türkiye genelinde 15 ilde yapılan operasyon gibi bu operasyonun odağındaki suçlamalar müstehcenlik, fuhuşa teşvik ve yer temin etme ve aracılık etme gibi suçlamalar. Bu kapsamda daha önce 24 şüpheli gözaltına alınmıştı ve bunlardan 18'i adliyeye sevk edildi, 16'sı tutuklandı. İkisi hakkında da adli işlem kararı verildi, ancak bu noktada da Cumhuriyet Başsavcılığı da buna itiraz etti. 16 kişi tutuklandı dedik, bu tutuklananlar arasında aynı suçlamalarla, yani müstehcenlik, fuhuşa teşvik gibi suçlamalarla gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında sosyal medyada daha önce de İzmir'de gündeme gelen Zenne Arif lakaplı isim de bulunuyor. Arif Saçlı da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış oldu ve bu kapsamda aslında Ailem Güvende operasyonu kapsamında MASAK verileri de elde edildi ki özellikle bu derneklere yurt dışından da fon temin edildiği tespit edilmiş oldu. Tabi operasyonun ayrıntıları böyle ama önümüzdeki süreçte bu tutuklamalarla birlikte yeni gözaltıların da olması muhtemel olabilir.
0: Ve Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktardı operasyonun detaylarını. MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde sona yaklaşıldı. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatların sahadaki çalışmalarında terörsüz Türkiye hedefinin güçlü şekilde karşılık bulduğuna vurgu yaptı.
2: MHP'de 7 Mayıs 2026 günü başlatılan kurultay sürecinde 954 ilçe kongresi gerçekleştirildi. İlçe kongre süreci tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 61 ilin kongre sürecinin de gerçekleştirildiğini duyurdu. Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Teşkilatların çalışmalarına yönelik konuşan Yalçın, terörsüz Türkiye hedefinin sahada karşılık bulduğunu söyledi.
3: Parti temsilcilerimizin ve teşkilat mensuplarımızın bu istikametteki faaliyetlerinin karşılıksız kalmadığı sahada görülmüş, terörsüz Türkiye olgusunun somut yansımaları müşahede edilmiştir. Terörsüz Türkiye kervanının menzile ulaşması için gösterilen gayretlerin beyhude olmadığı anlaşılmış ve emeklerimizin karşılığı daha yasal düzenlemelere geçilmeden sahada alınmaya başlanmıştır.
2: Yalçın, çerçeve yasanın meclisten geçmesiyle Türkiye'nin 21. yüzyıldaki küresel ilerleyişinin hız kazanacağı bir barış iklimine girdiğini vurguladı. Terörün kasıp kavurduğu elverişsiz sosyal ve siyasi iklim koşulları yerine mevsim normallerine bırakmıştır açıklamasında bulundu.
0: DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılan çerçeve yasa ve silah bırakma süreci ele alındı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyete Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesih süreciyle çerçeve yasa ele alındı. Heyet son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya gitmişti. Hadi bir gidelim Ankara'ya. Başkent Ankara'nın siyasi gündemini bir dinleyelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Hoş geldiniz.
4: Merhaba Sena. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Buluştuk. Yine sabahları Ankara'yı dinleyeceğiz. Evet. Başkent neleri konuşuyor diye. Şöyle bir önüme baktım da hakikaten çok fazla siyasi gündem var ve hareketli geçiyor Ankara belli ki. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Muhalefette ittifak geliştirme konusunda önce olacağım. Bu akıllara direkt böyle altılı masa gibi bir birleşme mi geliyor? Kafasında böyle bir şey mi var acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusunu doğuruyor, öyle mi?
4: Şimdi Ankara'da son dönemde aslında biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rize'de aslında ifade ettiği ama bir seçim tarihi vermeyen fakat heyecan uyandıran bir açıklama oldu. Hani bir seçim olma ihtimaline dair. Bu biraz hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti hareketlendirdi Sena. Nasıl? Yani kurultaylarını, kongrelerini bir an önce yapmak, tamamlamak, seçime hazır olmak anlamında. Şimdi seçime hazır olmak sadece kongrelerinizi yapmakla ilgili değil. Aynı zamanda seçime hangi ittifaklarla gireceğinizin de yavaş yavaş adını koyma konusunda da girişimler başlıyor. Ben bunların şimdi

hızlandığı gibi yani bu içinde bulunduğumuz 2026'nın son çeyreğinde devam edeceğini düşünmüyorum. Ama tartışmaları elbette sürecektir. Ne söylemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Biraz baktım oraya, oradan da bazı isimlerle de temasta bulundum. Elbette biz muhalefet edeceğiz. Hani biliyorsun Butlan kararından sonra iktidar adına siyaset yapıyorsun, seni iktidar buraya taşıdı eleştirileri var biliyorsun. Şimdi tam da bu eleştirilerin olduğu bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki muhalefetin ana partisi ben olacağım. Yani iddiaların aksine işte yeni parti olacak vesaire gibisinden ve kendi etrafında da bir ittifak oluşturacağım. Şimdi bu ittifakla ilgili yeni parti dışında herkes her zaman masada olabilir ama şu haliyle yani Ankara'da da yeni partinin koyduğu o çerçevede de Özgür Özel'in özellikle hiçbir şekilde söz konusu değil. Yani yeni parti dışında birçok partiyle

0: karşı karşıya koyduğumuzda o seçim dönemlerini birlikte yaşadık. Pek çok yayın yaptık. Yani neredeyse hani karşı karşıya işte 52-48 neredeyse sonuçlandı seçim. Ama bu ağırlıkta bir ittifaktan elbette söz edilmiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin iddiası şu: ben ittifak kuran bir güç olacağım ve adayımı da belirlemek için çalışmalara başladım. Nitekim aday konusunda söylediği de çok ilginç sözler ve çıkışlar var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ona da değinebiliriz eğer istiyorsan.
1: Biraz oradan da açalım. Yani Ekrem İmamoğlu için siyasi tutuklu değil sözlerinden sonra, yani davalardan yargılandığı davalardan aklanırsa ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da CHP'de kalması halinde ittifak masasında aday olarak önerebileceklerine dönük bazı açıklamalar oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunlar ne demek? Bir de şöyle de bir kafa karışıklığı oluyor. Şimdi Üsküdar'da mesela biz Yeni Parti ve CHP'nin belediyedeki seçimlerde bir işbirliğini gördük. Bunun bir benzeri genel seçimlere belki teşmil edilebilir dendi o dönem, ama az önce siz bunun ihtimal dahilinde çok da görünmediğini söylediniz. Ne anlayalım
0: Evet,
1: o halde?
0: evet. Şöyle Sena Alkan, aslında şuradan başlayalım. İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili söylediği sözler. Mesela İmamoğlu ile ilgili söylediklerini peş peşe düşündüğümüzde aslında aday olmayacağının beyanı bu. Yani şöyle söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu yargılandığı davalardan aklanır, diploma davasını kazanır ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmayı tercih ederse. Şimdi zaten bunun ilk ikisiyle ilgili yasal süreçler biraz hızlanarak da ilerliyor. Ne zaman karara bağlanır bir fikrimiz yok, ama bence Kılıçdaroğlu cephesi bunlardan Ekrem İmamoğlu'nun önüne bir siyaset alanı açılacağını düşünmüyor. Ama siyasi tutuklu değil dedi, bu önemliydi bu çıkış, yani çok tepkiye de neden oldu. Fakat son söylediği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmayı tercih ederse, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma meselesi zaten Ekrem İmamoğlu bu konuda yolunu çizdi. Yani İmamoğlu kısmı söyleniyor ama politik gerçeklik açısından herhangi bir karşılığı yok. Mansur Yavaş'la ilgili söylediğini daha fazla merkeze almak lazım. Çünkü Mansur Yavaş'ın son dönemde işte Anıtkabir'deki o kuruluş yıldönümündeki ziyarete gelmemesi, akabinde akşam resepsiyona katılmaması Cumhuriyet Halk Partisi bir yol ayrımı diye konuşuluyordu, ama kendisi böyle bir yol ayrımından söz etmiyor. Ama aynı zamanda diyor ki, ben bu kavganın içinde değilim, ben üçüncü bir yolum. Üçüncü yol ifadesini kullanmadı ama ben tarafsız kalacağım diyor. Şimdi buradan baktığımızda pratik gerçeklikte de Mansur Yavaş'ın verdiği mesajlara da baktığımızda, onun da aday olması noktasındaki söylenenin yine çok politik karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ama o şöyle bir karşılık bulur seçmenine, kendi tabanına Kemal Kılıçdaroğlu der ki, ben Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatmadım. Aklansaydı, gelseydi, şu olsaydı, bu olsaydı onu da aday gösterebilirdim. Mansur Yavaş'la ilgili de kapıyı kapatmadım. Ona da dedim ki, sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaldığın sürece, ama bu aynı zamanda o tarafsızlık duruşunun da farklı bir yöne evrilmesiyle ilgili de bir talep. Böyle bir tavırda da bulunursan seni de ittifak masasında aday olarak gösterebiliriz. Yani böyle baştan aşağı stratejik kokan, öyle diyeyim. Ama politik sonuçları itibariyle de çok fazla karşılığı olmayan iki çıkış olarak görüyorum ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini Sena.
1: Mansur Yavaş kısmı ile ilgili şimdi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi Mansur Yavaş. Biz sonrasında sorduk ne olacak. Hatta o kadar çok siyaset kulisi dökülmeye başladı ki akabinde. AK Parti'ye geçecek dendi. Sonra Mansur Yavaş çok uzun bir açıklamayla bunu dışlar, bir tutum aldı. Sonra eğer bir yeni parti CHP yakınlaşması olamazsa Mansur Yavaş'ın istifası gündeme gelebilir, bağımsız kalabilir gibi çok fazla iddia ortaya atıldı. Hakikaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumu, duruşu nedir? Mesela şu sözler ne anlama gelir? Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Bir de bunu yeni parti genel başkanı Özgür Özel de Mansur Yavaş söyledikten sonra söylemiş, aynı ifadeyi kullanmış. O da dikkat çekti.
0: Şimdi Ankara'da tabii bu hadiseler o kadar, artık herkes birbirine bakarak ne söylediği, hangi kavramı kullandı diyor. Tabii ki Özgür Özel tecrübesinde bir siyasetçinin bunu kullanırken aslında bir mesaj vermeye çalıştığında söyleyebiliriz. Yani onunla aynı yerde duyuyoruz, ama bunları deniyor Sena'da. Geçen hafta da oldu biliyorsun. Mesela dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nda olan görüşmesinde, bilgimiz var, onayımızla, yani
1: Evet.
0: onayımız dahilinde gerçekleşti. Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamada da sadece bilgilendirdiğini, yani hem Kılıçdaroğlu'nu hem Özgür Özel'i. Şimdi burada ayrılıkta azap, birlikte rahmet var. Tabii bu Türkçemizde çok kullanılan bir ifade, ama bu ifadenin, bu yaklaşımın Özgür Özel tarafından tekrarlanması yine Mansur Yavaş'la aslında biz aynı

0: yere bakıyoruz. Aynı politik zemindeyiz gibi bir mesaj olarak okunabilir. Ancak Mansur Yavaş'ın belki de kendisinin siyasi hayatında yaptığı en uzun açıklama olabilir. Geçen hafta yaptığı o açıklama. Orada fevkalade net bir duruş vardı. Bir kere ben şuradayım. Benim bulunduğum yer burasıdır. İki taraf arasında senin de söylediğin gibi bir yakınlaşma, bir bütünleşme olmazsa ben bu konuda ayrılabilirim gerekse ya da bana çok böyle baskı yaparsanız anlamına gelecek. O zaman da yolumu ayırabilirim. Hani ikinizle de birlikte hareket etmem anlamında bir çıkışı vardı. Ben Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılımı gibi bir meselenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Bugünkü politik zeminde. Yeni partiyle belki Kılıçdaroğlu'yla karşılaştırırsa daha yakın gibi göründü. Neden? İlk bayramlaşmada birlikte işte Güven Park'taki mitingde otobüsün üzerine çıktı. Birlikte kol kola yürüdüler ama ondan sonra Mansur Yavaş bu duruşunu kendisiyle ilgili, kendisini merkeze alan daha bağımsız bir alana taşıdı. Ben bu bağımsızlığını bozacağını düşünmüyorum. O izleyecektir, politik arenadaki ittifakları izleyecektir. Özellikle milliyetçi camiada neler olacağını muhalif anlamında söylüyorum. Orada da siyasi partiler var. Bunların her birini gözlemleyecektir. Sonrasında belki bir karar verecektir ama bugün itibariyle aktif olarak ben şuradan adayım, burada siyasi hayatıma devam edeceğim gibi bir karar beklemiyoruz Sayın Mansur Yavaş'tan. Hem yaptığımız temaslar hem de aldığımız bilgiler de aslında bunu doğruluyor.
1: Pekala, anlaşıldı ki Ankara'da Mansur Yavaş'la ilgili bu konuşuluyor. Peki bir de yeni anayasayı sorayım. Çünkü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen şöyle söylüyor. 1 Ekim itibarıyla anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz demiş. Şimdi bu hep yeni anayasa, yeni anayasa konuşuluyor ama bu çalışmalara hız vermek, bunun içi nasıl doldurulacak? Ve mesela bir referandum eğer çalışmalar bir noktaya gelir ve olgunlaşırsa gündeme gelir mi?
0: Şimdi şöyle bir trafiği var bu işin Sena. Bu trafik hızlanacak. Önce onu söyleyeyim. Bu bir bilgi. Çünkü öyle kapalı devre bir bilgi falan da değil. Biz 14 Ağustos günü Sayın Hayati Yazıcı'yla ki AK Parti ekibi anayasa süreçlerinin merkezi isimlerinden bir tanesi. Hatta merkezindeki isim Sayın Efkan Ala ile AK Parti Genel Başkan Vekili hem iki peş peşe yayınımızda konuştuk ve yeni anayasayla ilgili süreçlerin hızlanacağına dair onlardan da beyanlar aldık. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı çerçeve yasa kabul edildiği günden itibaren de artık Türkiye'nin yeni bir anayasayla yani Türkiye'deki demokratik hayatın taşlandırılması gerektiğine dair de çok sayıda beyanda bulundu. Bu hızlanacak bir yandan. Bir başka isim benim de geçen hafta yaptığım bir röportaj Sayın Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Orada da Sayın Bahçeli artık bu sürecin Türkiye'de bir yeni anayasaya ihtiyaç duyduğunu, yeni anayasayla birlikte de belki mevcut sistemin iki dönemdir devam eden yani 2018 ve 23 seçimleri sonrasında devam eden Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bazı revizeler yapılabileceğine dair mesajlar oldu. Özellikle siyasi partiler yasasında ve diğer seçim yasasında. Bütün bunlara baktığımızda Cumhur İttifakı cephesinde anayasa gündeminin giderek kuvvetlendiğini görüyoruz. Ben Ekim ayı itibariyle yani parlamento aktif olarak çalışmalarına başladığı andan itibaren de bu sürecin daha da hızlanacağını öngörüyorum Sena. Çünkü bu beyanlar artık çok açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör.
0: Ben teşekkür
1: hafta
0: ederim.
1: Hafta başlarken şöyle hızlıca gündemi özetledi başkentte. Çok teşekkürler. Devam edelim biz şimdi haberle. Kremlin sözcüsü Peskov, Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ne zaman başlayacağına dair konuştu. Ekim ayını işaret etti. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşme tartışmaları sürüyor bir yandan. Amerikan Başkanı Donald Trump Ukrayna'ya seslendi, Zelenski'ye seslendi. Dedi ki önce Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna, Rusya'nın dizel altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi. Kremlin'den Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasındaki müzakereler Ekim'de başlayabilir açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Kremlin'den Zelenski'ye yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir. Putin bunu daha önce de söylemişti dedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin Ekim ayında başlayabileceğini de belirten Peskov, böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ifadesini kullandı. İrlanda ziyareti de konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'sa Zelenski önce Rusya'nın dizel

0: altyapısına hedef almayı durdurmalı dedi.
1: Mr. Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel fuel. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel, because that's hurting the world. We don't want him to hit diesel fuel.
0: Rusya ve Ukrayna lojistik tesisler, enerji altyapıları ve petrol, dizel depolarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef alarak tedarik krizini derinleştiriyor.
2: Sermaye piyasasında manipülasyon yapılmasına yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine başladı. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Biri sosyal medya hesabının sahibinin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma sürüyor. İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 15 metreden bir apartmanın bahçesine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerleri kırdı. Metrelerce yüksekten zemine çöküldü. 2 kişi ölümden döndü. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatleriydi. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 11 katlı binaya doğru savruldu. 15 metreden düşen otomobil binanın 3 balkonuna çarparak yere düştü. Bina sakinleri gürültüyü duyunca kendilerini sokağa attı. Araçta sıkışan 2 kişi vardı. Herkes yaralılar için seferber oldu. Yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Binanın balkonlarında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonun detayları İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme var. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait 2 DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Sadece aileyle konuşmadı. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi.
3: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
4: Evet.
3: 5 Haziran.
5: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşatıyorum.
6: Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamışım. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
7: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında. Okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
6: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum. Şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmişti.

0: belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
1: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
0: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış. Bel lastiğine ve paçasına sperm değil. Kıl ya da ter. O, evet, olduğunu biliyoruz.
1: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
0: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldı, Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri.
2: Saklıyorsun.
0: Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar okul müsamiresi. Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi, arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Devam edelim. Gelin ve damada takılan takılar nedeniyle çok konuşulan bir düğün vardı, hatırlayacaksınız. O düğün görüntülerinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla damat Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı. Gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan da adliyeye sevk edildi. Deha muhabiri Gülay Kuyucu bize tüm detayları aktaracak. Gülay, nedir notların?
4: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Çağla Öz aranıyordu ve cumartesi günü gözaltına alındı İstanbul'da ve oradaki emniyetteki işlemlerin ardından dün Van'a getirilmişti ve buradaki işlemlerin ardından da Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından da bugün yine polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz geçtiğimiz günlerde düğün yapmıştı ve bu düğünün ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı. Hangi suçtan tutuklanmıştı? Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Düğünde takılan altınlar çok konuşulmuştu. O altınlarda yine Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda ele geçirildi ve konuyla ilgili de bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Masak raporlarında adı geçen Çağla Öz'ün annesi de gözaltına alınmıştı ve aynı zamanda yine Tançalan'ın bir yakını yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz aranıyordu ve cumartesi günü Çağla Öz İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu ve İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'daki işlem

0: Nin ardından da yine soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirildi dün itibariyle ve sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağla Öz bugün de yine polis ekipleri tarafından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Çağla Öz ne ifade verecek, neler söyleyecek, biz de takip ediyor olacağız.
1: Gülay Kuyucu aktardı, ekranlarınıza getirdik. Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 47 yaşındaki koca eşinin iş yerine gidip dehşet saçtı. Olay Tarsus ilçesinde yaşandı. Hakkında 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Süer, eşi Narin Süer'le konuşmak için çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Süer yanında bulunan silahla 46 yaşındaki eşi Narin Süer'e ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düzce'de ahşap kapı üretimi yapan bir fabrika alev alev yandı. Ekipler saatlerce yangınla mücadele etti. Yangın kontrol altına alındığında fabrika küle dönmüştü.
2: Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz.
3: Tek bir kıvılcım yetti. Alevler fabrikayı sardı. Yangın söndüğünde fabrika küle dönmüştü. Alevler Düzce'de ahşap kapı üretimi yapılan bir fabrikadan yükseldi. Malzeme yanıcı olunca alevler hızla büyüdü.
2: Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim.
3: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. 85 itfaiye personeli, 30 araç ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
2: Tüm gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım.
3: Bir itfaiye eri üzerine düşen parçalar nedeniyle yaralandı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Fabrikadan geriye kül yığını kaldı.
2: Uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar, raporlarını tanzim edecekler.
1: Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucu öyle bir yere saklamışlardı ki bulunması neredeyse imkansızdı, ancak polisin titiz çalışması planı bozdu.
3: Uyuşturucuları geminin altına zulaladılar. Dalgıçlarla çıkartmak için plan yaptılar. Zehir tacirlerinin planı polise takıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Mersin Emniyet Müdürlükleri Türkiye'ye Güney Amerika'dan bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Çok geçmeden o geminin Mersin limanına ulaştığı belirlendi. Polis hemen gemide arama çalışması başlattı. Zehir tacirleri bu kez uyuşturucuyu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere saklamıştı. Geminin dış alt gövdesinde bulunan motorun soğutma suyu bölümüne gizlenen uyuşturucuyu dalgıçlar buldu. Geminin zula kısmında 12 paketin içinde 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dalış ekipmanları ve sualtı deniz skuterı malzemeleri de vardı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonla ilgili bir paylaşım yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Gemideki uyuşturucunun batı illerine sevkinin engellendiğini belirtti. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi.
1: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titremeyle Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslı Nömer Aktaş'ın haberi.

0: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
1: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
0: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
2: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
1: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
3: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
0: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
3: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
0: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
2: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
0: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
2: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma, davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
0: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
2: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
4: Kastamonu'da bir çiftçi tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yavrusu için aracın arkasından ayrılmayan inek eve kadar onu takip etti. O anlar sosyal medyanın en çok izlenenlerinden oldu.
5: Kızım.
6: Tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Yeni anne olan inek yavrusu için aracın peşini bırakmadı.
5: Kaç kız?
6: Emrah Şerbetli, Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde çiftçilik yapıyor. Çok sayıda hayvanı da olan Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Yeni doğan buzağı yürümekte güçlük çekiyordu. Çiftçi Emrah Şerbetli çözümü buzağıyı aracıyla eve taşımakta buldu. Kucağına aldığı yavruyu aracına bindirdi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi.
5: İneğimizin doğum yapması üzerine buzağımızı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimizin bizi takip etmesini hoşumuza gitti. Yani annelik duygusuyla bizi peşimize bırakmadı.
6: Yavrusu araçta, annesi ise arkada eve kadar takip etti.
5: Gel kızım, gel.
7: Annesi gördü.
6: Emrah Şerbetli, ineğin yavrusunu takip ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyadan paylaştığı o anları binlerce kişi izledi.
5: Hayvanlarımızı severek büyüttüğümüz için hayvanlarımız yani ele alışkın, sevgiyle büyüyor. Kaç kız?
4: Dünyaca ünlü Kanadalı sanatçı Celine Dion nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. 6 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçı Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu. O haberi getirelim ekrana ve bu haberle de para gündemin biz sonuna geldik. Bizden sonra Selen Güldayıoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın 10'da para gündeme beklerim ben seni Halkın. Hoşçakalın.
6: Tedavisi olmayan hastaları nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik

0: bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
1: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim.
0: Gösteriye On a Chance Pas şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destiny seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın maçıyla başlayalım. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Sporu, Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılar böylelikle sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 71. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Bu sonuçla 13 puana yükselen Galatasaray haftayı lider kapattı. Galatasaray ligin 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaeli Spor'sa 9 puanda kaldı. Marmara ekibi gelecek hafta Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Hücum anlamında iyi işler yaptık diyen

0: Buruk, oyunu baskın geçirdiklerinin altını çizdi.
1: Maçın başlangıcı tabii ki rakibimizin özellikle kendi yarı alanında savunacağını, özellikle kanat baskıları yapan bir takımdı rakiplere karşı. Kenarlardaki boşluklar bizim için önemliydi. Oralara hızlıca çıkmamız gerekiyordu. Bence ilk yarı özellikle sağ taraftan çok rahat rakip kaleye gitme şanslarımız oluştu. Biraz daha orada becerikli işler yapabilirdik. Oyunu başından sonuna kadar tabii ki belki son 5-10 dakikayı oyuncu değişiklikleri sonrasını belki dışarıda bırakırsak, rakibimizin de biraz riskler aldığı bölümü 1-0'dan sonra dışarıda bırakırsak çok dominant bir şekilde geçirdik. Rakip yarı alanında oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı, 2 tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık. Tabii ki bir yandan da yeni oyuncular oynadı. İlk defa ilk 11'de oynayan Leo ve Deniz vardı bugün. Performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon bu anlamda çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.
0: Süper Lig'de 5. hafta bugün Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla noktalanacak. Gaziantep stadında saat 20'de başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
2: Süper Lig'de haftanın perdesi Gaziantep'te kapanacak. Fenerbahçe 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertliler hanesine 6 puan yazdırdı. Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler de o maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa kararı aldığını açıklamıştı. 2 gün süren görüşmelerin ardından tecrübeli çalıştırıcı görevine geri döndü ve bu maçta takımının başında yer alacak. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertliler de sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıktı. Güneydoğu Anadolu ekibi Göztepe karşısında deplasmanda 4-2'lik galibiyet elde etti. Gaziantep ekibinde bu maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
0: Amili erkek voleybol takımımız Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Ay Yıldızlar bu sonuçta turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Ay Yıldızlar gruptaki 4. maçında bu akşam saat 20'de ev sahibi Romanya ile mücadele edecek. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Ali Türkkan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü unvanını aldı.
3: Ali Türkkan tarihi bir başarıya imza attı. Türkkan Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun açıklamasına göre Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda sezonun 5. ve son ayağı Şili'de düzenlendi. Castrol 4 Team Türkiye pilotu Ali, son ayağı 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Karl Karberg'in 3 puan gerisinde başladı. Karberg'in ikinci gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi. Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali Türkkan, Şili Rally'sini ikinci sırada bitirerek 2026 sezonunu pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı. Ali Türkkan böylece Türk otomobil sporları tarihinde Dünya Gençler Rally Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu. TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı yayılmadığı mesajda genç pilotu tebrik etti.
0: tenisten bir haber verelim.

0: Bilim sezonunun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Birleşik Devletleri açıkta Belaruslu Arina Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu.
1: Amerika açık tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina oldu. Kazak raket sezonun son Grand Slam turnuvasında Belaruslu Arina Sabalenka ile karşı karşıya geldi. İlk setin 5. oyununda rakibinin servisini kıran Rybakina avantajını setin sonuna kadar sürdürdü. Kazak raket bu seti 6-4 kazanmayı başardı. İkinci seti kazanan tarafsa Arina Sabalenka oldu. Belaruslu tenisçi setin 12. oyununda rakibinin servisini kırarak bu seti 7-5'lik skorla hanesine yazdırdı. Final setinde daha az hata yapan isim Elena Rybakina oldu. Kazak tenisçi rakibinin servisini 2 kez kırmayı başardı. Bu seti 6-2, karşılaşmayı da 2-1 kazanan Rybakina şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki raket bu sonucun ardından 3. Grand Slam tekler şampiyonluğunu elde etti. Rybakina daha önce Avustralya Açık ve Wimbledon şampiyonlukları yaşamıştı. Tecrübeli raket ayrıca dünya sıralamasında 1 numaranın sahibi oldu.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da

0: İyi günler sevgili seyirciler. Hoş geldiniz gün ortasına. Bugün 14 Eylül itibariyle Habertürk TV'de yeni yayın dönemi başladı. Ben de gün ortasında karşınızdayım. Bir önceki saatte de izlediniz. Sena Alkan bundan böyle para gündemde karşınızda sevgili Sena. Ben de bundan böyle her gün 12 ile 14 arası gün ortasında sizlerle birlikte olacağım. Hemen başlayalım sıcak bağlantılarla. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. Biliyorsunuz. Raci Şaşmaz ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Alihan Tok takip ediyor bu süreci. İfade verme işlemleri başladı mı Alihan? Yeni bilgiler var mı bu sürece ilişkin?
1: Evet Serap Bey, henüz başlamadı ifade verme işlemleri ama bugün içerisinde vermeleri bekleniyor. Bilgi sahibi sıfatıyla verecekler. Tabii verecekleri ifadeler aslında şundan dolayı burada Kaşif Kozinoğlu'nun o dizide Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakteriyle canlandırıldığı ve aynı zamanda gerçek yaşanan olaylarla dizideki bazı sahnelerin benzerliği üzerine aslında savcılık gidiyor. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla alakalı bahsedilen sahnelerle alakalı aslında dizinin senaristlerinden bilgi alacak. Bundan dolayı bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecekler. Şimdi dizide hangi sahneler var? Özellikle 10 Kasım 2011'de aslında oradaki Kaşifoğlu karakteri, yani burada Kaşif Kozinoğlu'nu andıran karakter hapse atılıyor, hapiste tehdit ediliyor, ölümle tehdit ediliyor. Hatta bir sahnede de kalbine bir darbe vurularak, hava enjekte edilerek damarına bu şekilde hayatını kaybediyor. Ve bu bölüm yayınlandıktan sonra, yani 10 Kasım 2011'de bölüm yayınlandıktan sonra tehdit edildiği bölüm, iki gün sonra Silivri cezaevinde bu sefer Kaşif Kozinoğlu gerçekten hayatını kaybediyor. Kalp krizi teşhisi konuldu. Dolayısıyla bu benzerlikler, bu sahnelerin benzerlikleri, burada ki FETÖ biliyorsunuz baş şüpheli olarak burada bu ölümle alakalı değerlendiriliyor. Dolayısıyla bir irtibat var mı? İrtibat varsa diziyle ne kadar alakalı? Dizinin senaristlerine tüm bunlar sorulacak. Tabii Kozinoğlu davası şu anda geniş kapsam bir şekilde soruşturma işte dizilere kadar sirayet ediyor ki Kurtlar Vadisi dizisi o dönem aslında Türkiye gündeminin bir şekilde dizi üzerinden okunduğu dönem bile olmuştu. Dolayısıyla çok önemli olacak. Burada soruşturma fetika bir işlemi de yapıldı Kozinoğlu'na. Soruşturma hem hapishane içerisindeki görevliler, hem ambulansta çalışan görevliler, hem de şimdi bu biliniyor muydu? Yani FETÖ'nün organizasyonu muydu bu ölüm? Tüm bunlar değerlendiriliyor. Her aşamasında değerlendiriliyor. İlk aşamada şimdiye kadar bir tutuklama var. O dönem jandarma er görev yapan, Silivri cezaevinde görev yapan bir jandarma er tutuklandı. Bunun yanı sıra tabii 7 sağlık çalışanı da var. Çünkü Kozinoğlu'nun hastaneye sevkiyatıyla alakalı, ona yapılan müdahalenin geciktirilmesiyle alakalı da yine soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili de 7 sağlık çalışanı da gözaltında, onlar da adliyeye sevk edilmişti. Bir diğer konu da şimdi Kozinoğlu'nun bu ölümü daha önceden biliniyor muydu? Çünkü çok farklı şüpheler, iddialar var. Kayıp mektupları var, yazışmalar var, kayıp e-posta var. Yani Feytullahçı terör örgütünün yargıya sirayet etmesi, emniyete, sağlık birimlerine sirayet etmesi, tüm bunlardan acaba planlı bir ölüm müydü? Kozinoğlu'nun ölümü daha önceden planlandı mı? Ve bu plan işte sızdırıldı, başka yerlere sirayet etti mi? Bunlar araştırılıyor. Bu araştırma yapılırken de tarihleri birbirine yakın, birbirine yakın sahneler, benzer sahneler içeren işte bu diziyle alakalı, dizinin özellikle o bölümüyle alakalı da soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Burada aslında senaristlerden şu bilgi alınacak. Bu hangi kaynaktan alındı? İşte bu karakter neden oluşturuldu? Çünkü karakter çok yakın, isimleri çok yakın. Bir ithaf olabilir mi? Tüm bunlar araştırılacak ve Kurtlar Vadisi dizisindeki o iki gün arayla, işte iki gün önce böyle bir sahne yayınlandı, iki gün sonra bu ölüm gerçekleşti. Hatta bu ölümden sonra da çok daha detaylı bir şekilde, yani ölümünün detayıyla alakalı 26 gün sonra yeni bir bölüm daha yayınlandı Kurtlar Vadisi'nde. Orada da spor yapıyor, işte kalp rahatsızlığı geçiriyor, doktor istiyor. Tüm bu detaylar aslında Kozinoğlu'nun ölümündeki yer alan detaylarla çok benzer. Dolayısıyla bu benzerlikler üzerine de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı senaristleri ifadeye çağırdı. Bilgi sahibi amacıyla ifadeye çağırdı. Şimdi Kozinoğlu dosyası çok daha geniş kapsamlı. Bahsettiğimiz daha önceden rahatsızlıkları bulunan ki Fethi Kabir işleminden sonra da aslında tüm bunların üzerine de gidilecek. Eğer ki bir planlama varsa ki dönemin o dönem işte Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, hapse atılmıştı. Dönemin savcısı, dönemin cezaevi ki bir cezaevi çalışanı yine yurt dışında firari olarak şu anda kaçmış durumda aslında darbe girişiminden sonra kaçmıştı. Yani burada FETÖ parmağı varsa hangi organizasyon yapıldı, gerçekten kalp krizi ritmini etkileyen bir ilaç verildi mi? Yani bir dış müdahale var mı? Bu müdahale varsa bu müdahaleyi kimler ne kadar biliyordu, ne kadar planlamıştı? Hangi birimler ne kadar farkındaydı? Bir organizasyon mu yapıldı? Tüm bunlar aslında gün yüzüne çıkacak Kozinoğlu dosyasıyla alakalı. Çok geniş kapsamlı bir dosya. Bahsettiğimiz dizinin benzer sahneleri de burada soruşturma kapsamında inceleniyor. Ama söylediğimiz gibi bilgi amaçlı ifadelerine başvurulacak senaristlerin. Takipçisi olacağız ve sizlere aktaracağız.
0: Alihan Tok, çok teşekkürler. Birazdan da gün ortasının içinde hukukçu konuğumla ayrıntılarına bakacağız bu soruşturmanın. Gülistan Doku soruşturmasında da düzenlenen 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hemen Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek'e bağlanalım. Kimler bunlar? İddialar ne haklarında Veysi?
2: Evet, aslında Adalet Bakanı Akın Gürle geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada işaret etmişti. Önemli aslında bilgi ve bulgulara rastlandığını ifade etmişti. Geçmişte bazı kamu görevlilerinin Gülistan Doku soruşturmasını engellemek, delilleri ortadan kaldırmak veya karartmak girişiminde bulunduğu yönde bilgiler, bulgular olduğunu ifade etmişti. Bu konuda da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı hafta sonu operasyon gerçekleşti. 7 kentte aslında düzenlendi. Aralarında emekli polis memurlarında bulundu. 11 polis memuru gözaltına alındı. Erzurum'a götürüldüğünü ifade edelim. Erzurum'da hem emniyette hem de jandarmada ifade işlemlerinin sürdüğünü belirtelim. Delilleri karartma yönünde aslında iddialar

0: Dediğim gibi geçtiğimiz hafta bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamıştı. İncelemeler sonucunda da bulgulara ulaşıldı, ifade edilmişti. Vali değil kim olursa olsun üzerine gidileceği vurgusunu da yapmıştı. Şu ana kadar aslında 61 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünkü 6. dalga operasyonuyla birlikte sayı 72'ye ulaştığını belirtelim. Şu ana kadar da 32 şüphelinin aralarında vali ve 13 polisin de bulunduğu 32 şüpheli şu ana kadar tutuklu olduğunu ifade edelim. Soruşturma tabii bir taraftan da aslında yeni ifadelerle birlikte genişliyor. Verilen ifadeler doğrultusunda da yeni dalga operasyonları da geliyor ki evlerinde 11 polis memurunun yapılan evlerindeki aramalarda da bazı belgelere, bilgilere de el konulduğu yönde bilgiyi de paylaşalım. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Detaylar oldukça paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Veysi çok teşekkürler. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltındaki eşi Çağla Öz Tançalan da adliyeye sevk edildi. İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan dün Van'a getirildi ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfadesi tamamlanan Çağla Öz sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Düğününde takılan altınlar ve lüks paylaşımlarla gündeme geldi çift ve haklarında geçen hafta kara para aklaması soruşturması da başlatıldı. Fatih Tançalan geçen hafta tutuklanmıştı. Şimdi eşi Çağla Öz Tançalan da adliyeye sevk edildi. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
2: Polis. 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık.
2: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
3: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır.
1: Beyaz tatili sona erdi. 17 milyon öğrenci de sınıfları doldurdu. Artık geçen hafta birinci sınıflar ve okul öncesi başlamıştı. Şimdi tamamı öğrencilerin büyük bir heyecanla yeni yıla başladılar.
4: Devam et. Tatil nasıl geçti?
5: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
4: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
2: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
6: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
4: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
6: Çok heyecanlıyım.
4: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
7: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
4: Özledin mi okulu peki?
7: Çok özledim.
2: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
8: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
9: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.

2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek...

0: ortam, yeni arkadaşlar.
1: Özledin mi okulu peki?
0: Çok özledim.
2: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
1: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
3: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
2: 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
4: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
5: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
6: Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan kadrolu öğretmenlerin tercih ve atama tarihleri belli oldu. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptı. Tekin, bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık dedi. Başvuruların 23-24 Eylül'de, atamaların ise 25 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Almış olduğumuz bu kararın Marif ailemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen, İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü ne yazık ki Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
7: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
8: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
9: O patladı zaten.
8: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasındaysa alevlere teslim oldu.
10: İnşallah içinde kimse yok.
8: Dumanların gökyüzüne yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
11: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var.
8: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
6: Başlarken gün ortasına Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile ilgili son durumu aktardı. Kurtlar Vadisi senaristleri de bugün bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. İfadelerini vermeleri bekleniyor. O yüzden gözler bu soruşturmada acaba nereye doğru ilerleyecek diye. Hukukçu Zafer İşeri şimdi yanımda, konuğum. Onunla bu soruşturmanın son durumunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
12: İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Üzerinden 15 yıl geçmiş bir ölüm. Zamanında da şüpheli ölüm olasılıkları dillendirilmişti. Şimdi FETÖ'ye bir işlemi yapıldı. Hem adli tıp incelemesinin sonuçlarını bekliyoruz, hem de bu yeni ifadelerle bambaşka bir yöne gidiyormuş gibi görünüyor. Öncelikle kesinlikle. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu, yani böyle küçük bir harf oyunuyla neredeyse aynı karakter, yine bir MİT görevlisi senaryoda yer alıyor ve gerçekten de ne yazık ki bu ölümle çok benzeşen, çok eşleşen yerler var dizinin içinde. Birazdan bir bölümü de ekrana getiririz. Bunlar tesadüf olabilir mi? Sizin ilk izleniminiz ne söylüyor size bu ortaya çıkan bilgilerle ilgili?
12: Öncelikle bu dizideki senaryo ve bu senaryoda izlenilenlerin hepsinin birkaç gün sonra gerçek hayatta o özdeşleştirilen karakterlerle ilgili MİT mensubu ya da diğer görevliler

0: hakkında gerçekleşmesi pek de tesadüf gibi görünmüyor. Çünkü Kozinoğlu şüphesiz ki bir asker geçmişiyle ve istihbaratçı kimliğiyle ölümünü şüpheli bulabileceğimiz bir şahsiyet. Hele ki böyle bir süreçte paralel yapılanmanın, FETÖ yapılanmasının devletin pek çok organını ele geçirmiş görünümünde olduğu, özellikle yargının ve infaz sürecinin onun kontrolünde olduğunu maalesef iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemde, evet, Kozinoğlu'nun hemen o senaryoda yaşanan hadiseden iki gün sonra hayatını kaybetmesi tabii ki yargı açısından şüpheli bulunabilecek ve incelenebilecek bir görüntü. Nitekim bu senaryonun sadece o bölümünde değil, pek çok noktasında gerçek hayatla paralellik arz eden, orada yayımlandıktan kısa bir süre sonra gerçek hayatta izlediğimiz ve maalesef ki bunun bir benzerlik olmasından daha vahim noktalara taşıdığımız konu hakim. Tabii o tarihte biliyorsunuz Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili doğal bir ölümdür denilerek soruşturma dosyası kapatılmış, takipsizlik kararı verilmişti.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki o dönemin savcıları, bu kararı veren hukukçuları da yine FETÖ'yle bağlantısı yargı kararıyla sübuta ermiş, kesinleşmiş kimselerdi. Bunların hepsini bir potada erittiğimiz zaman tabii ki bu ölümün mutlak surette şüpheli olabileceğini ve gerçeği ortaya çıkarmak adına bugün Fethi Kabir gibi önemli bir soruşturma işlemi de dahil bütün delil toplama işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini görüyoruz.
1: Şimdi bahsettiğiniz 3 Kasım'da 135. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterine işkence yapılıyor. 10 Kasım'da Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce 136. bölümde de yine onun için yolun sonu ifadesi kullanılıyor. Kısacık geçiyorum tabii ki. Evet. 13 Kasım'da hayatını kaybediyor Kaşif Kozinoğlu. Kalp krizi deniliyor. Yani bu kalp krizi nedeniyle bir doğal ölüm. 8 Aralık 2011'de ekrana gelmiş bu Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldüğü bölüm aynı dizi içinde. Hatta oradan diziden bir bölüm de var. Rica edeyim yönetmen arkadaşım Kadir'den. Onu da bir dinleyelim, ekrana getirelim. Hazırsa hemen.
2: Kara.
1: Evet.
2: Ulan gafletteydin, uyanır dedim. Delalete geçtin, uyardım. Ama ihaneti affetmem.
3: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
2: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
1: Burada onun bu şekilde, yani o karakterin, Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğünü gösteren sahne. Bundan da zaten kısa süre sonra hayatını, evet, kaybediyor. Bu bize ne, yani bu benzerlik bize ne söylüyor? Daha önceden planlı bir cinayet miydi bu? Birileri bunu biliyor muydu? Dizi üzerinden bir mesaj mı veriliyordu? Şu anda araştırılan konu bu anladığım kadarıyla.
0: Buraya gelirken de ben de aynı şeyi düşündüm. Bu dizinin senaryosuna bütün halinde baktığımızda neredeyse o dönemin aktörlerinden, siyasi aktörler, istihbaratçıları ya da askeri personel, bunların her birini bir şekilde senaryoya çok benzer isimlerle monte ettiklerini görüyoruz. Ve bir kurgu gibi algılanan bu senaryonun sonrasında bugün itibariyle sanki o gün yaşanacakların bir belgesel hazırlığıymışçasına profesyonel bir zihinden çıktığını algılayabiliyoruz.
1: Yapılacakların, yani tabii bunlar şu anda bir araştırma aşamasında, evet, ve iddia. Sadece olasılıklar üzerine değerlendiriyoruz. Yapılacakların aslında dediğiniz gibi önden bir belgesel gibi hayata geçirilmesi gibi mi? Yoksa birilerine bundan önce verilen bir mesaj mı? Eğer böyleyse, eğer birileri tarafından bu senaryo üzerinden böyle bir yol izlendiyse hangisi olabilir?
0: Kozinoğlu biliyorsunuz ölümünden kısa süre önce vermiş olduğu beyanatlarda kendisinin öldürülmekle dahi her türlü bir şekilde zorlamaya tabi kılınabileceğini ifade etmişti. Kozinoğlu'nun görevlerine de baktığımızda özellikle istihbari faaliyetleri esnasında Orta Doğu bölgesinde dış operasyonlardan sorumlu olarak bilhassa o bölgede FETÖ örgütüyle ilgili istihbari bilgileri Türkiye'ye yansıttığını ve çok önemli isimler hakkında mutlaka tedbirli, dikkatli olunması gerektiğini altını çizmişti. Ve Kozinoğlu'nun yakın bir zamanda da savunmasını yapmak üzere mahkemeye çıkartılması bekleniyordu. Dolayısıyla Kozinoğlu o mahkemeye çıksaydı, duruşmada savunmalarını yapıyor olsaydı muhtemelen

0: Çok kritik pozisyonlarda olan önemli isimlerle ilgili
1: iddiaları
0: çok gerçekçi iddialar ileri sürebilecekti.
1: Dile getirecekti. Onlar resmi olarak da kayıta geçmiş olacaktı. Sadece bir notta kalmayacaktı.
0: Dolayısıyla mutlaka onun konuşmasından çekinen bir gücün olması beklenir. Ama ilginç olan şey bu gücün aynı zamanda Türkiye'nin çok geniş bir kitlesi tarafından izlenen Kurtlar Vadisi dizisinde her şeyi sonradan gerçekleşeceğini bilirmişçesine bu senaryoya dahil ediyor olması. O sebeple bugün Soruşturma Makamı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o senaristleri ifade veren, bilgi alınan sıfatıyla çağırıp dinlemesi gerçekten önemli. Birisi mi size bir şeyler fısıldıyordu, siz ona göre mi bu senaryoyu yazıyordunuz diye soracaklar.
1: Orada bir de bir plaka var değil mi? Bir araç plakası var, FG. Anlatır mısınız bize o sahneyi?
0: Bir başka bölümde kullanılan araçlardan bir tanesinin plakası FG harf grubuyla başlıyor. Ve sonra da bu darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz gecesini yani 16.07'yi tersten yazılmış bir biçimde plakada gösteriyor. Dolayısıyla diziyi böyle mercekle incelediğimiz zaman
1: buna merceğe de gerek yok aslında.
0: Tabii, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in baş harflerini ve o darbe girişimi tarihini yansıttığını görüyoruz. Bunlar hepsi belki tek bir plaka olsa tesadüfi diyebiliriz.
1: Ama birkaç şey yan yana gelince ister istemez acaba diye bir soruyu ortaya getiriyor.
0: Evet, gelecekte yaşanacak bu hadsiz kalkışmanın sinyallerinin birileri tarafından yansıtılmaya çalışıldığını veya örgütün kendi içerisinde iletişimini sağlayacak, kuvvetlendirecek bir kamuoyuna yansıtma olduğu şüphesine kapılıyoruz tabii ki.
1: Evet, yani bir yandan da böyle baktığımızda Türkiye'de iz bırakmış milyonlarca insanın takip ettiği değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Yıllarca konuşulan, çok konuşulan, hala muhtemelen belki seven izleyicilerinin takip ettiği bir dizide bu olasılık aslında insanın tüylerini diken diken ediyor bir yandan da.
0: Evet.
1: Ve bunun nereye varabileceği de merak ediliyor. Öncelikle bugün ifade verecek kişilerin görüşleri alınacak, açıklamaları alınacak. Ne yönde gidebilir soruşturma? Buna başka bu genişleyebilir mi? Bir de neden 15 yıl sonra? Çünkü ben zaman zaman bu vurguların hele de plaka aklımda gündeme getirildiğini de hatırlıyorum. Üzerinden 15 yıl geçtikten sonra.
0: Şimdi o dönemde görev yapan adli tıp uzmanından savcısına kadar pek çok kamu görevlisi maalesef ki bu dosyayı sümen altı etmeye yönelik bir kısım görevi kötüye kullanma ifadesinde bulunabileceğim davranışlar sergilediler. O dönem örgüt mensubu olduğu yargı kararıyla kesinleşen kişiler bu dosyayı kapatmışlardı. Hı hı. Aradan 15 yıl geçti ve tabii ki çok önemli bir mevzu. Artık bu mevzunun da basit bir kendiliğinden doğal ölüm olmadığı şüphesi savcılığın dikkatini çekti. Burada Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın da çok önemli idari bir rolü oldu.
1: Hmm.
0: Bu başkanlık pek çok kişiler için belki akla gelmeyecek bir kısım dosyaları, sadece böyle sansasyoneller değil ama Gülistan Doku olsun, Kozinoğlu olsun ve diğer dosyaları yeniden savcılığın önüne çıkartılması yönünde idari bir söylem geliştirdi. Tabiri caizse yargının lokomotifi oldu ve kurumlar arasında kolluk birimleri, polis, jandarma, savcılık arasında bir koordinasyon sağladı. Dolayısıyla dosya yeniden açıldı ve yeniden açılınca bu şüpheler o gün hiç dikkat edilmeyen ya da kasıtlı olarak delillerin karartıldığı soruşturma dosyası bugün daha anlamlı bir hale geldi ve Fethi Kabir sonucu doğdu.
1: Şimdi Fethi Kabir'de toprak örneği de alınıyor, kemik örneği de alınıyor. Yani ne yazık ki yumuşak doku muhtemelen 15 yıl sonra bulunamayacağı için bir bulguya ulaşılmaya çalışılıyor. Adli tıp uzmanları da diyorlar ki o günde cezaevinde ölüm olduğu için otopsi yapıldı. Bu otopsinin kaydı vardır, bu otopsiye ilişkin bütün dokümanlar oradadır. Onlarla da oynanmış olma olasılığı var belki de. Çünkü onlar da bir veri olarak bugün yapılacak analizlerle eşleştirilecek. Belki üst üste konulacak, kıyaslanacak.
0: Pek muhtemel. Zaten o tarihteki otopsi verilerine itimat edilmediği için savcılık bugün soruşturmayı derinleştirip yeniden otopsi yapma, Fethi Kabir iradesi sergileme durumunda kalıyor. Ve sizin söyleminiz aslında beklenendir. Yani 15 yıl sonra bir naaşın artık yumuşak dokuların ortadan kalkmış olması beklenir. Fakat ilginç bir şekilde bu sefer Fethi Kabir neticesinde yumuşak dokuların ve hatta kefenin dahi bir şekilde deforme olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkması belki de ölümden sonra dahi belki de birilerinin ileride delil toplanmasına yardımcı olmak amacıyla ayrıca koruyucu bir kimyasal kullanmış olabileceği

0: İzdivimi öyle mi? De devreye sokuyor. Hmm. Ya da
1: merhum Özal'da da aynısı oldu.
0: Benzer bir durum, evet, vardı. Veyahut da bu ölüm gerçekten toksik bir maddeye bağlı ise, o zaman o maddeler cenazenin, naaşın toprak altında da deforme olmasını engelleyebilir. Yani cesedin bu şekilde vücut bütünlüğü korunarak çıkartılmış olması, aslında tabii ki adli tıp uzmanları buna bir yorumda bulunacak, mutlaka, ama hukuki tecrübeme dayanarak cesette toksik maddenin bulunması ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Eğer zehirlenmiş ve bu surette öldürülmüşse, o takdirde cenazesinin de toprak altında işte böcekler ya da organizmalar tarafından yok edilmesini beklemiyoruz. Çünkü bir nevi zehir ve o böcekler de kaçışıyor. Hal böyle olunca, ya da mikroorganizmalar. Hal böyle olunca rapor kuvvetle muhtemel toksik maddeye bağlı bir ölüm sergileyebilir. Nitekim Kozinoğlu'nun ölümünden önce şu anda şüpheliler arasında bulunanlarca kendisine bir kısım ilaç adı altında kimyasalların verildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu ölüm ve sonrasında sanki ölümü bilinip beklenirmişçesine onu kurtarma faaliyetlerinin yavaşlatılması, hem işte çağrı zilinin duyulmaması, hı hı, bunun sesle engellenmesi,
1: ambulans
0: hem de
1: değiştirilmiş yolda,
0: evet,
1: vesaire, böyle
0: ambulansın iddialı durup sözde içerisinde uzun süre kalp masajı yapıldığının ifade edilmesi, her biri bütünleştiğinde bunun doğal ölümden ziyade bir suikast, bir öldürme eylemi olabileceğini ortaya koyuyor.
1: Şimdi bundan sonrasına ilişkin hem beklentinizi, öngörünüzü almak isterim. FETÖ'ka bir, yani daha doğrusu adli tıp incelemesi tekrar böyle bir bulguyu ortaya çıkarırsa, tekrar demeyelim de yani ilk kez böyle, evet, bir bulguyu ortaya çıkarırsa atılacak sonraki adım ne olur? Ve bir yandan da yeni bir karar var. İşte o dönemin savcılarından Zekeriya Öz'le birlikte 20 kişi hakkında bir zaman aşımı kaldırıldı.
0: Evet.
1: Bu, buna ilişkin ne bekliyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle adli tıp raporu ölümün doğal yollarla gerçekleşmediğini ve bir suikast olabileceğini ortaya koyarsa, yani toksik madde bulunması ya da işte göğsünde bası olması, boğulması, hı hı, bu gibi şeyler olursa artık savcılık burada bir öldürme, kasten öldürme suçunun soruşturmasını yürütüyor olacak. Dolayısıyla da buna bağlı delilleri toplayıp faillere ulaşmaya çalışacak.
1: Kimdir fail sizce?
0: Tabii
1: böyle bir
0: baktığınız zaman her şeyden önce
1: her şey ceza, yani FETÖ terör örgütünü mü gösteriyor?
0: Tabii bütün işaretlere bakıldığında olası şüpheli FETÖ terör örgütü ve onun mensubunun gerek yargıya, gerek infaz kurumuna, gerek hastaneye, hatta ambulansa kadar sızmış olabileceği değerlendirilen üyeleri. Şimdi böyle bir durumda tabii ki hepsi olası şüpheli sıfatıyla dinlenecek, ifadelerine başvurulacak. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa üzerlerinde, onlar hakkında tutuklama dahil tedbirler istenecek ve hızlıca bir iddianame düzenlenip yargı faaliyeti sürdürülecek. Hı hı. Ben o dönem balyoz, askeri casusluk ve benzeri davalarda bu hüküm yiyen savcılara karşı, hakimlere karşı o kadar çok mücadele etmiş bir avukatım ki, o kişilerin o dönemde ne kadar uydurma delillerle
1: çok
0: sahte işlemler yaptığını bizatihi yaşadım ve tecrübe ettim. Tabii ki bu kişilerin layık cezalarını almasını istemek ve beklemek sıradan bir vatandaş sıfatıyla dahi hakkım.
1: Tabii.
0: Ve maalesef ki zaman aşımı gibi hukukta bu süreler yargılanmayı, soruşturulmayı ve ceza almayı önleyebiliyor. Dolayısıyla bu gibi usulü işlemlere dair bir yasa değişikliğine gidilip, bir karar alınıp onların ceza almaması riskini ortadan kaldırmak da idarenin hem yetkisi dahilinde hem de boynunun borcu. Dolayısıyla bu işlem yerine getirilmiş olmakla o gün vatana ve millete en büyük ihaneti hukuk kullanılarak yapmaya kalkışan o sözde hukukçuların da bugün tekrardan bu yargı sürecine ilişkin en ufak bir riski ortadan kaldırmak son derece yerinde ve isabetli bir karar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, çok büyük bedeller ödettiler hem ülkemize hem de bireysel acılar aynı zamanda.
0: Maalesef.
1: İnsanlar haklarını, hukuklarını anlatamadan, savunamadan ne yazık ki büyük haksızlıklara maruz kaldılar ya da hayatlarını kaybettiler. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Avukat Zafer İşeri, yine konuşacağız elbette bugün ifadelerin alınmasının ardından da neler olunduğunu. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye programı ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi Suriye'de Fidan. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Şara ile Şam'da görüştüğü aktarıldı. Görüşmede SDG'nin silah bırakması, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili son durumun kapsamlı biçimde ele alındığı tahmin ediliyor. Şara görüşmesi sonrası Bakan Fidan, Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. ABD ve İran savaşında da diplomasi masasına oturulup oturulmayacağı belirsiz. Diğer yandan Trump savaşın yakında sona ereceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nde dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump savaş yakında sona erecekleri. İran ve Körfez ülkeleri arasındaki bölgesel toplantı ertelendi. Hürmüz Boğazı için diplomasi bir kez daha çıkmaza girdi. İran savaşının kısa süre içinde sona ereceğini öne süren Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu savundu. Körfez ülkelerinin Boğaz'a yönelik toplantısıyla ilgili ise umurumda değil, onlara kalmış değerlendirmesinde bulundu. Gözler bir kez daha gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak anlaşmaya çevrilirken toplantının ertelendiği duyuruldu. Umman Dışişleri Bakanı Busaili, Umman'ın Salale kentinde yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini belirtti. Kararın uzlaşmayı sağlamak için alındığını kaydeden Busaili, bölgede istikrarı ve kalıcı işbirliğini destekleyen diyaloğu geliştirmeye olan bağlılıklarını yeniledi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da erteleme kararı bazı bölge ülkelerinin talebi ve Tahran'la Maskat'ın ortak kararıyla alındığı açıklaması yapıldı. Bakanlık sözcüsü Bekai, İran ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin kazananı İsrail olur dedi. Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulması planlanıyordu. Mutabakata göre Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahı tamamen İran karasuları içinde yer alacak. Çıkış güzergahının bir kısmı da İran karasuları içinde kalacak. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve güney güzergahı kapatılacak. Ancak mutabakat Boğaz'ın derhal açılması anlamına gelmeyecek. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulan 7 şartın yerine getirilmesini bekleyecek.
1: Yemen'deki çatışmalar şiddetlendi. Ülkedeki insani kriz daha da derinleşti. Ay başından bu yana en az 82 bin kişi yerlerinden edildi.
2: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca 2 haftada on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
3: Geride 2 kızım ve 3 oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
2: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada, toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
4: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
2: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
1: Şimdi piyasalara bakacağız. Biraz da altın odaklı. Çünkü bu haftaya altın düşüşle başladı. Çünkü Fed'in faiz kararı bekleniyor ve faiz yükseltebilir. Yani bu yönde bir beklenti şu anda satın alınmış görünüyor ki altın aşağı yönlü. Elbette petrolün de bunda etkisi var. İrem Şimşek'i gördünüz Kapalı Çarşı'dan dövizin, altının durumunu. İrem.
5: Serap Belet, altın yeni haftaya senin de dediğin gibi düşüşle başladı. Spot altının ons başına fiyatı 4375 dolara kadar geriledi. Biz de Özgür Balaban'la haftanın ilk iş gününde Kapalı Çarşı'dayız. Hemen ekranlarınıza getirelim altında son durumu. En çok merak edilen vatandaşlar tarafından gram altın. Gram altında alış bugün 6630 lira, satış 6726 lira. Geçtiğimiz hafta 6846 liraydı gram altın. Yaklaşık 120 liralık bir düşüşle yeni

0: ortaya başladı. Çeyreği gösterelim hemen. Çeyrek altında bugün alış 10.660 lira, satış 10.784 lira. Yine tam bir hafta önce 11.300 bandındaydı. Yaklaşık 600 liralık bir düşüş var çeyrekte de. Yarım altını hemen ekranlarınıza getirelim. Yarım altında alış 21.351 lira, satış da 21.537 liradan fiyatlanıyor yeni haftada. Tam altında bugün alış 42.681 lira, satış 43.123 lirayla haftaya başladı. Değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de yoğun bir düşüş var. Hemen getirelim ekranlarınıza. Gümüşte alış bugün 89.44 lira, satışta 99.2 lira diyebiliriz. Yeni haftada hem altın hem de gümüş yoğun bir düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftalarda altın 7.100 bandını görmüştü. Sonra tekrardan geçen hafta 6.800'e, bu haftada 6.700'e çıktı. Elbette bunun arkasında birçok sebep var. Çarşamba günü FED faiz toplantısını yapacak. Ardından Türkiye saatiyle 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda da hem petrol fiyatlarında hızlı yükseliş hem de bunun yarattığı endişeyle birlikte FED'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın tekrardan düşüşle başladı yeni haftaya. Ki altın düştü ama piyasalarda petrolde tam tersi hızlı bir yükseliş görüyoruz. Bir yanda Hürmüz Boğazı'nda ve Babelmendep'te devam eden gerilimlerle birlikte Brent petrolün varil başına fiyatı 108 dolara kadar çıktı yeni haftada. Yaklaşık %3'lük bir yükselişle. Yani altın tekrardan düşmeye, petrol de yükselmeye başladı. Hemen tekrardan kısaca bir gram altını ekranlarınıza getirelim. Gram altında alış 6.635 lira bugün, satış 6.730 lira. FED'in faiz kararını açıklayacağından bahsettik. Salı ve çarşamba günü yapılacak toplantılar. FED'in para politikasının ne yönde olacağı ve faiz artırımı yapıp yapmayacağı çarşamba günü belli olacak. Türkiye saatiyle 21.00'da öğreneceğiz biz de. Piyasaların hareketinin ne yönde olacağını bu toplantı belirleyecek diyebiliriz.
1: İrem Şimşek, çok teşekkürler. Evet, çarşamba akşamından perşembeye etkisini de elbette konuşacağız. Çok dalgalı seyrediyor bu sonbahar. Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor. Yıllardır bu sorunu konuşuyoruz ne yazık ki. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan dertli. Bahçe ile market arasındaki fiyat artışına, fiyat farkına tepkililer.
2: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
3: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
2: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
3: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
2: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
4: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Türk savunma sanayinde önemli bir test yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi.
2: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da

0: sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AES radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
1: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
0: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
2: Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
0: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
1: Sivas Divriği'de 10 Eylül'den bu yana kayıp olan Büşra Bebek'le ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Sıcak bir bilgi. Bakanlık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Olayın ilçe jandarma komutanlığına intikal ettiğini, sürecin yakından takip edildiğini açıkladı bakanlık. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu. Biliyorsunuz 11 aylık Büşra bebek bulunamıyor. Hatta satıldığı iddia edildi. Pek çok başka iddia konuşuldu. Açıklamada bakanlık olarak 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Adana'da sopalı bir saldırgan balkonda bir kadına şiddet uyguladı. Görüntülerde birileri tarafından kaydedildi o anda. Sarıçam, Adana Sarıçam ilçesi burası. Balkonda dışarı çevredeki bir başka binadan kaydedilmiş görüntüyü izliyorsunuz. Elbette o anları da böyle dondurarak ekrana getiriyoruz. Saldırgan elindeki sopayla kadına saldırıyor. Kadın elindeki çarşafla ona karşı kendini korumaya çalışıyor. Mahallede kadının yardım çığlıkları yankılandı ne yazık ki. Saldırgan kadına sopayla vurduktan sonra onu içeriye soktu. Evin içinde ne yaşandığı da bilinmiyor. Yani balkonda böyle davranan bir kişi elinde o sopayla acaba içeride neler yaşadılar, ne yaptı kadına? İnceleme başlatıldı bu görüntülerin paylaşılması üzerine. İstanbul'da sabah trafiğinde seyir halinde olan bir servis aracı yandı. Araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi.
3: Elektrik hesabı da gitti.
4: Araba yandı bir anda.
0: Tam da okulların açıldığı gün oldu. Servis minibüsü alev alev yandı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
5: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
0: Dumanı fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Metris bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
1: İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 15 metreden bir apartmanın bahçesine uçtu.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerleri kırdı. Metrelerce yüksekten zemine çöküldü. İki kişi ölümden döndü.

0: Döndü. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatleriydi. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 11 katlı binaya doğru savruldu. 15 metreden düşen otomobil binanın 3 balkonuna çarparak yere düştü. Bina sakinleri gürültüyü duyunca kendilerini sokağa attı. Araçta sıkışan 2 kişi vardı. Herkes yaralılar için seferber oldu. Yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Binanın balkonlarında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Evet, belki daha dayanıklı bir korkuluk da yine buna dayanamayabilir ama çok da cılız korkuluklar olduğunu da gördük haberi izlerken. Diyarbakır'dan bir haber var şimdi sırada. 3 katlı bir binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. Yangınla birlikte kısa sürede binayı duman sardı. Bir kadın evinde mahsur kalınca çevredekiler hemen yardımına koştu.
0: Binadan alevler yükselince mahsur kaldı. Konteynerin üzerine çıkan 2 kişi kadını böyle kurtardı. Olay öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşandı. 3 katlı binanın 1. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina kısa sürede dumanla kaplandı. Bir kadın evinde mahsur kaldı. Çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Bu sırada 2 kişi dairenin altında bulunan konteynerin üzerine çıktı. Evde mahsur kalan kadın pencereden kurtarıldı. Kısa süre sonra itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun uğraşlarla söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Orta Anadolu'da milyonlarca yıl öncesinden bir ize rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık bir fosil bulunduğunu duyurdu. Bakan Ersoy açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devam eden külhöyük kazılarına ilişkin bilgi verdi. Kazı çalışmalarında 66 milyon yıl önce Tethys Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin Orta Anadolu'yu kapsayan Tethys Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti külhöyükte bulunan fosilin binlerce yıl önce külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği de değerlendiriliyor. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyor. Uzun zamandır 6 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçı Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
0: Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kaldı. Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarını tutamadı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aradan sonra Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu.
2: Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim. Thank you so very much
0: for your support. Gösteriye On a Chance Pa şarkısıyla başlayan Celine Dion ardından Destin'i seslendirdi. Şarkıyı bitirdikten sonra bir kez daha gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim dedi. Paris'teki performans Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı biletleri olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler satışa çıktıktan sonra birkaç saat içinde tükendi. Sanatçıya 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuştu. Vücudun sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan ve nadir bir nörolojik bozukluk olarak bilinen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
1: Gün ortası saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değildir. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Evet, gün ortasından tekrar merhaba. İstanbul'da dar ve orta gelirli kişiler için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde bugün başvurular başladı. Önce bunu hatırlatalım. Ardından da örnek dairelerden birini görmeye gidelim. Habertürk muhabiri Buse Deviren bize ayrıntılarıyla örnek daireye aktaracak. Ardından da konuğumuzla burada bu kiralık konut projesini konuşacağız.
1: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sosyal konut projesini hayata geçirdi. Bugün itibariyle başvurular başladı. İstanbul'un farklı ilçelerinde uygun fiyatlı kiralık daireler olacak. Peki o daireler nasıl olacak? Kiralamak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla ama daireler de merak ediliyor. Biz şimdi 3+1 dairelerden bir tanesindeyiz. İstanbul Başakşehir'deyiz. Daireyi şimdi Mertcan Öztürk ekranlarınıza taşıyor. Hemen dairenin giriş kısmında hemen sağa döndüğünüzde mutfak sizi karşılıyor. Burası 3+1 bir daire. Metrekaresini de hemen sizlerle paylaşayım. Çünkü metrekaresi 2+1 daireye göre değişiyor. Değişiklik gösteriyor. Brütü 129, neti ise 101 metrekare şu an bulunduğumuz 3+1 dairenin. İlerleyelim isterseniz, diğer odaları da sizlere gösterelim. Kapının hemen karşısında bir salon var. Salonun da geniş olduğunu söylemek mümkün. Orada yine büyük balkonuyla

0: birlikte yine buraya taşınacak kişilerin merak ettiği alanlardan bir tanesi. Hemen gösterelim balkonda sizlere. Burası İstanbul Başakşehir. Etrafa da bakacak olursanız zaten pek çok TOKİ dairesinin olduğunu görüyorsunuz. Başakşehir'de bir hayli fazla yeni yapılan TOKİ'ler. Yine salon mutfaktan da balkona doğru bir çıkış yapılan bir kapı mevcut. Bu daireler örnek daireler. Hemen ilerleyelim arkaya doğru. Ben de size bu projenin detaylarını aktarayım. Kimler başvurabilecek? 14 Eylül yani bugün itibariyle başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar da başvurular devam edecek. Nereden yapılacak? E-Devlet üzerinden bu konut, sosyal konut projesi için başvuru yapabilirsiniz. Ama ne kriterleri var aktaracağım. Hemen bakalım bu yatak odasına da. Yatak odasının bir de bir ebeveyn banyosu var. 18 yaşından büyük ve evli olmanız gerekiyor. Bunun şartı mevcut. Ayrıca dahaneniz içerisinde toplam gelirin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ve bir yıldır da en az bir yıldır da İstanbul'da ikamet ediyor olmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da elbette ki aranan kriterler arasında yer alıyor. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdare Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru hizmeti kategorisinde bulunabilir. E-Devlet'ten giriş yapacaksınız. Kiralar elbette ki çok merak ediliyor. Bölgenin rayiçinin altında kalacak elbette ki kiralar daha uygun fiyatlı olması hedefleniyor. Genellikle şöyle söyleniyor. 1+1 var, 2+1 var ve 3+1 şeklinde. Kiralarda 10 bin liradan başlayacak. Dairelerin metrekaresine göre 18 bin liraya kadar çıkacak. Peki nerelerde olacak? Şöyle ilerleyelim sizlerle birlikte dışarıya doğru gösterelim. 3 farklı odasını gösterdim size. Burası 3+1 bir daireydi. 12 ilçeyi kapsayacak. 4 bölgede olacak. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasını kapsayan bir proje olduğunu söyleyelim. 1071 tane konuttan bahsediyoruz sizlere ilk etapta. Şimdi bizim bulunduğumuz bölge Avrupa yakasındayız. Biz Başakşehir alanındayız. Mertcan da bir yandan yeniden ekranlarınıza taşısın bu bölgeyi, daireyi. Birinci grup Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ilçelerini kapsayacak. 291 daire var. İkinci grup Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerini. Orada da 330 daire olacak. Üçüncü grup bizim bulunduğumuz Başakşehir var içerisinde. Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde de 360 daire. Dördüncü grupta ise Arnavutköy ilçesinde 90 daire olmak üzere. Yani toplamda 1071 konuttan bahsediyoruz. Onlar da yine bu sisteme dahil olacaklar. İşte seçildikten sonra da, kurallar çekildikten sonra da hak sahiplerine aslında teslim edilmiş olacak. Kiralık daireler uygun fiyatlı olacak. 3+1 bir daireyi sizlere gösterdik. Elbette ki izleyicilerimiz, bu durumdan faydalanmak isteyen izleyicilerimiz evleri de merak ediyorlardır. TOKİ güvencesiyle yapılan evler olacak. 25 Eylül'e kadar sizler de E-Devlet üzerinden bu projeye başvurabilirsiniz. Devam edecek 25 Eylül'e kadar diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Evet, Buse Devren'e teşekkür ediyoruz. Yanımda konuğum var, gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı. Biraz da ayrıntılarına bakalım. Hoş geldiniz Hakan Bey, merhabalar. Şimdi öncelikle bugün başvuru yapmaya niyeti olanlar nasıl başvuru yapacaklar? Bir de kabaca biliyoruz 18 yaş üstü olacak, evli olacak, bazı kriterler var. Ama çok konuşulmayan ayrıntılar varsa bizle paylaşır mısınız onları?
2: Tabii, başvurular için aslında E-Devlet sisteminden giriş yapacak vatandaşlar. Burada TOKİ'nin konut işyeri kura bölümü var. Tamam. Konut işyeri kura bölümüne girecekler ve sağ üst köşede yeni başvuru adıyla bir sekme görecekler. O sekmeye girdiklerinde karşılarında bu 4 tane grubu görecekler. Birinci grup Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar grubu. Çünkü bu bölgedeki konut stokları ve bu bölgedeki konut metrekare fiyatları diğer gruplara göre farklılık arz ediyor.
1: Tamam.
2: İkinci grup Maltepe, Tuzla, Kartal bölgesindeki konutlar. Üçüncü grup Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören grubu. Ve dördüncü grupta Arnavutköy grubu. Kişinin kuraya girerken nerede oturduğunun bir önemi yok ama kuraya başvururken hangi bölgede daire aradığının ya da hangi bölgede kiralık konut çıkarsa oturacağının başlangıçta seçilmesi lazım. Bunu seçti. Başvuru ile ilgili tabii kriterler önemli.
1: Evet.
2: Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak, 18 yaşından büyük olacak ama birincisi evli olması lazım.
1: Tamam.
2: 65 yaş üstünde evli olma şartı aranmıyor. Bununla beraber son 12 aydaki ortalama hane halkı gelirinin 100 bin TL'yi aşmamış olması lazım.
1: Hı hı.
2: Bu da aslında hangi gelir grubuna kadarlık bir limiti içerdiğini gösteriyor. Aynı zamanda kişinin veya eşinin kendi adına bir konut

0: Konutun bulunmaması lazım. Bu da Türkiye genelinde. Yani herhangi bir konut bulunmayacak.
1: Yani İstanbul'da evim yok ama Tokat'ta evim var. Evet. Başvuramam.
0: Başvuramaz. Kiralık sosyal konut projesi kapsamına alınmaz. Her haneden bir kişilik başvuru olacak. Yani hem ben başvurayım hem eşim başvurayım diyemezler. Bununla beraber de şu kriterlere dikkat etmek lazım. Son aslında kendisinin 5 yıl içinde konut alıp satmamış olması lazım. Ayrıca TOKİ'den geçmiş dönemde gerek bir kurayla gerekse de bu ilk evim modeliyle ya da ilk arsam modeliyle herhangi bir şekilde aslında konut edinme sisteminde kurası bir, çıkmamış olması lazım.
1: Konut hakkı ödediği konut hakkı bir yani yararlandığı olmalı. Kredi bir evet. sosyal projede kaydı olmamalı. Evet. Üzerine bir evi olmamalı Türkiye genelinde. Ve bütün bu kriterleri sağlayan bir kişiyim ben başvurdum. Ve bana bu başvurduklarımdan birinde kiralık konut hakkı çıktı. Şimdi öncelikle 15 bin konut İstanbul'da ama Ekim ayında 1071 konut teslim hazır edilecek. Peyderpey hazırlandıkça da artacak anladığım kadarıyla. Bana bir kiralık daire kullanım hakkı çıksa, bunun bir depozitosu var mı? Normal bir dışarıda bir daire kiralar gibi bir kontrat mı? Nasıl?
0: Aslında biz buna tahsis diyoruz. Belirli bir süre kullanma. Bu süre 3 yıl. 3 yıl boyunca kullanacaksınız. 3 yıl sonra artık bir hakkınız yok. Ya ben uzatmak istiyorum, bir süre daha kalayım ya da bir daha kuraya gireyim gibi olmuyor bir hakkınız mu? Yok. Olmuyor. 3 yılla sınırlandırılıyorsunuz. Bu çünkü bu durum aslında bundan sonra tekrar bu kura sistemine dahil olacaklar ve katılacaklar için ayrı bir şans oluşturacak. Bir teminat bedeli var. Bu da aslında konut başına bir kira bedeli gibi düşünün. Tamam. Eğer siz 1+1'deyseniz 10 bin lira, 2+1'deyseniz 12-17 arası, 3+1'deyseniz 18 ile 20 arası gibi bu tür kategoriler var. Şey pardon 15 ile 18 arası, 4+1 ise 18 ile 20 bin TL arası bir kira bedeli teminat alınacak. Ama sizin gerçekten bu daireyi kendinizin oturması lazım. Yani sizin gerçekten orada oturup oturmadığınız belli periyotlarda kontrol edilecek. Ve eğer siz orada oturmuyorsanız sizin aslında tahliye süreciniz başlayacak. Aidatlara da çok dikkat etmek lazım. Orada her bir sitenin kendi içinde tabii ki sosyal olanaklarına göre belirlenmiş aidatları var ki bu TOKİ'nin iştirakleri çerçevesinde yapılıyor. Bu aidatlarda da iki kez temerrüde düşmemeniz lazım. Yani aidatla ilgili yükümlülükleri de kriter anlamda dikkat etmek lazım.
1: 3 yıl peki 3 yıl boyunca her yılda enflasyon oranında artış var mı? O nasıl?
0: Aslında Ekim'de bu 1071 konut teslim edilecek ama ilk bu Ocak ayında bir artış yok. Ama bundan sonraki Ocak ayında aslında ilk zamlar uygulanıyor olacak. TÜFE oranında istisnası eğer genç hane hatlarından bu tahsis edilen yerlerde o dönemde herhangi bir çocuğu olan olursa onlar kira zamından etkilenmeyecekler. Böyle de bir
1: İlk çocuk şartı
0: belirtmiş.
1: Değil ama yani çocuk sahibi olup çocuk, yeniden bir çocukları olursa da.
0: Ek bir çocuk sahipliği söz konusu olursa kira zammı onlara uygulanmayacak. Diğerlerinde Ocak aylarında TÜF oranında zam yapılıyor olacak.
1: 3 yıl süreyle onu söyleyelim önemli ve belki de bir nebze bir dönem rahatlatmak amacıyla daha sonra başka birileri gelsin yaşasın diye.
0: Doğru.
1: Zaman gerçi çok hızlı geçiyor yenileme imkanı belki zamanla ele alınabilir de bu talepler olursa bilmiyorum. Şimdi kiralık sosyal konutu biz konut fiyatlarının çok artmasıyla kiraların çok artmasıyla bu yüksek enflasyon döneminde çok konuştuk böyle bir nefes aldırır İstanbul'da diye. Tabii bunun sayıca da daha da artması lazım. Şu anda 1071 İstanbul gibi büyük bir ölçekte henüz ufak 15 5000 daha anlamlı. Ne kadar zamanda bu 15.000 konut tamamlanacak? Bunu, ayrıca piyasaya bir etkisi yani bir yansıması olur mu ayrıca kiralık konut piyasasına bunun
0: aslında çok,
1: fiyatlara?
0: Stok çok sınırlı ama nispeten bir referans oluşturması adına ben yoğun bir taleple beraber belki bizim ilerleyen dönemde modeli değiştireceğimiz bazı bakış açıları da sağlayacak. Yani
1: nasıl
0: belki
1: mesela?
0: Sadece sosyal konut yapıp ev sahibi yapmak yerine belki kiralık konut sayısını arttırıp bu modele daha çok yatırım yaparız. Çünkü bunun çeşitli gayrimenkul yatırım fonlarına dönüştürülebilmesi çerçevesinde bir finansal enstrümanla ilgili desteği var. Aynı zamanda kiralık sosyal konut malumunuz aslında satılmadığı için her zaman devlisin elinde önemli bir aslında imkan. Hatta çeşitli dönemlerde hep şu konuşuluyor yurt dışındaki örneklerde bir bölgede mesela kentsel dönüşüm yapılırken o bölgeye yakın bir yerde böyle bir stok üretiyorsunuz ki o bölgedekiler kentsel dönüşüm sürecinde bu gayrimenkulleri kiralık olarak kullanıyor.

0: Evet. Dönüşümden sonra tekrar aslında geri dönüyorlar. O nedenle bu model hem İstanbul'da belki sayısal anlamda önümüzdeki dönemde artabilir, hem de diğer illerde aslında bu model biraz daha uygulanabilir.
1: Hangi illere yayılacak? Büyük şehirlerde daha çok ihtiyaç var zannediyorum. Evet. Oralardan
0: yani şu an için Bursa, Antalya, İzmir, Ankara gibi illerimiz konuşuluyor. Ama öncelik tabii ki şu an İstanbul'da bunun test edilmesi. Tabii bu 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili Mart 2007 itibariyle bazı teslimler başlayacak ama hani bu süreç çok hızlı ilerlemiyor. Hı hı. Çünkü her birinin yapım aşaması ve benzeri var. Evet. Henüz daha 250 bin sosyal konut projesinde teslimler devam ediyor. Ama hükümetin en azından bu %56 seviyelerinde olan ev sahibi oranı biraz daha yükseltmeye ilişkin böyle bir iradesi var. Onun için önemli bir başlık diyebiliriz.
1: Bunu ben de size soracaktım. Çünkü herhalde en yüksek %61-62 mi görmüştü ülkemizde ev sahibi?
0: 58-59'lar kadar oldu ama
1: öyle
0: tabii
1: mi? Sanki
0: ki
1: 60,
0: evet, evet.
1: Belki yanlış hatırlıyorum ama ufak ufak aşağı geliyor. Önemli bu. Yani insanların yani ülkede ev sahipliği oranının tekrar yukarıya çıkması yani toplumun refah açısından evet. Önemli. Çünkü hele de yani Allah herkese uzun ömür versin ama yaş ilerledikçe, hayat şartları zorlaştıkça insanın hani eskilerin tabiriyle başını sokacağı bir evinin olması gerçekten onu büyük bir güvence
0: çok
1: ve
0: rahatlık.
1: Çok
0: önemli bir ihtiyaç. Zaten aslında biz de hane yapılarıyla beraber bir değişimden de bahsediyoruz. Hı hı. Hane halkı sayımız artık azalıyor. Ortalamalarımız 3 seviyelerine kadar indi. Şu an için genel anlamda ülkemizde tek kişi yaşayan hane halkı sayısı %20 seviyelerine kadar çıktı. Evet. Yani aslında evlerimiz ve evlerdeki yaşam koşulları da değişiyor. Bu da aslında daha fazla konuta gerek kiralık gerekse de satılıkta daha fazla ihtiyaç duyuyor.

0: konut krediyle, kredisiyle ev sahipliği oranlarında bir değişiklik göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Hakan Bey?
1: Yok, genel anlamda yoğun bir başvuru bekliyoruz bizler de. Muhtemelen. 25'ine kadar devam edecek başvurular.
0: 25'ine kadar, 25 bugün itibariyle E-Devlet'ten hangi bölüme, bir daha söyleyelim?
1: TOKİ kategorisinde konut iş yeri başvuruları bölümünde.
0: Konut iş yeri başvuruları bölümünden eğer sizin ihtiyacınız varsa ve kriterleri de sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkınız için. Bir başka canlı yayın noktasına gidelim şimdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri de ifadeye çağrıldı bugün. Raci Şaşmaz ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Alihan Tok'tan hemen öğrenelim. Geldiler mi ve ifade vermeye başladılar mı Alihan?
2: Henüz ifade işlemleri başlamadı ama birkaç saat içerisinde gelip ifade vermeleri bekleniyor. Tabii burada bilgi sahibi amacıyla ifadelerine başvuruluyor. 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin o bölümünde aslında Kaşif Kozinoğlu'na benzer bir isim, bir karakter oluşturulmuş. Kazım Kaşifoğlu adıyla bu karakter oluşturuluyor ve diziye 123. bölümünde dahil edilip bir süre orada da istihbarat görevlisi, orada da aslında işte ihanet suçlanıyor, hapse atılıyor, hapiste de tehdit ediliyor. 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümde tehdit edildikten sonra 2 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybediyor. Şimdi burada olayların, kurguda yaşanan olayların gerçekte de karşılığının olması, benzer sahneler, benzer diyaloglar, benzer olayların olması tabi burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın senaristlere bilgilerine başvurmak amacıyla burada ifadeye çağırmasına da sebep oldu. Çünkü orada 2 gün önceki yayınlanan bölümde tehdit ediliyor aslında o ilgili karakter ve 2 gün sonra da böyle bir olay yaşanıyor. Şimdi burada bir ilişki, bir bağ var mı? İşte orada bir talimat verildi mi ya da bu senaryo, işte diziye dahil olması, hangi tarihte dahil oldu bu karakter ve neden dahil edildi? Neden bu şekilde işlendi? Tüm bunlar araştırılacak. Çünkü burada Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı bir sır perdesi artık burada ölümü şüpheli olarak görülüyor. Bu şekilde değerlendiriliyor. Fethi Kabir işlemi de bu yüzden yapıldı. İki dalga operasyon yapıldı. Gözaltılar var şimdiye kadar. Bir tutuklama var bu olayla alakalı. O dönem orada cezaevinde görev almış bir jandarma er tutuklandı. Bunun yanı sıra o dönem Kozinoğlu'nu hastaneye sevk eden ambulans çalışanları, 2 farklı ambulans vardı çünkü. Bir doktor, tüm bunlar da yine gözaltına alınmıştı. Dolayısıyla çok kapsamlı bir şekilde soruşturma devam ediyor. Bu devam ederken tabii FETÖ'nün hedefinde olan bir isimdi. FETÖ örgüt üyelerinin arasındaki konuşmalarda dahi adının geçtiği bir isimdi. Dolayısıyla bir FETÖ organizasyonu mu? Bu organizasyon nereye sirayet etti, ne kadar yayıldı? Tüm bunlar savcılığın soruşturması kapsamında değerlendiriliyor. Bahsettiğimiz gibi senaristlerde bilgi verme amaçlı ifadelerine başvuruluyor. İfadeleri takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
0: Alihan Tok, çok teşekkürler. Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait 2 DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti.
3: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
4: Evet.
3: 5 Haziran.
4: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşadı.
5: Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamış. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
6: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
5: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum

0: Doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum, şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmişti, belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
1: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
0: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış. Bel lastiğine ve paçasına sperm değil. Kıl ya da ter. O, evet, olduğunu biliyoruz.
1: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
0: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi, biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldı, Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri. Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar, okul müsamiresi, Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi, arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Evet, biz de bunca yıldır sayısız haberini yaptık. İnşallah bu cinayetin aydınlatıldığını da sizinle paylaşırız, aktarırız. Güvenlik güçlerinin yeni nesil diye tabir edilen suç örgütlerine yönelik mücadelesi sürüyor. Bu çeteler üye olduğu belirlenen 1008 şüpheliye yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi.
4: Eylemleri deşifre edildi. 48 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde polis ekipleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Organize suç örgütü üyelerinin motosikletlerle iş yerlerini kurşunladığı, yağma gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin iletişim platformlarında tetikçilik yapma ya da tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. 1008 kişiye yönelik aralarında İstanbul'un da olduğu 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda silahlar ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
3: Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. 13. gündeyiz. Ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışma yürütüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bu zor bekleyişe devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış, sabaha karşı dakikalar içinde batmıştı. 720 metre derinde geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etti. Geminin kayıp 10 mürettebatından hala bir iz bulunamadı. İsrail basını Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü. Dikkat çeken manşet İsrail basınından. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Kalkalist, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Arap başkentleri nezdinde Ankara'nın ağırlığını tarihi seviyelere çıkardığı vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail içinse nüfus sahibi bir rakip haline getirdiği ifadesi kullanıldı. Yazıda Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılımı Türkiye'nin diplomatik zaferleri olarak sıralandı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin ise bu yılda kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığı vurgulanan yazıda Erdoğan bu yılı İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı denildi. Gazete Tel Aviv ile Ankara arasındaki sürtüşmenin Gazze'nin ardından Suriye sahasına kaydığına da dikkat çekti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin ana hamisi konumuna gelen Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını doğrudan bir tehdit olarak gördüğü savunuldu. Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı da aktarıldı.
3: Bir sıcak gelişme var. CHP mutlak mutlan kararı ile ilgili temyiz başvurusundan feragat etti. Habertürk editörü Mahir Kılıç telefon hattında. Açıklamayı aktarır mısın? Ne demek bu? Nasıl bir etkisi olacak Mahir?
5: Evet, Serap Feret, Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi için CHP Genel Merkezi'nden gelen bir hamle, bir adım dersek herhalde yanılmış olmayız. Temyiz sürecinin bir an önce ortadan kalkması ve dediğim gibi hukuki sürecin hızlanması için yapılmış bir başvuru ve temyiz hakkından Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak feragat etti. Konuya ilişkin açıklamayı da parti sözcüsü Müslüm Sarı gerçekleştirdi. Bir an önce kurultayın gerçekleşmesi için böyle bir adım attıklarını belirtti. Hatırlanca üzere mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra Özgür Özel ve yönetim henüz genel merkezi tahliye etmeden CHP adına bu karara itiraz etmişti ve temize götürmüştü. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal temiz başvurusu olarak kayıtlara geçmişti. Onlar partiden ayrıldı, yeni bir parti kuruldu ancak o başvuru mevcudiyetini devam ettiriyordu. Geçtiğimiz hafta toplam 5 temiz başvurusu vardı. Geçtiğimiz haftalarda da 3 derece başvurusunu çekti ancak CHP'nin kurumsal temiz başvurusu varlığını sürdürüyordu. Önemli bir adım geldi dediğim gibi. Cumhuriyet Halk Partisi o başvuruyu geri çekti ve müsbetleri yaptı.
3: Partiden yaptığı başvuruyu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çekti, doğru anlıyorum, evet, değil mi? O dönem çok gündeme gelmişti, gerekirse bunu çekelim, karar kesinleşsin, Yargıtay sürecini beklemeyelim, evet, kurultaya gidelim. Doğru anlıyorum değil mi? Bu aşama
5: öyle,
3: oldu
5: öyle.
3: Ve karar şu anda kesinleşmiş mi oluyor? Yani Yargıtay henüz, süreci beklenmeyecek
5: henüz
3: mi?
5: Henüz değil ancak Yargıtay'ın karar vermesini hızlandıracak bir adım olarak değerlendirebiliriz. Müslüm Sarı'nın açıklamasına dikkat çekmek istiyorum. Temiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına temiz başvurumuzdan feragat ediyoruz dedi Müslüm Sarı. Dediğim gibi bir an önce büyük kurultaya gidilmesi için yapılmış bir hamle. Olağanüstü kurultay mutlak tutan kararından sonra en çok konuşulan tartışılan başlıklardan bir tanesi, ancak genel merkez mevcut sürecin, yargı sürecinin henüz kesinleşmemiş olması ve tedbir kararı gerekçesiyle olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini ifade etmişti ve bir yandan da olağan kurultay takvimi başlatıldı. Ne zaman? 10 Eylül'de yine Müslüm Sarı açıklamıştı. O karara göre, o açıklamaya göre de bütün il ilçe kongreleri 14 Şubat tarihinde bitecek. Ancak henüz süreç kesinleşmediği için yargı süreci, genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultay için bir tarih açıklanmamış, bir tarih belirtilmemişti. Sarı bu süre zarfında, yani il ilçe kongreleri yapılırken o arada da Yargıtay'dan karar gelir ve durum kesinleşir. Bu sayede sürecin kesinleşmesinden sonra ancak parti meclisi büyük kurultay için bir tarih belirler demişti. Dolayısıyla bu feragatte temizin geri çekilmesi de sürecin hızlanması ve Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi için, yani bu kararı ya onayacak ya da reddedecek mutlak tutan kararını, bu sürecin hızlanması için atılmış bir adım, yapılmış bir hamle olarak değerlendirebiliriz.
6: O zaman kısacık bu arada, ve bu süreç kesinleşirse olağanüstü kurultayın bu yıl içinde olması sence mümkün mü?
5: Şöyle, tüzüğe göre olağan kurultay süreci başladıktan sonra olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi söz konusu. Tabii ki hukukçular bunu çok daha bilir, ancak geçtiğimiz hafta dediğim gibi 10 Eylül'de olağan kurultay sürecini resmen başlattıklarını ifade etmişti Müslüm Sarı. Dolayısıyla olağan kurultay süreci başladığı için örneğin birkaç hafta sonra Yargıtay karar verse dahi olağanüstü kurultaya gidilmesinin pek mümkün olmadığını belirtebiliriz. Çünkü zaten başlamış bir kurultay süreci var teknik olarak. Onun devam etmesi tercih edilecektir.
6: Peki Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. CHP sözcüsü Sarı açıkladı. Temiz başvurumuzdan feragat etme kararı aldık diye. Yunanistan'a gideceğiz şimdi. Aşil Kalkanı biliyorsunuz anlaşması yapıldı. İsrail ile Yunanistan arasında bir savunma anlaşması. Buna ilişkin bir bilmece de sürüyor. Atina ile Tel Aviv arasındaki bu savunma projesinde kontrolün İsrail'de olacağı iddiası var. Yunan basında hükümete hedef alan birçok analiz var. O yüzden de hemen Atina'ya döndük. Habertürk Atina muhabiri Takiber Berakis karşımda. Hoş geldin Taki, merhaba.
7: Merhabalar Atina'da.
6: İddiaları sen bize daha detaylı aktarır mısın? Neler yazılıp çiziliyor bu iddiaya ilişkin?
7: Serap, bildiğimiz şimdi bu Aşil Kalkanı projesi sistemi var. Hı hı. Yunanistan sipariş etti İsrail'den. İsrail'den satın aldı. Bunu konuşlandıracak. Yani bir Yunanistan'ın Ege Adaları'nda bir füze ve radar birbirlerinin işbirliğinden oluşacak bir hava kalkanı şeklinde iddialı bir proje. Ancak bunu İsrail bunun anahtarlarını teslim etmeyecek Atina'ya şeklinde bir iddia var. Ve bu gittikçe tırmanan bir olay. Anahtar teslim etmeyecek derken ne kastediliyor? Kaynak kodlar, yani bu sistemin kaynak kodları, bilişim kodları Yunanistan'a verilmeyecek, İsrail'in elinde kalacak şeklinde İddialar gün geçtikçe tırmanıyor. Documento gazetesi haftalık bu konuda yeni bir ivme kazandırdı. Büyük, daha geniş boyutlar kazandırdı habere. Şöyle diyor, sensörler, sistemin sensörleri, önlem sistemleri, komuta kontrol sistemleri, bütün bu bunlardan oluşan yapının derin kodları teslim edilmeyecek. İsrail'in elinde kalacak. Konuya eski emekli subaylar ve askeri kaynaklar konuştu gazeteye. Askeri ve diplomatik açıdan İsrail'e bağımlı oluyoruz şeklinde bir ifade kullanıldı. Daha heyecanlı bir ifade daha var başka bir kaynaktan. Çok utanç verici bir durum. Savunmamızı üçüncü ülkeye teslim ediyoruz şeklinde bir ifade var.
6: Bir yalanlama şimdi var mı? Yani bunlar kabul edilemez, bunlar asılsız diyen oldu mu bu arada hükümetten iddialar üzerine?
7: Şimdi hükümetten de çok temiz bir açıklama yok ama zaten konunun başlangıç noktası geçen hafta bir İsrailli yetkilinin Yunan medyasına verdiği bilgiden başladı. Yani bu kaynak kodları verilmeyecek, anlaşmada öyle bir şey yok şeklinde bir ifade kullanmıştı. Sonra örtbas edilmeye çalıştı, ifadelerin değiştirilmesine çalışıldı. Ancak muhalefet ve Yunan medyası, muhalif medya bunun üstüne gidiyor. şöyle bir durum var. Yani 3 milyar euroyu aşan bir sipariş 35 evet. ayda tamamlanacak. Zaten ne derece neticeli olup olmayacağı tartışılıyordu. Çünkü çok iyimser bir proje, nasıl hayata geçirilecek. Hı hı. Türkiye'nin de tepkisi var, onu da biliyoruz.
6: Tabii.
7: Ama şimdi bu kez de anahtarı elimizde olmayacak şekilde bir durum söz konusu.
6: Yani düğmeye basma inisiyatifi, yani kullanılma durumunda düğmeye basma inisiyatifi Yunan askerinde olmayacak demek bu.

0: bir derece öyle, bir derece ama bütün sistem bizden sorulur şeklinde bir durum var. Yani sen sistemi satın alıyorsun ama kumanda sende değil. Yani sistemin ne yapacağını İsrail'den bekliyorsun. Bu da yani çok gurur verici bir durum değil eğer gerçek öyleyse. Dev bir bütçe ayırdık diyor muhalefet. Çok büyük bir para ama işin kaynağına erişemiyoruz diyor. Bir iddia daha var Yunan medyasında. Söz konusu sistemi mercek altına almış Amerika Birleşik Devletleri de ve gerçekten de kaynak kodlarının İsrail'de kalması, orada olması şeklindeki bir durum söz konusu olduğundan Amerika Birleşik Devletleri söz konusu sistemi incelemeye son vermiş. Şimdi şöyle bir durum var. Yunan medyasında muhalif medya şöyle diyor Serap. Uluslar egemenliğimiz zedeleniyor diyor. Ama diğer yandan hükümet yanlısı medyada da çok sarih bir durum yok. Bulanık bir tablo var diyor Tovima gazetesi. Bu da ortamı gösteriyor. Yani bu işin içinde bir belirsiz bir durum var. Bunun açığa çıkması gerekiyor şeklinde yorumlar var. Serap.
1: Yani kısacık kamuoyu nasıl okuyor bunu? Çünkü Yunanistan'da da Netanyahu yönetimine İsrail'e tepkinin de çok olduğunu biliyoruz. Ona ilişkin bir gözlemin var mı?
0: Kamuoyunda bir rahatsızlık var. Çünkü aşırı derecede İsrail'e bağımlı kalıyoruz. Bütün kozlarımızı İsrail lehine oynuyoruz. Bu gerçekçi bir yaklaşım değil şeklinde kamuoyunda bir rahatsızlık var ve bunu yansıtan da yorumlara sık sık rastlıyoruz Yunan medyasında Serap.
1: Peki Taki Berberakis çok teşekkürler. Bakalım bu iddialara ilişkin daha aydınlatıcı bilgiler gelecek mi? Birleşmiş Milletler'den yapay zeka için küresel eşitsizlik uyarısı geldi. Genel Sekreter Guterres, teknolojinin birkaç ülke ve şirketin elinde toplanmasının gelir eşitsizliğinden ülkelerin egemenliğine kadar yeni riskler yaratabileceğini söyledi. Teknoloji dünyasındaysa yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması tartışılıyor.
2: Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Ancak teknoloji kimin erişebildiği yeni bir küresel eşitsizlik yaratabilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Hindistan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini söyledi. Ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirketin elinde toplandığına dikkat çekti. Guterres, yapay zeka uçurumunun gelir, fırsat, güvenlik ve egemenlik alanlarındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise parlamentolar arası bir komite, yüksek riskli yapay zeka modellerine daha sıkı kurallar getirilmesi ve bağımsız bir denetim kurumu oluşturulması çağrısı yaptı. Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon, gelişimin bu hızla sürmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşabileceğini savunmuştu. Coxon, yapay zeka şirketlerinde çalışanların da teknolojinin ilerleme hızından gerçekten korktuğunu söylemişti. Anthropic üst yöneticisi Dario Amore ile gelişimin yavaşlatılması çağrısı yapmıştı. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'la Elon Musk da öneriye destek vermişti. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton da yapay zekanın insanlığı yok etme riskini kabul etti. Ancak Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang ve bazı sektör yöneticileri bu uyarıların abartılı olduğunu savunuyor.
1: Nepal ve Tibet arasındaki sınır hattında meydana gelen korkunç sel felaketi Türk bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaklaşık iki asır önce Ağrı Dağı'nda da benzer bir olay yaşandığına dikkat çekiyor uzmanlar ve uyarılarda bulunuyor.
2: ...5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yükseği, Takya buzuluna sahip nadir zirvelerden biri. Ağrı Dağı'nda Nepal benzeri bir felaket olur mu? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor.
3: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar zaman zaman meydana gelen tetikleyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve çeşitli felaketlere yol açabilir.
2: Geçtiğimiz günlerde Nepal ile Tibet arasında kaya ve buz kütlesinin kopmasıyla sel felaketi yaşandı. Türk bilim insanları Türkiye'nin zirvelerini mercek altına aldı. Ağrı Dağı onlardan biri. Bundan 186 yıl önce dağdan kopan buz kütlesi bir köyü yok etmişti. Sonra devamı da geldi.
3: Kaya buzların erimesi ve laharların oluşmasıyla bir felaketin meydana geldi ve bundan dolayı da Ahura köyünün hemen hemen tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
2: Ağrı Dağı'nda buzullar küçülmeye devam ediyor.
3: 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda.
2: Buzulların sessiz hareketliliği devam ediyor. Uzmanlar yine felaket yaşanmaması için uyarıyor. Üstelik tehlike sadece Ağrı Dağı'nı kapsamıyor.
3: Bizim önlemler almamız lazım. Büyük Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Kaçkar Dağları gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi, gerekli raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda vadilerdeki, vadi yamaçlarındaki veya dere yatakları üzerindeki köylerin, yerleşmelerin mutlaka tahliye edilmesi veya ona göre önlem alınması gerekir.
1: Yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 35 ton uyuşturucu madde ele geçirildi ülkemizde. Soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanlığı yaptı açıklamayı. Bakan Mustafa Çiftçi 31 binden fazla şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
2: 37.506 operasyon düzenlendi. 35 ton uyuşturucu maddeyle 87 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı.
4: Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucuyu ele geçirdik. Yürütülen çalışmalar sonucunda 31 binden fazla şüpheli tutuklandı. Ancak biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır. Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere ailelerimizin desteği bu mücadelede bizlere büyük güç veriyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: 2026 yılının ilk 8 ayında uyuşturucu kullanımına ilişkin 170.098 olay kayıtlara geçti. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250.931 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31.754'ü tutuklandı. Narkotik vaka analiz sistemi kapsamında 117.036 ihbar kayda geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko rehber, en iyi narkotik polisi anne, narko göçmen, narko kağan, narko tır, narko gençlik, narko yarışma ve narko nokta gibi eğitim ve önleme projeleri yürütüldü. 8 aylık süreçte 4.344.841 kişiye ulaşıldı.
1: 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlardaysa hesaplarında 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyonun ayrıntıları yine İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı, paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde Adıyaman, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Siirt, Muş ve Çorum İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Yine bir soruşturma, sermaye piyasasında manipülasyon yapılmasına yönelik soruşturma. Bu bir gelişme var. 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetler üzerine başlatıldı bu soruşturma. Başsavcılık sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma yürütüyor. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 sosyal medya hesabının sahibinin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Temmuz ayında içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2,6'lık bir artış oldu. Tavuk eti üretimi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.
2: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
1: Denizcilik ödemelerinin %80'i artık internet üzerinden yapılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ayrıntıları paylaştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada denizcilik ödeme işlemleri için C kodu alarak bankaya gitme devrinin sona erdiğini söyledi. Vatandaşlarımız denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek dedi. Uraloğlu bu imkanın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılacağını da ifade etti. Dijital tehdit ve bilgi kirliliğine karşı okullarda medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Yeni uygulamayla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okur yazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz dedi. Burhanettin Duran mesajında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek ifadesini kullandı. Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil, genç yaşta da Parkinson'a yakalananlar oluyor. 44 yaşındaki Meryem Safari gibi, o da bacağındaki hafif titremeyle Parkinson'la tanıştı. Parkinson hastası olduğunu anladı devam eden süreçte. Hangi sinyallerle kendini gösteriyor bu hastalık? Aslı Ömer Aktaş'ın haberi.
5: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
6: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
5: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
7: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
8: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
6: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
5: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
6: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
5: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
7: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
5: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
7: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
5: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson

0: Kinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
1: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
2: İzmir'deki Liban Tepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık drenaj sistemi keşfedildi. Taş kanallardan oluşan ve yağmur suyunu yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
3: Burası çok önemli bir liman kenti.
4: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Liman Tepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
3: Liman Tepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
3: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
4: Liman Tepe'de kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
2: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
5: Süper Lig'de haftanın perdesi Gaziantep'te kapanacak. Fenerbahçe 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Da saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertliler hanesine 6 puan yazdırdı. Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler de o maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa kararı aldığını açıklamıştı. İki gün süren görüşmelerin ardından tecrübeli çalıştırıcı görevine geri döndü ve bu maçta takımının başında yer alacak. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertliler de sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio müsabakada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 7 puan topladı. Kırmızı siyahlılar geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıktı. Güneydoğu Anadolu ekibi Göztepe karşısında deplasmanda 4-2'lik galibiyet elde etti. Gaziantep ekibinde bu maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor.
2: Gün ortası sona erdi. Birazdan Ayşe Süberker saat başında haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber.

Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, haber hattına geldiniz. Saatlerimiz 14, neredeyse 14 oldu. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım. Ve CHP mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecinin geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyiz başvurusundan feragat etme kararı alındığını belirten Sarı, olağan kongre takvimi doğrultusunda CHP'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir dedi. Temyiz taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade eden Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini değerlendirerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir dedi. Libya'nın Misrata kentinde özel bir uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Libya medyasında yer alan haberlere göre kaza Misrata Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi. Yangının ardından havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Kaza ile ilgili resmi açıklama da yapılmadı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ifadeye çağrılmalar var. Gelişmeler her gün geliyor üstüne konarak. Peki son durum nedir? Bize Alihan Tok aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, burada aslında bir diziden yola çıkarak bu ifadeye başvuruluyor. Bilgi almak amaçlı dizinin senaristlerinden, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristlerinden bilgi almak amaçlı ifade alınacak. Şimdi neden bu ifadeye başvuruluyor? Burada dizide Kazım Kaşifoğlu adında bir karakter ve burada Kaşif Kozinoğlu'na çok benzeyen işte ifadeleri var ki ona dair bir aslında perspektif yapılmış. Ona dair benzer isimler, benzer sahneler. Dolayısıyla bu benzerlik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda soruşturmasında mercek altına alınmış durunda. Çünkü dizide 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan dizide öncelikle işte Kozinoğlu'na, Kaşifoğlu'na karşı, oradaki karaktere karşı bir tehdit var öldürüleceğine dair ve 2 gün sonra gerçekten de Kozinoğlu Silivri hapishanesinde hayatını kaybediyor kalp krizi denilerek. Ve işte 26 gün sonra tekrar yayınlanan bir bölümünde ise yine başka bir bölümde yine işte o karakter kalbine bir darbe alıyor, bir müdahale yapılıyor. Dolayısıyla burada acaba öldürüldü mü, öldürülmesi daha önceden dizi senaristlerine verildi mi, yansıtıldı mı? Tüm bunlar şimdi mercek altına alınmış durumda.

0: Da bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla savcılık ifadeye çağırdı. Verecekleri ifadeler çok önemli olacak. Şimdiye kadar 4 tutuklu var çünkü. Bir jandarma er, 2 acil tıp teknisyeni ve 1 gazeteci bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Şimdi soruşturma geniş kapsamda devam edecek. İfadeler de soruşturmayı genişletecek. Takipçisi olacağız ve aktaracağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Alihan Tok. Soruşturmaya dair detayları aktardı. Yeni isimler ifade veriyor. Bu arada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltındaki eşi Çağla Öz Tançalan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan dün Van'a getirildi ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan Çağla Öz sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi, Mehmet Fatih Tançalan'ın kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi de adliyeye götürüldü. Düğünde takılan altınlar ve lüks paylaşımlarla gündeme gelen Tançalan çifti hakkında geçen hafta kara para aklama soruşturması başlatılmıştı. Sivas Divriği'de 10 Eylül'den bu yana kayıp olan Büşra Bebek'le ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bakanlık olayın ilçe jandarma komutanlığına intikal ettiğini, sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu. Açıklamada bakanlık olarak 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli ne oldu? Adliyeye sevk edildi mi? Diyarbakır'a bir gidelim. Veysi İpek bize son detayları aktaracak. Veysi.
2: Evet, aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştı. Özellikle Gülistan Doku'nun naaşının bulunması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Ancak birkaç kez yer değiştirdiğine yönelik dosyada bilgilerin bulunduğunu ifade etmişti. Diğer taraftan da naaşın kimyasal maddeyle yok edilme ihtimalinde değerlendirdiklerini kaydetmişti. Ardından da bazı kamu görevlilerinin özellikle delilleri yok etmek, gizlemek veya yetkilerini usulsüz şekilde kullandığı yönde bilgilerin ve bulguların olduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını derinleştirdi. Tabii geçtiğimiz cumartesi günü de yapılan, Yedikent'te yapılan eş zamanlı operasyonda 11 polis gözaltına alındı. Yine el kol koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Erzurum'a götürüldü. Erzurum'da şu an itibariyle jandarma ve emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğünü söyleyelim. Emekli polisler de var aralarında. Tabii 11 polis o dönem Tunceli'de görev yapmıştı. Bu kapsamda da özellikle delilleri kararttığı yönde bilgiler, bulgular olduğu yönde Adalet Bakanı açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda da Erzurum Cumhuriyet Başsavcı soruşturmayı genişletti. Şu ana kadar aslında 72 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. 11'i şu anda gözaltında, 32 kişi de tutuklandı. Bu tutuklar arasında dönemin valisi Tuncay Soner, oğlu, eşi, 13 polis memurunda olduğunu söyleyelim ki 13 polis memurunun içerisinde bir emniyet müdürü, ayrıca dönemin il jandarma komutan yardımcısının da aralarında olduğunu ifade edelim. Derinleştikçe yeni yeni gözaltılar, yeni yeni operasyonlar geliyor. 6. dalga operasyonda da şu anda 11 kişinin işlemleri sürüyor. Daha sonra da adliyeleri sevkleri gerçekleştirilecek. Adliye sevkiyle birlikte biz de gelişmeleri sizinle paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Pekala, Veysi İpek, teşekkürler, takip ediyor Diyarbakır'dan. Şimdi biraz önce haberini vermiştik, bu Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz adliyeye sevk edildi demiştik. Soruşturmaya dair son detayları alalım. Emniyet ifadesinde yeni bir şeyler var mı? Gülay Kuyucu anlatacak bize, seni dinleyelim.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cumartesi günü İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Çağla Öz dün soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirilmişti ve bugün de emniyet işlemlerinin ardından yine Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şu an itibariyle Çağla Öz'ün ifade işlemleri savcılıkta devam ediyor. Peki ne olmuştu?

0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Çan ile Çağla Öz Van'da düğün yapmışlardı ve bu düğünün ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tan Çalan gözaltına alınmıştı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla da tutuklanmıştı. Düğünde takılan altınlar çok konuşulmuştu. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri yine cumartesi günü yaptıkları bir operasyonda Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda o altınları ele geçirdi ve o altınlarla birlikte ev sahibi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Masak raporunda adı geçen Çağla Öz'ün annesi ve Tan Çalan'ın bir yakını da gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz de aranıyordu ve cumartesi günü İstanbul Emniyetine giderek teslim oldu ve gözaltına alındı. Ve İstanbul'daki işlemlerinin ardından soruşturma yürütüldüğü Van'a getirilmişti Çağla Öz. Ve Çağla Öz'ün bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Çağla Öz bugün yine polis ekipleri tarafından Van Adliyesi'ne getirildi. Çağla Öz şu anda ifade veriyor. İfadelerinde ne söyleyecek bizler de takip ediyor olacağız.
1: Pekala, kolay gelsin. Teşekkürler. Gülay Kuyucu aktardı Van'dan. Yemen'le bir devam edelim çünkü çatışmalar şiddetlendi. Ülkedeki insani kriz daha da derinleşti. Ay başından bu yana en az 82 bin kişi yerlerinden edildi.
2: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca iki haftada on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
3: Geride iki kızım ve üç oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
2: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
4: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
2: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babülmendeb boğazındaki stratejik öneme sahip Perimn Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
1: Hemen de olup bitenleri konuşacağız ve elbette bunun bölge ülkelerine etkisini konuğum İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan. Merhabalar, hoş geldiniz Serhan Bey.
5: Merhabalar Ayşe Hanım, hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Aslında yıllardır süren bir anlaşmazlık, bir iç savaş yeniden alevleniyor. Bunu görüyoruz ve Husiler de konumlarını bir şekilde korumayı başarıyorlar. Fakat şimdi diyoruz ki Suudi Arabistan üzerindeki etki de, daha doğrusu baskı da artmaya başladı. Ne yapacak Suudi Arabistan Husilere yönelik? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bir anlaşma mı yoksa bir çatışma mı bekliyorsunuz?
5: Şimdi 2022'deki ateşkes, ki o zaman beklentileri biraz yükseltmişti diyelim pardon, en basit ifadesiyle. Evet. Oradan itibaren çatışmalar zaman zaman duruyor gibi görünüyor. Taraflar mevzilerini koruyorlar. Sonrasında zaman zaman da çatışmaların arttığını görüyoruz ki zaten haberinizde de aktardınız da Ayşe Hanım. Bunların en büyük kaybedeni oradaki sivil halk oluyor. Evet. Dünyada buna benzer bir trajedinin modern zamanlarda çok az örneği var. Belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama orada herhangi bir statünün inşa edilemediği biliniyordu. Taraflar arasında görüşmeler yapılmaya çalışıldı. Zaman zaman Birleşmiş Milletler de buna dahil oldu. Husiler sadece mevzilerini korumakla kalmadılar. İşte 10 Eylül'den itibaren Moka'yı ele geçirmeleriyle beraber zaten bu nedenle bunu konuşuyoruz. Daha da genişletmeye başladılar. Fiilen Babülmendeb'in kontrolünü ele geçirmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla bu koşullarda anlaşma imkanının en azından Husilere diz çöktürerek ya da Husileri biraz daha

0: köşeye sıkıştırarak, güçlerini zayıflatarak anlaşma yapma imkanının neredeyse sıfıra indiğini söylemek bence yanlış olmaz.
1: Şimdi Hürmüz'deki bilinmezlik sürüyor. Şimdi Babil Mendeb'i bizi izleyen izleyicilerimiz için de ya da dinleyenler için de belki biraz anlatmak lazım. Yani burayı ele geçirmeleri tekrar dünya enerji piyasasını derinden sarsacak bir gelişme olarak da değerlendiriliyor mu? Bir bunu sorayım. Bir de tabii ki Suudi Arabistan'ın bu Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra faaliyete aldığı Doğu Batı petrol boru hattına da saldırılar düzenleniyor. Orada petrol akışı da durduruldu Suudi Arabistan tarafından. Dolayısıyla bir sınav veriyor aslında bir anlamda. Ne dersiniz?

0: Aden Körfezi'nden girdikten sonra Babülmennep'ten geçerek Kızıldeniz ve oradan Süveyş'ten hareketle Akdeniz, oradan uluslararası piyasalara ulaşıyor gemiler. Ki hatırlayalım, bundan birkaç sene önceydi. Zaman çok çabuk geçiyor ama 4-5 sene oldu hatırladığım kadarıyla. Süveyş'te bir tanker tıkandığı için, Süveyş'i tıkadığı için uluslararası ticarette ne kadar büyük aksaklıklar, ne kadar büyük problemler yaşanmıştı, bunu hatırlıyoruz. Dolayısıyla Babülmendep'te yaşanan bu sorun uluslararası piyasaları hem enerji anlamında hem de uluslararası ticareti korkunç düzeyde etkiliyor ki zaten bugüne kadar Husiler bu silahı, bu kartı çok etkili bir şekilde kendi lehlerine kullandılar. 7 Ekim'den itibaren daha da etkili şekilde kullandılar biliyorsunuz. Dolayısıyla bu Babülmendep özellikle alternatif olmayan bir rota. Alternatifinin ne olduğunu da zaten haritaya baktığımızda geleneksel ticaret yolundan biliyoruz. Sağ Ümit Burnu'nu dolaşmanız lazım, öyle ifade edeyim. Yani denizden geçecekseniz ve Akdeniz'e öyle erişecekseniz Güney Afrika'ya kadar inmeniz lazım. Dolayısıyla bu durum böyle devam ederse uluslararası piyasalara ne kadar derin, olumsuz bir etkisinin olacağını herkes biliyor. Bundan dolayı da yoğun bir şekilde son birkaç gündür biz Babülmendep'te ve genel anlamda Yemen'de Husilerin ilerleyişini ve Babülmendep'teki krizi konuşuyoruz. Sizin işaret ettiğiniz husus Ayşe Hanım ayrıca önemli. Çünkü biliyorsunuz bu Hürmüz'deki krizle beraber bölge ülkeleri konuşuldu. Bunların enerji ihraç edememekten ne kadar mağdur oldukları konuşuldu. Ama Suudi Arabistan tedbirini İran-Irak Savaşı'ndan itibaren almaya başlamıştı. Doğu Batı hattında işte kabaca diyelim ki Basra Körfezi'ne komşu olan noktadan Kızıldeniz'e komşu olan noktaya kadar takribi 1200 kilometrelik bir boru hattı çekmişti. Bunun kapasitesini artırmaya da çalışıyordu. Yani Hürmüz'e olan bağımlılığını azaltmak için. Ama bu da Suudi Arabistan'ın elinden alınmak isteniyor. Dolayısıyla bu boru hattının bombalanması basit bir olay değil. Suudi Arabistan'ın çok ciddi stratejik yatırım yaptığı bir enerji yolunun da sabote edilmesi anlamına geliyor.
1: Şimdi Suudiler Amerika'dan aslında yardım talep ettiler deniyor askeri anlamda. Trump da hayır, Yemen'e ben girmek istemiyorum diyor. Çünkü herhalde başka bir cephe açmak istemiyor. Ama şunu sormak isterim. Trump Hürmüz Boğazı'da aslında o kadar önemli değil demişti. İşte Suudi Arabistan'ın bu Doğu Batı hattına yönelmişti. Oradan iyi işler olacak, o genişletilecek vesaire demişti. Şimdi bu tesisler de tehdit altında. Ne dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri ile İran belki bu hani Kasım'daki ara seçimlerden sonra ya da hemen öncesinde Yemen cephesine de karşı karşıya gelebilir mi?
0: Şimdi İran'dan gelen açıklamayı belki aktarmaya bile gerek yok. Çünkü çok tahmin edilebilir bir açıklama yaptı. Bugün İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai dedi ki bizimle alakası yok. Husiler işte kendileri bir aktörler, kendi kararlarını alıyorlar falan dedi. Böyle demesi zaten beklendi. İran'ın hiçbir zaman da aksini söylemedi bu arada. Husiler bizim hesabımıza çalışıyor falan gibi bir şey söylemedi. Ha, hakikaten Husiler İran hesabına mı çalışıyor? Bu doğru bir tanımlama olur mu? Bu da ayrı bir tartışma. Bence doğru bir tanımlama olmaz. 7 Ekim'den itibaren çıkarlarının çok çakıştığı yerler olduğu ama Husilerin gerçekten kendi bazı gündemleri de var. Bu da ABD Başkanı açıklamalarında görülüyor. Ben Trump'ın Husilere karşı bir tür sempatisinin olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Bu tabii ki böyle kalbi bir sempatiden bahsetmiyorum. Stratejik anlamda şunu görüyor. Zaten bunlar güçlü diyor ki Trump'ın güçle kurduğu ilişkiyi hepimiz biliyoruz ABD Başkanı'nın ve aynı zamanda konuşabiliyorum diyor. Daha önce de hatırlarsanız söylemişti bunu. Bunlar savaşmak istemiyor. Savaştan yorulmuş adamlar falan demişti. İşte bunlar tanınmayı istiyorlar diyerek esasen bir şeylerin işaretini vermişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu gidişat böyle devam ederse bir anda Husileri kendisini muhatapta alabilir. Bunun örnek de var. Geçmişte yaşanmış örnekleri de var. Hatta bazıları özellikle bu bağlamda elbette arada farklar olduğunu biliyoruz. Ama mesela Suriye'de Sayın Şara hükümetine geçişi buna bir örnek olarak gösterenler de var. Yani Suriye'deki işte Beşar Esed rejiminden İdlib'de lokal bir alanda hakim olan Şara bütün ülkeye hakim hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri de ona bu imkanı verdi şeklinde. Bu tartışmalar önümüzdeki süreçte de bence artacaktır.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yaptığı gibi Yemen'de mi dizayn edecek?
0: Yani bunu düşündürecek emareler var, öyle söyleyeyim. Şu an pozisyon alışı da bunu düşündürüyor. Elbette biraz daha sürecin ilerlemesi lazım. Eğer Husilerin ilerleyişi geri çevrilemezse, yani şu anki hakimiyet alanlarını bile muhafaza ederlerse, bu açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'ni ben Husileri

0: tamamen ortadan kaldırmak için bir operasyon düzenleyim noktasına itmez. Oradaki zararı minimize etme çabasını iter. Bu da ne demektir? Yani Babülmen'le bir siz kapatmayın der ve sonrasında sürece bakarak Husileri muhatap alacak hale gelebilir. Bunun Libya'da da örneği var. Biliyorsunuz Hafter örneği de var. Örnekler çoğaltılabilir. İlla buraya gidecek demiyorum ama Amerika'nın olayı böyle gördüğü yönünde çok güçlü izlenimlerim var. Böyle aktarayım isterseniz. Dolayısıyla ben İran'la Amerika'nın Yemen'de karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Şayet Husiler istediklerini alırlarsa ki o da ne demektir? Şu anki durumlarından onları geri adım attıracak bir çatışma ya da saldırıyla karşı karşıya kalmazlarsa daha ileri aşamada masada daha geniş bir yer kendilerine verilirse ben öyle Husilerin bütün İran stratejisi üzerinden hareket edeceği kanaatinde de değilim. Bu yönüyle İran kader birliği yapacağı kanaatinde değilim. Zaten İran'da bu nedenle bu mesele ihtiyatlı yaklaşıyor ki biliyorsunuz bugün Umman'da bir toplantı yapılacaktı Ayşe Hanım. Bu Hürmüz Boğazı konusunda çünkü Umman'la İran bilindiği gibi henüz açıklanmayan bir anlaşmaya vardılar. Bunu bölge ülkeleriyle de konuşacaklardı ama Husilerin bu ilerleyişi o toplantıyı da
1: Erteledi.
0: toplantının ertelenmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla İran şu an tam anlamıyla bir eşgüdüm içinde mi hareket ediyor Husilerle? Ben şahsen böyle değerlendirmezdim.
1: Yani evet, İran'ın zaten derdi başından aşkın. Şimdi şunu soracağım. Suudiler Amerika'dan destek istedi, alamadılar ama şimdi akıllara da şu geliyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan bu Mekke Savunma Anlaşması. İşler başka bir yöne giderse eğer Amerika Birleşik Devletleri bunun dışında kalmaya devam ederse ve kalacağını da ilan ederse ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da sürerse bu anlaşma devreye mi girecek?
0: Şimdi biliyorsunuz bu anlaşma ilk imzalandığında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki teknik olarak yaptığımız şey NATO paktının 5. maddesi. Burada da bir devlete karşı bir başka devletin yani NATO mensubu üyesi olan bir devlete karşı başka bir devletin saldırganlık içinde bulunması demek oluyor ki hatırlayalım. Türkiye Suriye'nin kuzeyinden kaynaklı terör eylemleriyle karşı karşıya olurken bunlarla mücadele ederken NATO'ya bu konuda davette bulunduğunda hep önüne bu konmuştu. Bu 5. maddenin işletilmesini gerektirmiyor diye. Kaldı ki zaten Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı, Irak'ı işgal ederken de bu tartışmalar çok yapılmıştı. Oluyor mu, buraya giriyor mu, girmiyor mu diye. Şimdi dolayısıyla teknik olarak esasen her ne kadar önümüzde Mekke mutabakatının bir anlaşma metni yok ise de önümüzde bu oluşacaktır tabii ki çalışılıyordur üstünde. Ve hatta anlaşmanın deklare edilen kapsamına bakarsak Türkiye'nin böyle bir yardıma koşmak gibi zorunluluğu yok. Çünkü bu 5. madde ise bu karşıdakine devlet saldırganlığı olmasını gerektirir. Ancak bu söylediğiniz tartışmalar Arap medyasında da yapılmaya başladı. Çünkü onlar bunu teknik bir anlaşmadan ziyade bir irade beyanı olarak okuyorlar ve diyorlar ki Türkiye ve Pakistan bu koşullarda daha gerilimin devam ettiği ve Suudi Arabistan'ın tırnak içinde açık hedef olduğu koşullarda Suudi Arabistan'la böyle bir anlaşma imzalıyorlarsa o zaman onu tehdit eden her konuda Suudi Arabistan'a bir tür garanti vermiş olurlar. En azından bu böyle okundu Arap kamuoyunda böyle ifade edeyim. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı nezdinde açıklama yaptı. Husilerin saldırganlığını kınayan bir açıklama yaptı. Ben Türkiye'nin şu aşamada açık konuşmak gerekirse harekete geçeceği kanaatinde değilim. Çünkü bunun da farklı sonuçları olur. Ama bu saldırılar devam ederse, yani ben de biraz politik bir cevap vermek durumunda olacağım. Bu saldırılar devam ederse Türkiye'nin kayıtsız kalabileceği noktayı aşabilir süreç. Ama şu an itibariyle zaten bu çatışmaların bir şekilde durdurulması yönünde hareket ediyor. Ve şöyle de bir gerçek de var Ayşe Hanım. Yemen sahasındaki gerçeklik artık geri çevrilebilir, tersine döndürülebilir bir gerçeklik midir? Ben şahsen bundan da emin değilim.
1: Tabii ki yani çünkü Husilere baktığımız zaman o toprakların insanları onlar. Yani anlaşamıyor olabilirler yönetimle ya da uluslararası düzenle. Sonuçta dışarıdan gelen ihraç edilmiş bir terör örgütünden de bahsetmiyoruz. Şimdi bu hani 5. maddeyi dediniz, Mekke anlaşmasıyla da hani benzerliğine bahsettiniz ama artık dünyada da tabii şöyle bir şey oldu. Siz devlet saldırganlığı dediniz. Yani bir devletin diğer devlete saldırması durumunda bu madde aslında hayata geçiyor ama biz artık neyi görüyoruz? Daha hibrit savaşları görüyoruz, örgütleri görüyoruz. Örgütlerin saldırıları bir devlet saldırganlığı olarak da ele alınmıyor. Sizce bunun ayrımı nasıl yapılabilir?
0: Şimdi en temel meselelerden bir tanesi bu. Zaten biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti işte yıllardır PKK hatta daha sonra biliyorsunuz DAEŞ çıktı. Hatırlayalım.

0: Türkiye'nin Suriye, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Suriye'de iş savaşı döneminde bir söylemi vardı. Dedi ki tamam DAEŞ'le uğraşalım. Zaten en fazla DAEŞ'le mücadele eden ülkelerden bir tanesi oldu Türkiye ve bundan mağdur olan DAEŞ teröründen. Ama dedi burada bataklık var, sineklerle meşgul olmayalım sadece, bataklığı kurutalım. Dolayısıyla bütün terör örgütlerini bu kategoride değerlendirip buradan yürüyelim diye. Şimdi bu olmadı.
1: Evet.
0: Şimdi pardon, bu terörsüz Türkiye sürecinin de biliyorsunuz ve terörsüz bölge sürecinin de esasen geniş manada altında yatan mantık bu. Bu bölgeyi biz örgütlerin hareket edebildiği, rahat hareket alanı bulduğu bir bölge olmaktan çıkaralım ki biliyorsunuz Irak'ta da zaten bu ayın sonunda 30 Eylül'de bütün silahlı grupların silahlarını teslim etmesi bekleniyor. Böyle bir süreç var. Sonrasında Irak'ta da hemen değilse de süreç içinde ortalık karışabilir. Bazı örgütlerin çünkü ayak diremeye çalıştığı görünüyor. Diğer taraftan Suriye'ye geliyoruz. Suriye'de zaten bilindiği gibi işte Şam ile SDG arasındaki görüşmeler belli bir noktaya geldi. Hatta belli bir irade beyanları ortaya konuldu. Bunun operasyonel anlamda tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla bizim coğrafyamızın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Ve coğrafyamızda İran gibi bölgenin en önemli devletlerinden biri olan ve bu örgütlerde iş tutmayı stratejisinin önemli parçası haline getirmiş bulunan bir devlet var. Yani sadece Husiler üzerinde söylemiyorum. Bilindiği gibi Irak'taki gruplar ve tabii ki bizatihi Hizbullah'ın kendisi. Husiler için söylediğiniz pekala Hizbullah için de söylenebilir. Hizbullah da dışarıdan getirilmedi Lübnan'a ama aynı zamanda bir örgüt olduğu için örgüt mantığıyla hareket ediyor. Bu
1: Evet.
0: da Lübnan devletinin toplamdaki menfaatinde her zaman örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla bunun ayrımını yapmak mümkün değil.
1: Yani şunu
0: Ben
1: diyebilir miyiz? Artık öyle bir dönemdeyiz ki özellikle Trump'la birlikte artık örgütlerle uğraşılmak istenmiyor. Gerekirse örgüt yöneticileri, örgüt liderleri devlette meşru pozisyonlara da getirilerek bu şekilde istikrar sağlanmaya çalışılıyor özellikle iç savaş yaşayan ülkelerde.
0: bunun zaten yapılmışı da var. En son Amerika'nın Taliban'la tırnak içinde nasıl baş ettiğini gördük. Ya da güya baş ettiğini gördük. Ve Palas Pandras ülkeyi Taliban'a bıraktılar. Bu iyidir kötüdür ayrı bir değerlendirme konusu. Yani kendi şeytanlaştırdıkları, mücadele ediyorum diye Afganistan'ı işgal ettikleri Taliban'la böyle bir şey bilindiği gibi yaptılar. Diğer taraftan bakıyoruz tamam aynı örgüt kategorisine girmez ama Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin dışındaki bir yapılanma. Türkiye'de gitti biliyorsunuz Hafter tarafıyla görüştü. Görüşülüyor şu an yetkililer. Yani ülkeler bu manevraları yapabilirler. Bu çok da anlaşılabilir bir şey. Nihayetinde bizatihi Türkiye Cumhuriyeti şu an ülkeyi ve coğrafyayı terörize etmiş olan uzunca süre bir örgütle terörsüz Türkiye sürecini işletiyor. Yani bu örgütü ortadan kaldırma, işte tasfiye etme süreci işlendi. Bunlar yapılabilir. Ama şu oluyor, Amerika Birleşik Devletleri bunu yaptığında genelde bölgenin güvenliğini ya da istikrarını merkeze alan bir yaklaşımla yapmıyor. Tamamen kendi çıkarlarını
1: Tabii ki,
0: merkeze
1: tabii ki.
0: alan bir yaklaşımla yapıyor. Hatta bana kalırsa Trump şu an bölge devletlerini özellikle Körfez devletleri için söylüyorum tırnak içinde cezalandırıyor. Çünkü diyor ki Trump ben İran'la savaşırken hiçbiriniz yardıma gelmediniz.
1: Nasıl yardıma
0: Hiçbiriniz.
1: gelsinler? Kendilerini zor kurtardılar.
0: Tabii şimdi Trump'ın perspektifinden baktığınız öyle olmuyor. Trump tabii yani kendilerini zor kurtardılar. Hatta ABD onları koruyamamakta da esasen onunla
1: Tabii.
0: da sorumluluğu koruyamadı. Ama öyle değerlendirmiyor. Trump şu an herkese küskün biliyorsunuz. Avrupa'ya da küskün. Hatta diyor ya Türkiye'ye de çağırdık. Türkiye dahil olmadı. Zaten dahil olsa bizim tarafımızda mı dahil olurdu? Ondan emin değilim falan gibi enteresan laflar ediyor. Dolayısıyla bu koşullarda ben Trump'ın bölgesel güvenliği merkeze alan hiçbir adım atacağını
1: Evet.
0: düşünmüyorum. Kaldı ki diğer tarafta da bir İsrail gerçeği var. O
1: O
0: resmi
1: da
0: daha da
1: ayrı bir mesele.
0: bulanıklaştırıyor.
1: Göreceğiz. Önümüzdeki aylar çok kritik, çok önemli hem İsrail açısından hem Amerika Birleşik Devletleri açısından. Çok teşekkür ediyorum. İran Başkanı Doçent Doktor Serhan
0: Rica ederim.
1: Afacan'la konuştuk. Yemen'deki son gelişmeleri. Şimdi kısa bir reklam arası verelim.

0: Saatlerimiz 14.30, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmasında Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede demiştik. İlk dilimin başlarında son durumu alacağız, ifadeleri başladı mı? Alihan Tok'tan seni dinleyelim.
1: Evet, ifade vermeye de başlayacaklar. Şimdi burada tabii çok önemli, adliyeye geldiler ve senaristlerin aslında Kurtlar Vadisi Pusu bölümünde burada Kaşif Kozinoğlu'nun başından geçenler, ölümü, işte hapishaneye girmesi ve sonrasındaki gelişmelerle alakalı dizide ciddi benzerlikler var. Bir çeşit perspektif gibi aslında bir karakter oluşturulmuş orada. İşte Kazım Kaşifoğlu diye bir karakter. Bu karakterin işte hapishaneye atılması, hapishanede aldığı tehdit ki 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan dizinin bölümünde aslında bu tehdidi alıyor. İki gün sonra Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Kalp krizi dendi, doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ama dizi 26 gün sonra yeni bir bölüm daha yayınladı. Burada da işte oradaki karakterin başına işte kalbine bir darbe alıyor. Yine bir hava enjekte ediliyor vücuduna. Dolayısıyla öldürülmüş olduğu dizide net bir şekilde yansıtılıyor. Peki burada işte senaristlere aslında bu sorulacak. Verecekleri ifadeler çok önemli olacak. Bilgi sahibi sıfatıyla çağrıldılar. Onu da söyleyelim. Yani burada bu dizinin işte 2011 yılında eğer ki şu anda baş şüpheli Fethullahçı terör örgütü olarak görünüyor. Eğer ki bu terör örgütünün organizasyonu sonucu hayatını kaybettiyse Kozinoğlu, bunun neresindeler ve nasıl bir bağlantı, nasıl bir irtibat var, tüm bunlar sorulmuş olacak. Çünkü burada diziye girişi, yani o karakterin oluşturulması, isim seçimi, diziye girişi, dizideki gelişimi ve en sonunda da öldürülmesi, tüm bunlar çok önemli. Soruşturma çok geniş kapsamlı devam ediyor burada. Kozinoğlu soruşturması. Öncelikle ilk dalgada zaten Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı baş şüpheliler, yani hapishanede yanında olan işte gardiyanlar, cezaevi çalışanları, orada bir tutuklama geldi. Bir jandarma er tutuklandı. İkinci dalgada ise Kozinoğlu hastaneye sevk edilirken oradaki bazı gecikmelerden, işte ambulansın değişmesi, bununla alakalı da iki kişi, acil tıp teknisyeni tutuklandı ve bir gazeteci, o dönem yapılan bir haberle alakalı bir gazeteci de tutuklandı. Toplamda 4 tutuklama var ve soruşturma her aşamasında ciddi bir şekilde takip ediliyor. Çünkü Kozinoğlu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmış ve Asya'daki faaliyetleriyle aslında FETÖ'nün hedefinde olan bir isimdi. Ve FETÖ mensubu kişilerin örgüt arasındaki konuşmalarında da zaten ismi geçen, hedefte olan, işte yükselmesi felaket olur gibi ifadelerle anılan bir isimdi. Dolayısıyla ölümünde FETÖ izi aranıyor ve şu anda her aşamada, yani işte dizideki senaryodan karakterin canlandırılması, hastane, cezaevi, her aşamasında savcılık soruşturuyor. Verecekleri ifadeler çok önemli olacak. Onları da takip edeceğiz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Alihan Tok. Takip ediyor oradaki süreci. Şimdi biraz ekonomi diyelim. Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar hepimiz yaşıyoruz. Fiyat katlanıyor. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan dertli. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına tepkililer.
2: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
3: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
2: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
3: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
2: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
4: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
0: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2,6'lık bir artış yaşandı. Tavuk eti üretimi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.
2: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
0: Ve Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait iki DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Sadece aileyle konuşmadı. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi.
5: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
6: Evet.
5: 5 Haziran. 5 Haziran.
7: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşatıyor.
8: Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla.

0: son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamış. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında. Okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
0: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum, şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmişti, belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
1: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
0: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış. Bel lastiğine ve paçasına sperm değil. Kıl ya da ter. O evet olduğunu biliyoruz.
1: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
0: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığı Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri. Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar okul müsamiresi. Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Adana'da sopalı saldırgan balkonda bir kadına şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Sarıçam ilçesinde kaydedildi. Saldırgan elindeki sopayla kadına saldırdı. Kadın elindeki çarşafla kendini korumaya çalıştı. Mahallede kadının yardım çığlıkları yankılandı. Saldırgan kadına sopayla vurduktan sonra içeriye soktu. Evin içinde ne yaşandığı bilinmiyor. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır'dan İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü Eyüp Sultan'da kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
4: Otobüs yanıyor. Otobüs mü yanıyor? Otobüs değil mi? Otobüs.
5: Önce gişelere çarptı, ardından alevler tüm otobüsü kapladı.
6: Patlar ha o. O patladı zaten.
5: Kazanın adresi Kuzey Marmara Otoyolu'ydu. Diyarbakır, İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü Işıklar Kavşağı gişesindeydi. Yolcu otobüsünün sürücüsü aracın kontrolünü yitirdi. Otobüs bariyerlere çarparak durabildi. Sonrasında ise alevlere teslim oldu.
7: İnşallah içinde kimse yok.
5: Dumanların gökyüzüne

0: yükseldiğini görenler ekiplere haber verdi. İtfaiye ekipleri göreve koştu.
1: Yangın hızla yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşerimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. İki de görevli var.
0: Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da sabah trafiğinde seyir halinde olan bir servis aracı alevlere teslim oldu. Araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi.
3: Araba yandı bir anda.
4: Tam da okulların açıldığı gün oldu. Servis minibüsü alev alev yandı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
5: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
4: Dumanı fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Metris bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
2: İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 15 metreden bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.
4: Otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerleri kırdı. Metrelerce yüksekten zemine çakıldı. 2 kişi ölümden döndü. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatleriydi. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 11 katlı binaya doğru savruldu. 15 metreden düşen otomobil binanın 3 balkonuna çarparak yere düştü. Bina sakinleri gürültüyü duyunca kendilerini sokağa attı. Araçta sıkışan 2 kişi vardı. Herkes yaralılar için seferber oldu. Yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Binanın balkonlarında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Düzce'de ahşap kapı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler saatlerce yangınla mücadele etti. Kontrol altına alındığında fabrika küle dönmüştü.
6: Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz.
4: Tek bir kıvılcım yetti. Alevler fabrikayı sardı. Yangın söndüğünde fabrika küle dönmüştü. Alevler Düzce'de ahşap kapı üretimi yapılan bir fabrikadan yükseldi. Malzeme yanıcı olunca alevler hızla büyüdü.
6: Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim.
4: Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. 85 itfaiye personeli, 30 araç ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
6: Tüm gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım.
4: Bir itfaiye eri üzerine düşen parçalar nedeniyle yaralandı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Fabrikadan geriye kül yığını kaldı.
6: Uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar, raporlarını tanzim edecekler.
2: Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 13. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Kayıp yakınları da kriz merkezindeki bekleyişlerine devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de

0: Asu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde batmıştı. 720 metre derinliğindeki geminin yerini TCG Akın gemisi tespit etmişti. Geminin kayıp 10 mürettebatından hala bir iz bulunamadı. İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Şimdi gelin o örnek dairelerden birine gidelim. Habertürk muhabiri Buse Deviren bize kimlerin nasıl başvurabileceğini detaylarıyla anlatacak.
1: Evet, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi hayata geçti. Bugün itibariyle başvurular başlayacak. 25 Eylül'e kadar da devam edecek. Elbette başvuru yapacak kişilerin en çok merak ettiği bu dairelerin içinin ve büyüklüklerinin nasıl olduğu. Şimdi Mertcan Öztürk'le ekranlarınıza getireceğiz daireleri. Kapıdan girdiğiniz zaman bir mutfak sizi karşılıyor. Şu an örnek bir dairenin içerisindeyiz. 2+1 bir daireyi sizin ekranlarınıza taşıyacağız. Yine TOKİ'nin yapmış olduğu bir daire burası. Neredeyiz biz? İstanbul Başakşehir'deyiz. Zaten kiralık sosyal konut projesi kapsamında yine Başakşehir'de de kiralık daireler olacak. Burası 2+1 bir daire. Hemen diğer tarafta da bir lavabo sizi karşılıyor. Bu dairenin brütü 98 metrekare, neti ise 76 metrekareden oluşuyor. Hemen bu tarafta da bir salon var. Yine mutfağın olduğu taraftan da salona geçmek mümkün. Bir kapı açılıyor. Oradan mutfağın balkonundan siz de o tarafa geçebiliyorsunuz. Salona geçebiliyorsunuz. Şimdi Mertcan ekranlarınıza bu alanı taşırken ben isterseniz projenin detaylarını aktarayım. E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız elbette ki ve 18 yaşınızı aştıysanız ve evliyseniz bu başvurudan başvurarak bu durumdan faydalanabilirsiniz. Projeden faydalanabilirsiniz. Burası da yine banyoyu kapsıyor. İşte lavabosu var, tuvaleti var, duşakabini var. İki genellikle banyo oluyor. Hemen yan tarafta da gösterdim size. Bir banyoda hemen yan tarafta yer alıyor. Şöyle Mertcan'la diğer odaları da gösterelim derseniz. İki tane de farklı odası var. Her odada genellikle ufak da olsa bir, küçük de olsa bir balkonu mevcut. Bir odasında sadece bu evin yok. 3+1 odalar, evler de var bu arada, daireler de var. 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde farklı farklı kiralık daireler olacak. Elbette bunların fiyatları da merak ediliyor. 10 bin liradan başlayacak, 18 bin liraya kadar olacak. Bölgenin rayiçinin altında olacak bu kiralar. İnsanlar daha rahat faydalanabilsin kiralık dairelerden diye daha uygun fiyatta olacak sosyal konut projesiyle birlikte. Hane halkının toplam gelirinin 100 bin liranın üzerinde olmaması gerekiyor bu projeden faydalanabilmeniz için. Şimdi şöyle gösterelim. Burada da farklı bir alan var. Yine kiler gibi kullanılabilecek. Nerelerde olacak? 12 ilçeyi kapsıyor bu proje ve 4 bölge içerisinde yer alacak. Yani hem Anadolu hem de Avrupa yakasında konutlar olacak vatandaşların faydalanabilmesi için. Şöyle kontrol edeyim size, net olarak ilçeleri sayayım. Bu 4 farklı bölgeyi kapsıyor dedim. 12 ilçe olacak bunlar elbette ki. Yine Anadolu yakasına bakalım. Birinci grup içerisinde Ataşehir var, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar var. Anadolu yakasının ilk grubunda 291 konut var. İkinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal var. O alanda da 330 daire var. Ve üçüncü grupta bizim de bulunduğumuz bölgede, yani Avrupa yakasına geçtiğimizde Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ilçeleri var. Buralarda 360 daire. Dördüncü grupta ise Arnavutköy var. Orada da 90 daire var. Ve toplamda 1071 konut kiralık sosyal konut projesi kapsamında uygun fiyat vatandaşlara kiralanabilecek. Bugün itibariyle başladı. 25 Eylül'e kadar da başvurular devam edecek. E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Takibini de yine orada yapabilirsiniz. Başvuruda kimseden ücret talep edilmiyor. Ücret alınmayacak. Ve 18 yaşını aştıysanız, evliyseniz, toplam hane halkının geliri 100 bin liranın altındaysa girerek E-Devlet'e o alandan başvurunuzu yapabilirsiniz diyelim. Biz 2+1 bir daireyi sizlere gösterdik. Tüm detaylarıyla projenin sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
2: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
3: şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören,

0: veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
1: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
2: Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi.
1: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AES radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
2: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli.

30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İkinci dilime piyasalarla başlayalım istedik. Gelin bir kapalı çarşıya gidelim çünkü altındaki düşüş sürüyor. Neden? Faiz kararı da bekleniyor Fed'den. İrem Şimşek son gelişmeleri aktaracak bize, seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, altın yeni haftaya düşüşle başladı. Bir yandan petrolün hızlı fiyat yükselişi enflasyon endişesini artırdı. Diğer yandan da Fed'in faiz artırabileceği yönünde beklentiler piyasalarda arttı. Spot altın ons başına fiyatı bu hafta 4375 dolar. Peki piyasalarda son durum ne? Özgür Balaban'la hemen ekranlarınıza getirelim kapalı çarşıdan. Gram altını gösterelim ilk olarak. Gram altında alış bugün 6620 lira, satış 6710 lira. Tam bir hafta önce gram altın 6846 liraydı. Yaklaşık 140 liralık bir düşüş görüyoruz bu hafta. Çeyrek altını gösterelim hemen. Çeyrek altında bugün alış 10646 lira, satış 10758 lira. Yine bir hafta önce 11300 bandındaydı. Yaklaşık 600 liralık bir düşüş görüyoruz. Yarım altında alış 21315 lira, satış 21483 lira. Altın yeni haftaya tekrardan düşüşle başladı. FED salı çarşamba günü toplantı düzenleyecek. Çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Bu faiz kararı sonrasında piyasalarda hareketliliğin hangi yöne olacağını belirleyecek diyebiliriz. Şu anda piyasalarında, yatırımcılarında gözü kulağı FED'in çarşamba akşamı yapacağı açıklamada. Biz de piyasalarda son durumu size aktarmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde de.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz İrem Şimşek kapalı çarşıdan aktardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-27 eğitim öğretim yılı açılışında konuşuyor. O noktaya bir gidelim.
2: Mühürlenmiş, sarih bir istikamete dönüşmüştür. Bu istikametin hakkını vermek, barışı hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu marifin, kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün muhtevası ile zenginleştirmek, başta eğitim camiamız olmak üzere hepimizin omuzlarına yüklenmiş şerefli bir mesuliyettir. Biliyoruz ki bu aziz milleti asırlardır tek yürek halinde ve bir arada tutan asıl harç, farklılıkları aynı medeniyetin ahenkli bir namesi olarak gören engin ve hoşgörülü irfan anlayışımızdır. Bizler de bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor, milletimizin arasına sonradan sokulmuş nifak tohumlarını temizlemeyi, kardeşlik hukukumuzu yeniden pekiştirmeyi marifimizin başta gelen vazifesi olarak görüyoruz. Söz konusu vazifenin bir gereği olarak yeni eğitim öğretim yılına milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi anlatan bir tema ile başlıyoruz. İlk haftamızı yurdumuzun dört bir yanındaki bütün okullarımızda geçerli olacak şekilde milli birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına ayırdık. Hazırladığımız özel kılavuzlarla da bu şuuru tek bir haftaya sığdırmayıp yıl boyunca evlatlarımızın gönlünde diri tutmayı esas aldık. Aynı kardeşlik şuuruyla bu milletin her rengini kendi inancı ve irfanıyla kucakladık. Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda dedelerimizden akademisyenlerimize kadar

0: birçok paydaşımızı bir araya getirdik. Bu istişarelerin bir meyvesi olarak Alevi Bektaşi kardeşlerimizin evlatları kendi inanç ve kültür geleneğini sağlıklı bir biçimde öğrenebilsin diye hayat boyu öğrenme kapsamında 12 yeni modül hazırlayıp uygulamaya geçirdik. İçeride tesis ettiğimiz bu huzur ve kardeşlik ortamı yalnızca ülkemizde değil, bölgesel ve küresel düzeyde etkileri olan büyük bir uyanışın habercisidir aynı zamanda. Müntesibi olduğumuz zengin medeniyete ait ilke ve değerlerin aktif, bilinçli ve güçlü temsilcisi olma vasfını yeniden kazanan Türkiye, dünya beşten büyüktür söylemiyle küresel sömürü düzenine meydan okumakta, Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir vizyonuyla bölgesel ve tarihsel sorumluluklarına şahsınızda sahip çıkmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleriyle, demokratik değerlerin en yetkin örneğini oluşturduğu iddiasıyla, dünyaya nizam vermeye çalışan küresel riyakarlıkların aksine daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için dünyanın tüm mağdurları ve mazlumları adına mücadele bayrağını yükseltmekteyiz. İnşallah bu topraklarda yeşeren huzur ve kardeşlik iklimi çevremizdeki bütün mazlum coğrafyalara bir umut, bir şafak olup yayılacak. Hakkın ve barışın sesi olma davamız bu aziz milletin gayretiyle bütün insanlığa ulaşacaktır. Bugün milletimize bu ufku kazandıran, içeride kardeşliği, dünyada barışı büyüten bu tarihi yürüyüşün öncüsü olan zat-ı devletlerinize 40 yılı aşkın bir acıyı sabırla, cesaretle ve engin bir basiretle dindirerek bu millete huzur içinde bir gelecek ümidini yeniden armağan ettiğiniz için eğitim adı ailem adına en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde bu yolda milletimizin birliği için tavizsiz bir irade ortaya koyan Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye ve bu davaya gönül veren herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının aziz milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bu vatan için çalışan her elim, öğrenen her zihni ve dua eden her gönlü bereketlendirsin. Yolumuzu açık, bahtımızı aydınlık eylesin. Bir kez daha teşrifleriyle bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize ve yanımızda olan bütün misafirlerimize şükranlarımı arz ediyor. Şahsınızda aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
1: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenini ekranlarınıza getirdik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir konuşma yaptı. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını bekliyoruz. Salonda bu töreni takip ediyor Emre Karaca. Seni dinleyelim Emre.
2: Evet, Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki Gaziantep'in sesine geldi. Buradaki törene şu ana kadar iştirak etmiş durumda. Şimdi az önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuştu. Onun hemen öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada bir performans sergileyen ortaokul çağındaki, ilkokul çağındaki çocuklar arasında önemli, güzel, samimi diyaloglar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkokul çağındaki çocukların söylediği Çayeli türküsüne eşlik etti. Oldukça alkış dağılan bir an oldu. Sempatik diyaloglar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha öncesinde ilkokul çocuğu olan, işte Bengi olan arkadaşımız bir şiir kitabı hediye ettiğini ifade etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan töreninde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kütüphanemde duruyor şeklinde bir yanıt verdi. Bu şekilde sıcak diyalogların da yaşandığı bir tören oldu. Şimdi şu anda da bir video izletiliyor. Türkiye'nin OECD ülkesi olarak bilindiği gibi son dönemde PISA'daki artan eğitim performansına ilişkin olarak bazı verilerin yansıtıldığı bir video gösterimi gerçekleşiyor. Dediğim

0: bildiğiniz gibi eğitim öğretim yılının açılışıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katılımıyla başkentte Ankara'da önemli bir tören gerçekleşiyor. Bu törenin ilerleyen safhalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Ardından bir kendisine hediye takdim olması bekleniyor. Ve bir kurdele kesilecek. Eğitim öğretim yılının sembolik açılışının gerçekleşeceği bir tören de bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Tabii önümüzdeki döneme ilişkin olarak eğitim öğretim yılına ilişkin olarak bugün hazırlıklar yurdun dört bir yanında olduğu gibi Ankara'da da başkentte de vardı. Tabii bakanlar düzeyinde de çeşitli açıklamalar yapıldı. Hatırlanacaktır. Alınan tedbirlere yönelik olarak Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bazı açıklamalar da yapılmıştı. Yani eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde geçilmesi için yapılan tüm tedbirler, adımlar, ki az önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasının içerisinde de bunlar mevcuttu. Yapılan hazırlıklar ve önümüzdeki döneme dair yol haritası, eğitimde yol haritası diyebiliriz. Bunun tüm bunların yer aldığı kapsamlı bir programı da içerisinde, çerçevesinin de yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi video yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşmış gibi gözüküyor. Şimdi artık sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması olacak. Ardından da az önce bahsettiğim gibi bir kurdele kesiminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan törene kapsamında yapacağı konuşmayı kürsüde gerçekleştirecek.
1: Törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Emre Karaca da aktardı. Birazdan Cumhurbaşkanı sahneye çıkacak, konuşacak. Ama ondan öncesinde PISA'ya ilişkin bir video da ekranlara getirildi. Malumunuz geçen hafta takip etmişsinizdir. Çünkü Türkiye 2025 yılında PISA ortalamasında önemli bir yükselişe geçti. 15 yaşındaki öğrencilerin bu bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda Türkiye Fen Bilimleri okuma ve matematik alanlarının üçünde de puanının tamamını yükseltti. 2015'ten bu yana yükselen bir trend. Onunla ilgili bir infografik videoda yayınlandı. Eğitim camiasını tabii ki hareketlendirdi ve umutlandırdı bu en son PISA sonuçları. Onun bir değerlendirmesi de yapıldı. Şimdi bir salona dönelim. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlıyor, başladı.
2: Kıymetli temsilcileri, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılının heyecanını, umudunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bu tatlı heyecanı 42 yıllık geçmişiyle başkent Ankara'nın en gözde eğitim kurumlarından biri olan Gazi Anadolu Lisesi'nde sizlerle beraber yaşamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçen hafta ilkokul ve ortaokul birinci sınıflar ile anaokullarımızı neşeyle dolduran yavrularımız uyum haftası kapsamında okullarına başlamıştı. Bugün de mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik temasıyla tüm öğrencilerimiz okullarıyla buluştular. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor. Hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenlerimizle birlikte afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden hocalarımızı, ebediyete uğurladığımız tüm eğitim neferlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Şunu bir defa tüm kalbimle ifade etmek isterim.

Bugün burada olduğu gibi her eğitim öğretim yılı başlangıcında zihni açık, ufku geniş, bilgili, kültürlü, donanımlı, özgüven sahibi nesillerin yetişmekte olduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gençlerimizle, evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da

bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son az önce de ekranda ifade edildiği gibi PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin her üç alandaki başarı sıralaması %50 oranında arttı.

birleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretim güvencesi olarak gördüğümüz her bir evladımızın bugün bir kez daha alnından öpüyor, hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, şunu bilmenizi isterim ki ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz. Çocuklarımızın daha müreffeh, daha güçlü, itibarlı ve kalkınmış bir ülkede yaşaması için yapıyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolu ardına kadar açmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için yapıyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik. Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile dördüncü sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki kadına çıkararak 2026 yılında %15,33'e ulaştırdık. 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısı bugün 626 bine çıktı. Bakınız, sadece Ankara'mızda son 2 yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar eğitime hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Bunlar Çankaya'dan Sincan'a, Mamak'tan Keçiören'e, Ankara'mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. 2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. İnşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, insanı diğer canlılardan ayıran kendi hakikatinin farkına varabilmesidir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti fıtratımıza yerleştirilmiş bir pusuladır. Marif bu pusulayı ince ayarla geliştirip
İnsanın içindeki o cevheri

açığa çıkarma mücadelesidir. İnsanın içindeki öz hiçbir çağda değişmez. Değişen sadece onu hayata taşıma tarzımızdır. Değişen çocuklarımıza neyi, hangi usulle öğrettiğimiz, hangi imkanlarla onları donattığımız, hangi becerilerle öğrencilerimizi teçhiz ettiğimizdir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil, ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak. Öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birer olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz. Diğer türlü ya bu yarışta geriye düşeriz ya da millet olarak bizi biz yapan değerlerimizi kaybederiz. Türkiye yüzyılı marif modelimiz işte bu hassasiyetlerin neticesinde vücut bulmuş kuşatıcı bir modeldir. Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceğe anlayışı yatıyor. Modelimizde bilgiyi sadece ezberleyen değil, o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur. Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri, siyasetçileri, bürokratları, işte bu sıralardan çıkacak Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. İnşallah Türkiye'yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını onlar omuzlayacak, gençlerimiz omuzlayacak. Bu zorlu mücadelenin bayraktarlığını onlar yapacak, sizler yapacaksınız. Asıl mesele bu neslin bu mukaddes sancağı taşırken, bu kutlu mücadeleyi verirken ihtiyaç duyacağı her türlü kabiliyete sahip olmasıdır. Aklı ilimle, kalbi değerlerimizle, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuş böyle bir neslin

Türkiye yüzyılının en sağlam teminatı olacağına inanıyorum. Tabii şurası da mühimdir. Bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşmesi sevgili öğretmenlerimizin vereceği samimi desteğe bağlıdır. Sizlerden öğrencilerimizi okumaya, araştırmaya, düşünmeye daha fazla teşvik etmenizi istirham ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için tüm öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrenciler, çok sevgili evlatlarım, sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın, milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkanın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Hani merhum Necip Fazıl diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir, mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. İşte üstadın tarif ettiği o nesil sizlersiniz. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın. Sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkanlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Biraz önce de söyledim. Hemen her alanda birinci sınıf imkanlara, sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Aynı zamanda sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum. İnanıyorsanız mutlaka başaracaksınız. Kendinize güveniyorsanız hayallerinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştığınız sürece yolunuzda, bahtınızda Allah'ın izniyle sonuna kadar açıktır. Bunun için bir gününüzü bile boşa geçirmeden geleceğe hazırlanmanız, bilginize yeni bilgiler, fikirlerinize yeni fikirler eklemeniz çok önemlidir. Siz evlatlarımdan ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı her zaman canlı tutmanızı bekliyorum. Ben sizlere inanıyor, sizlere sonsuz derecede güveniyorum.

0: Gözlerinizdeki ışıltıda Türkiye'nin yarınlarını görüyor, heyecanlanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim öğretim camiamızın tüm paydaşlarına başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarımız Ankara'mıza hayırlı, uğurlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı programının açılışında konuştu. Öğretmen ve öğrencilere yönelik motivasyon yüklü bir konuşma yaptı desek yanlış olmaz. Milli birlik ve kardeşlik temasıyla bu sene yıla başlıyor öğrenciler. Bugün çünkü yaklaşık 17 milyon öğrenci sınıflarına yeniden girdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan PISA sonuçlarına da değindi konuşmasının başlangıcında. Türkiye'nin elde ettiği başarılar gündemindeydi. Eleştirenlere de PISA sonuçlarını önemsizleştirmeye çalışanları kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakın dedi. Önümüze bakın dedi. Eğitime iktidara geldikleri günden bu yana eğitime özel bir önem verdiklerini, bütçede aslan payının milli eğitime gittiğini de söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturduğunu da aktardı. Diğer yandan eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırarak kaliteyi arttırmak için her türlü imkanı seferber ettik dedi. Öğrencilere de tavsiyeleri vardı, başarının formülünü özetledi. Okuyun, düşünün, uygulayın ve neticelendirin dedi. Türk milli eğitiminin bu başarılarının yükselerek devam edeceğinin etmesi gerektiğini de söyledi. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilere hem bir takım tavsiyelerde hem de uyarılarda bulundu. Özellikle bu sosyal medyanın gençlerimiz üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Milletinize ve devletinize güvenin, dünyadaki gelişmeleri takip edin. Ve şimdi tören alanına bir daha bir dönelim.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd bizleri yokluktan varlığa çıkaran, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyuran Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabının üzerine olsun. Ya Rabbi, bizlere hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hitabının idrakini ve ilmi bir emanet bilme şuurunu lütfeyle. Okullarımızı ve sınıflarımızı ahlakın, erdemin, hakikatin ve derin tefekkürün yuvası eyle. Bizleri adalet ve merhamet pusulasıyla hareket eden, elde ettiği ilmi insanlığın huzuru ve mazlumların imdadı için kullanan nesillerden eyle ya Rabbi. Ey kalpleri ve zihinleri çeviren Rabbimiz! Faydasız ilimden, tembellikten, cehaletten ve hadsizlikten sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemize ve milletimize liderlik eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve fedakar öğretmenlerimize güç, kuvvet, sağlık ve afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yeni eğitim öğretim yılımızı vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile eyle. Attığımız her adımı rızanla taçlandır. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Ankara'da düzenlenen törenle başladı. Öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmasını ekranlara getirdik. Şimdi tabii Ankara'da bu yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının da toplu açılış töreni, yani sadece bu senenin açılışıyla ilgili değil, yapılan yatırımları da böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlarla birlikte şimdi kurdele kesecekler. Açılışını da yapacaklar. Bu sene yaklaşık 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu eğitim yılına yönelik bir konuşma yaptı.
1: Hazır mıyız? Bütün yatırımlarımız gençliğimize, ülkemize, milletimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Kardeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah.
0: Evet,
1: arkadaşlar, 2000... bugünün anısına kordeleyi kesenlerde kalacak. Tamam mı? Vermiyorsun.
2: Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışlarını kordele kesmek suretiyle gerçekleştirdiler. Şimdi hayırlı olsun diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız...
0: Ankara'da yapımı tamamlanan yatırımların açılış törenindeydi. Bugün biliyorsunuz artık yaz tatili bitti. Geçen hafta oryantasyon vardı. Öyle geçirdik geçen haftayı ama bugün 17 milyon öğrenci sınıflarda yine 2026-27 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve veliler de ilk ders zilinin çalması nedeniyle heyecanlıydı. Gel ya.
3: Tatil nasıl geçti?
4: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
5: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
6: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
7: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
8: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
7: Çok heyecanlıyım.
8: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
9: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
8: Özledin mi okulu peki?
9: Çok özledim.
6: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
10: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
11: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
6: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
12: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
13: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize

0: bize bırakıyor.
1: Böylece haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Süper Lig'de 5. hafta bugün Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla noktalanacak. Karşılaşma Gaziantep Stadında saat 20'de başlayacak. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u Abdülkerim Bardakçı'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılar böylelikle sahadan 3 puanla ayrıldı. Ahmet, Spor Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i ağırladı ve Gift Orban'ın hat-trick yaptığı maçta sahadan 5-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını da ona yükseltti. Spor'da günün başlıkları böyleydi. Başlıkları ayrıntılandıracağız. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez konuğumuz stüdyomuzda. Sezgin Gelmez, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Selen. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, yoğun bir hafta sonu ve hafta da aslında yoğun başlıyor. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Aslında gündem baktığımız zaman hala İsmail Kartal. Şimdi Fenerbahçe 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Ama onun dışında Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan çok önemli bir Roma galibiyeti var. Ama
1: beraberliği.
0: Bu, doğru söylüyorsun. Beraberliği. Oradan alınan 1 puan var.
1: 1 puan var.
0: Aslında bu manşet çok güzel bir başarıyken İsmail Kartal manşeti tamamen değiştirdi. Aslında bir anda istifa ettiğini açıkladı. Sonrasında Sayın Aziz Yıldırım hayır öyle bir şey yok görevinin başında dedi. Sonrasında olmadığı açıklandı ama tekrardan görevine geri döndü. Şimdi bu maç çok önemli. Sadece Türk spor basını değil, dünya spor basını da bu konuyu gündemine aldı. Tabii ki çok kritik bir karşılaşma. Yönetimin aldığı karar,

0: İsmail Kartal'ın kararını tamamen değiştirdi. Çok kararlar geri döndürdüler. Evet. Şimdi bugün nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi? Antrenmanda yüzler gülüyordu. Çok pozitif fotoğraflar vardı. Sence nasıl bir mücadele olacak? Biz bu maçta nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz?
1: Şöyle bir Fenerbahçe göreceğiz. Kazanmaktan başka hiçbir çaresi olmayan bir Fenerbahçe göreceğiz. Çünkü sen de biraz önce söyledin. Galatasaray 13 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin puanı 6. Bu maçını kazandığı takdirde 9 olacak ki Galatasaray'la arasındaki puan farkını biraz olsun indirebilecek. Eğer Fenerbahçe bugün puan kaybettiği takdirde makas iyice açılmaya başlayacak ki Fenerbahçe'nin tek rakibi Galatasaray değil, Beşiktaş'la bu sezon devreye oynayan, zirveye oynayan bir takım görünümünde. O nedenle mutlaka kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Şimdi İsmail Kartal'ın evet istifa etti, geri döndü. Fakat maç sonu evet maçın önüne geçti. Roma maçının önüne geçti istifa kararı. Fakat orada akıllarda kalan bir söz var Aziz Yıldırım'ın, Başkan Aziz Yıldırım'ın. Benle birlikte devam edecek dedi ve dediği gibi de oldu. Yani şu anda Fenerbahçe'de bütün söz, Fenerbahçe'de söz Başkan Aziz Yıldırım'da. O ne derse o oluyor ve o olacak gibi de görünüyor. Hep birlikte bir ekip olarak Fenerbahçe galibiyete şartlanmış durumda. Tabii Gaziantepspor'un değişen hocasıyla birlikte aldığı bir galibiyet var. Göztepe deplasmanından hem de aldığı bir galibiyet var. Zor bir maç olacak ama dediğim gibi Fenerbahçe mutlaka ama mutlaka kazanmak zorunda.
0: Bugün futbolcular da hocasının yanında olduğunu gösterir mi? Pozitif bir reaksiyon görebilir miyiz bugün
1: sahada? Ya şimdi
0: sahadan?
1: Hocası için yani ben İsmail Kartal için oynuyorum diyecek bir futbolcu çıkar mı bilmiyorum ama bir takım ruhu tabii ki var. Bir arkadaşlık tabii ki var. Yani İsmail Kartal için oynayan bir futbolcu Ederson için de oynayacak. Vedat Muriç için de oynayacak. İsmail Yüksek için de oynayacak bugün. Yani herkes bir takım olarak o galibiyete ulaşmaya çalışacak. Tabii ki İsmail Kartal da önemli burada.
0: Evet, ligde 2 mağlubiyet 2 galibiyet ve ardından Roma beraberliğiyle birlikte belki de çıkış yakalayan bir Fenerbahçe göreceğiz bugün.
1: İşte bugün her şey bugün belli olacak. Tabii burada Asensio'nun olmadığında sakatlığı nedeniyle yine belirtelim. Fenerbahçe için büyük kayıp ama geniş bir kadro var. Yani Fenerbahçe o 3 puana bana göre de daha yakın olan taraf.
0: Peki Galatasaray'a geçelim. Liderliği geri aldı. Sarı Kırmızılar Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etti. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bir kez daha tarihe geçti diyebiliriz. Çünkü deneyimli teknik adam Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu.
1: Artık Okan Hoca gazetecileri hatırlatıyor kendisine. Hocam yeni bir rekor kırdın diyorlar. Aa öyle mi diyor Okan Hoca. Okan Hoca rekorları kırmaya devam ediyor. 149-119 galiba. 149 maça çıkıyor Süper Lig'de. 119 galibiyeti var. %80'lik bir galibiyet oranı. Fakat Okan Hoca'nın bütün rekorları bir tarafa bırakalım. İşte iç sahada bu kadar kazandı. Bu kadar süre gol yemedi. Bu kadar süre berabere kalmadı. Ya hepsi bunlar rekora geçecek rakamlar tabii ki. Ama üst üste 5. şampiyonluk gelirse o da bana göre değil belki bütün spor yorumcular için söylenecek söz. Çok zor yani Türkiye Ligi'nde 5 sene üst üste kazanabilmek. Okan Hoca'nın en büyük rekoru olur bana göre.
0: Sanırım bu rekoru bugüne kadar kırabilen tek Türk teknik adam Fatih Terim mi?
1: 4. Fatih Hoca 4, Okan Hoca 4. Zaten dün basın toplantısında da söyledi Okan Hoca aynı şeyi. Şu anda eşitler. Eğer Okan Hoca ve Galatasaray diyelim bu sene şampiyon olduğu takdirde bunu 5'e çıkartıyor. Yani gerçekten çok önemli
0: çok
1: bir rakam.
0: Çok büyük bir rekor gerçekten. Şimdi tabii ki Galatasaray Trabzonspor maçına hazırlanırken Trabzonspor da Galatasaray mücadelesine hazırlanıyor. Geçici olarak tabii ki şu anda yardımcı antrenörle çalışmalarına devam ediyor. Hüseyin Çimşir görev yapıyor şu anda. Fatih Tekke Ferencvaros maçının ardından istifa etti. İstifası kabul edildi. Ve yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde de Bordo Maviller bir teknik adamla, yeni antrenörüyle Galatasaray'ın karşısına çıkmak istiyor. Sonra tabii ki milli araya gidilecek. Bu arada da yeni antrenörün takıma alışması gerekecek. Oradaki durumlar ne? Şu anda gündemde 2 güçlü aday var. Biri tabii ki çok uzun yıllar tecrübe edinmiş bir isim Şenol Güneş. Onun dışında Milan'la Serie A şampiyonluğu yaşayan Stefano Pioli de yine söylenen isimler arasında. Şu anda 2 isim gündemde evet. Trabzon'da.
1: İki ismin dışına da çıktığın zaman isimler var. Burak Yılmaz adı geçiyor, Abdullah Avcı ismi geçiyor. Trabzonspor mutlaka bir teknik direktör bulacaktır. Şimdi Galatasaray maçına geldiğimizde teknik direktörün tabii ki önemi çok büyük. Ama bu tür maçlarda ne bileyim oradan Muhammed Salah'ı bu maça sen hazırlayacaksın.

0: Sen takımı organize edeceksin. Taktik senin, her şey senin deseler. Bunu Muhammed Salah da bu tür maçlarda yani bu takımı sahaya çıkartmakta zorlanacağını düşünmüyorum. Ben çünkü yani orada futbolcu zaten Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında elinden geleni değil fazlasını yapacaktır ki arkasında inanılmaz derecede bir itici güç var. Taraftarı var Trabzonspor'un. Teknik direktör seçimine geldiğiniz zaman ben yabancı bir teknik direktörün bu saatten sonra, bu saatten derken ligin 5. haftası Türkiye'ye, Trabzonspor'a, rakiplere, Trabzon'a uyum sağlamasının zor olduğunu düşünüyorum. Bana göre teknik direktör gelirse şartlarda da anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü Şenol Hoca her zaman için Trabzonludur, Trabzonspor'un içinden çıkmış bir insandır. Ne zaman çağrılsa göreve gelmiştir. Ben Şenol Hoca olur diye düşünüyorum Trabzonspor'da. Ama Galatasaray maçı öncesi mi olur, sonrası mı olur? Onu tabii ki yönetim bilir.
1: Evet, sizin en büyük sanırım şu anda tahmininiz Şenol Güneş.
0: Hem tahminim hem de Trabzonspor'un başarısı için söyleyeceğim isim olur.
1: Peki Salah dediniz. Şimdi basında da şöyle bir haber çıktı. Trabzonspor'un işte bu istikrarsız performansı Mısır'da gündem oldu ve Mısır basınında Muhammed Salah'ın Bordo Mavili kulüpte yalnız kaldığını söyledi Mısır basını. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir?
0: Ya şimdi bir geçiş dönemi yaşıyor Trabzonspor. O aldığı sonuçlardan belli. Bu geçiş süreci yaşandığı takdirde de ben sadece Salah'ın değil, Onaçun'un da, tüm futbolcuların da yani bir tedirginlik içinde olduğunun farkındayım. Mutlaka da bu olacaktır. Sonuca bağlı, başarılı olduğunuz takdirde, iyi olduğunuz takdirde her şey yolunda gidecektir. Ama ben çok yalnızlık yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü yani bilerek geldi, neler olacağını, Trabzon'da neler yaşayacağını bilerek geldi. Ve kendisine şu ana kadar hiçbir tepki yok. Tepki geleceğini de düşünmüyorum. Çok büyük bir sevgi var. Özen gösteriliyor kendisine. El üstünde tutulan bir oyuncu ki bunu sadece Trabzon'da değil, gittiği deplasmanlarda da görüyoruz Trabzonspor'u.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Mısır basınından Win-Win'in çıkardığı bir haberdi bu. Bunu da Salah demişken siz sormak istedim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bakalım Fenerbahçe'nin bu akşamki alacağı sonuç ve sonrasında getireceklerini yine sizinle birlikte hep birlikte konuşuruz.
0: Ya Fenerbahçe bir anlamda her şey için hani çok erken bunu söylemek için ama bir anlamda tamam devam gibi olacak. Hem İsmail Kartal'a bir güven oyu hem de biz Galatasaray'ın arkasındayız, peşindeyiz, yarıştayız demek için.
1: Sonucu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizimle birlikteydi ve spor gündemini değerlendirdik. Spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Efendim merhabalar, Habertürk'te HT 360 zamanı. Ben Dilek Gül, yaklaşık bir saat boyunca beraber olacağız. Yeni yayın dönemine başladık. Umarım bu yayın döneminde çok güzel haberleri, doğru ve tarafsız haberleri sizinle paylaşırız. Peki HT 360'ı editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırlıyoruz. O yüzden açılışlarına şimdi hızlıca bir bakalım. CHP yönetimi butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Tabii bu adımın olası sonuçları olacak elbette. Ne onlar? Birlikte bakacağız. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi Kaşif Kozinoğlu ölümüne ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye gitti. Neler yaşandı canlı bağlantıyla öğreneceğiz, aktaracağız. Ve HT 360'da bir cep açacağız. Yapay zekaya ilişkin endişeler artık bizzat geliştiricileri tarafından yüksek sesle dillendiriliyor. Tüm dünyanın da meselesi şu dönemde bu açıklamalarla birlikte biraz yapay zekanın geleceği olmaya başladı. Dünya basını bunu konuşuyor diyebilirim. ABD ile Çin arasında bir tür soğuk savaşa benzetilen rekabette frene basılacak mı? Kim basacak? Ya da bir tedbiri söz konusuysa bu tedbiri kim nasıl alacak? Konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi.
1: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre

0: Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesinde gelinen son durumu aktarıyor efendim.
2: Daha ileri teknolojiler geliştiren, daha karmaşık ve iddialı projeleri hayata geçiren bir ülke olarak özgüvenimizi pekiştiriyor. Yüksek hızlı veri iletim kapasitesi ve esnek kapsama özelliklerine sahip, afet iletişimi, kamu hizmetleri ve güvenli haberleşme ihtiyacına cevap verecek ek görev yüklerini bünyesinde barındıracak TürkSat 7A uydumuzun çalışmalarına başladık. Yeni nesil takım uydularımız İmece 2 ve İmece 3 ile daha geniş alanları görüntüleyebilen, aynı bölgeden daha sık veri alabilen bir yer gözlem uydusu mimarisi oluşturmak üzere adım attık. İnşa ettiğimiz teknoloji ekosistemiyle uzayın sunduğu eşsiz fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmaya, uzay teknolojilerini ülkemizin kalkınmasının itici unsurları arasına taşımaya kararlıyız. Milli uzay programımızla ülkemizin uzaydaki yol haritasını ortaya koyduk. Türkiye'yi uzayda daha yetkin, daha bağımsız ve daha iddialı bir konuma taşıyacak 10 temel hedef belirledik. Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla icra etti. Diğer astronotumuz Tuğa Cihangir Atasever, 7 deney gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Kuşkusuz ki milli uzay programımızın en iddialı, mühendislik açısından en zorlu hedeflerinden biri Ay araştırma programımız. Ay, uzay çağının başlangıcından bu yana insanlığın en önemli keşif hedeflerinden biri ola geldi. 1960'lı yıllarda hız kazanan ay araştırmaları, 1969'da insanın aya ilk adımını atmasıyla bilim ve teknoloji tarihinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bugünse ay yeniden küresel uzay çalışmalarının kalbinde yer alıyor. Zira ayın oluşumu, yüzey özellikleri, radyasyon ortamı, manyetik yapısı ve güneşle etkileşimi bilim dünyasının halen cevap aradığı pek çok soruyu barındırıyor. Bunun yanı sıra ayda gerçekleştirilen araştırmalar, uzun süreli derin uzay operasyonlarında ihtiyaç duyulacak teknolojilerin geliştirilmesi, sınanması ve bu alanda operasyon tecrübesi kazanılması açısından eşsiz imkanlar sunuyor. Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz. Bilim tarihimize yön veren bilim insanlarımızın mirasını ay yörüngesinde gerçekleştireceğimiz bilimsel araştırmalarla yaşatacağız. 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladığımız ay uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Burada en az 3 ay boyunca operasyon yürüteceğiz. Görev performansına bağlı olarak bu süreyi 1,5 yıla kadar uzatabileceğiz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz. Yerli olarak geliştirdiğimiz bilimsel ekipmanlarımızla aydaki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kontrollü yavaşlatma manevralarıyla ay yüzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hibrit itki sistemimiz de bu görevin kritik unsurlarından biri olacak. Sistemimizi yörünge yükseltme manevralarında ve görevin son aşamasında ay yüzeyine ulaşmak üzere gerçekleştirecek ay yörüngesinden çıkarma ateşlemesi

ölçümlemelerinde kullanacağız. Bu bilimsel görevi icra edecek yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızı %80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettik. İmece ve TürkSat 6A projelerinde geliştirdiğimiz uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol ve yörünge operasyonları gibi kritik kabiliyetlerden Ay uzay aracımızda yararlandık. Uydu teknolojilerinde yıllar içinde inşa ettiğimiz bilgi birikiminin eseri olan uzay aracımızın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarını başarıyla tamamladık. Şimdi Ay uzay aracımızı Ay yolculuğu öncesindeki en kritik aşamalardan biri için TUSAŞ bünyesindeki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezine yolcu ediyoruz. Burada icra edilecek testlerle aracımızın fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı zorlu koşullara dayanımını doğrulayacağız. Isıl vakum testleriyle uzay ortamını, yapısal testlerle fırlatma koşullarını, elektromanyetik uyumluluk testleriyle aracımızdaki sistemlerin birlikte güvenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sınayacağız. Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından Ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz. Değerli misafirler, uzay projeleri doğası gereği uzun soluklu ve karmaşık mühendislik çalışmalarıdır. Bir uzay aracının uçuşa hazır hale gelmesi, binlerce parçanın, onlarca alt sistemin ve farklı mühendislik disiplinlerinin kusursuz bir uyum içinde çalışmasıyla mümkündür. Türkiye'nin ilk derin uzay görevi olması bakımından Ay araştırma programımızın geldiği aşamayı da bu perspektifle değerlendirmek gerekiyor. 2022 yılının başında resmen başlattığımız programımızda bugün %77 tamamlanma seviyesine ulaşmış olduk. Üstelik bunu ülkemizin daha önce gerçekleştirmediği bir derin uzay görevi için büyük ölçüde kendi insan kaynağımızı, altyapımızı ve yerli teknolojilerimizi değerlendirerek gerçekleştirdik. Ay uzay aracımızın geliştirme ve üretim süreçlerinde TÜBİTAK Uzay ve Delta V'nin yanı sıra yerli teknoloji firmalarımız ve girişimlerimiz de görev aldı. Bugüne kadar 200'den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personel bu büyük hedef için emek verdi. Bu yönüyle Ay araştırma programımız Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği teknoloji ve mühendislik ekosisteminin ortak eseri. Bu büyük hedefe alın teriyle, akıl teriyle katkı sunan, bilgi birikimini ve emeğini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 31 Ağustos 2026'da NASA Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz imza töreniyle ülkemiz Ay ve diğer gök cisimlerine yönelik yürütülecek sivil uzay faaliyetlerinde uluslararası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlayan çok taraflı bir uzlaşı olan Artemis mutabakatına katıldı. Türkiye olarak uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve tüm insanlığın ortak yararına olacak şekilde keşfedilmesi ve kullanılması hedefleri doğrultusunda uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde tüm dünyadan 10 bine yakın katılımcıya ev sahipliği yapacak, uzayın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Türkiye olarak adım adım savunma sanayimizdekine benzer güçlü bir ekosistemi uzay alanında inşa etmek üzere Ankara'da Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliğinde bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Somali'de inşasını sürdürdüğümüz uzay limanı Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin önünü açacak. Küresel düzeyde artan uzaya erişim talebini karşılayarak uzay ekonomisinden daha fazla pay almamızı sağlayacak. Her yıl on binlerce gencimizin katıldığı Teknofest, roket ve uydu yarışmaları, üniversitelerimizde uzay ve havacılık bölümlerine yönelik muazzam ilgi gösteriyor ki ülkemiz kendi insan kıymeti, yetkinlikleri, altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye yüzyılında uzaya mührünü vuran ülkelerden biri olacak. Türkiye'nin ufkunu daima daha ileri taşıyan milli teknoloji hamlemiz

0: bize ve milli uzay programımıza liderlik eden ve ülkemizin uzay yolculuğuna destek ve himayelerini esirgemeyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle bugün başlayan 2026-2027 eğitim yılında tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize sağlık ve başarı temenni ediyor. Ay araştırma programımızın ülkemize, milletimize ve bilim dünyasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
1: Evet, devam ediyoruz. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne kadar uzandı. Neler yaşanıyor bu diziyle alakalı? Alihan Tok takipte. Alihan'a gidelim, soralım. Çünkü bir ifade durumu söz konusu, öyle değil mi Alihan?
2: Evet, aslında dizinin senaristleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin o dönem senaristliğini yapan Raci Şaşmaz, Cüneyt Aysan ve Bahadır Özdener ifade verecekler. Aslında bilgi sahibi olarak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldılar. Peki neden ifadeye çağrılıyor? Neden bu dizinin aslında Kaşif Kozinoğlu'yla bir bağlantısı var? Çünkü Kaşif Kozinoğlu işte Silivri'de hapisteyken bir karakter ekleniyor ki 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı Kozinoğlu ve 28 Nisan 2011'de diziye bir karakter eklendi. Adı da Kazım Kaşifoğlu. Şimdi Kaşifoğlu soyadıyla bir karakter ekleniyor. Bu karakter iddiaya göre Kozinoğlu'na çok benziyor. Onun bir perspektifi gibi o şekilde suçlanıyor. Yani gerçek hayatta neyle suçlanıyorsa dizide de aynı şekilde suçlanıyor. Aynı şekilde yargılanıyor. Dolayısıyla bu benzerlik şimdi savcının ve soruşturmanın artık odağında. Ve aynı zamanda Kozinoğlu hayatını kaybettikten 2 gün sonra dizide de hayatını kaybetmesi, işte dizide tehdit edilmesi, bu tehditlerin işte ölümün dış müdahaleyle olması, tüm bunlar sanki Kozinoğlu'nu Kaşifoğlu olarak dizide işlenmiş ve örgütlü bir şekilde öldürülmesi de önceden biliniyormuş gibi bir algı oluşturdu. Dolayısıyla bu iddialar üzerine de bilgi sahibi sıfatıyla aslında senaristlerden bilgi alınacak. Çünkü çok yakın benzer olayların yaşanması, dizideki bazı sahnelerde de yine kalbine bir darbe alıyor, bir işte zehir enjekte ediliyor kendisine. Tüm bunlar Kozinoğlu'nun ölümü, bir kalp krizi mi yoksa yine bir bağlantı var mı, bunların üzerine gidiliyor. Şimdi soruşturmanın bir diğer aşaması var. Tabii ki burada sadece diziyle bağlantılı değil. Hem cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde hem de cezaevinden hastaneye naklinde de birçok farklı şüpheler vardı, şüpheli işlemler vardı. Bununla alakalı cezaevinde o dönem görev yapan bir jandarma

0: Kozinoğlu işte Silivri'de hapiste iken bir karakter ekleniyor ki 10 Mart 2011'de tutuklanmıştı Kozinoğlu ve 28 Nisan 2011'de diziye bir karakter eklendi. Adı da Kazım Kaşifoğlu. Şimdi Kaşifoğlu soyadıyla bir karakter ekleniyor. Bu karakter iddiaya göre Kozinoğlu'na çok benziyor. Onun bir perspektifi gibi o şekilde suçlanıyor. Yani gerçek hayatta neyle suçlanıyorsa dizide de aynı şekilde suçlanıyor. Aynı şekilde yargılanıyor. Dolayısıyla bu benzerlik şimdi savcının ve soruşturmanın artık odağında. Ve aynı zamanda Kozinoğlu hayatını kaybettikten 2 gün sonra dizide de hayatını kaybetmesi, işte dizide tehdit edilmesi, bu tehditlerin işte ölümün dış müdahaleyle olması, tüm bunlar sanki Kozinoğlu'nu Kaşifoğlu olarak dizide işlenmiş ve örgütlü bir şekilde öldürülmesi de önceden biliniyormuş gibi bir algı oluşturdu. Dolayısıyla bu iddialar üzerine de bilgi sahibi sıfatıyla aslında senaristlerden bilgi alınacak. Çünkü çok yakın benzer olayların yaşanması, dizideki bazı sahnelerde de yine kalbine bir darbe alıyor, bir işte zehir enjekte ediliyor kendisine. Tüm bunlar Kozinoğlu'nun ölümü bir kalp krizi mi yoksa yine bir bağlantı var mı? Bunların üzerine gidiliyor. Şimdi soruşturmanın bir diğer aşaması var. Tabii ki burada sadece diziyle bağlantılı değil. Hem cezaevinde bulunduğu süreç içerisinde hem de cezaevinden hastaneye naklinde de birçok farklı şüpheler vardı, şüpheli işlemler vardı. Bununla alakalı cezaevinde o dönem görev yapan bir jandarma tutuklandı. Bir diğeri de Kozinoğlu'nun hastaneye götürülürken ki aslında şüpheli işlemleri, müdahalenin geciktirilmesine dair ciddi şüpheler vardı. Ambulansların değiştirilmesi gibi. Bu da 2 acil tıp teknisyeninin tutuklanmasına sebep oldu. Toplamda 9 gözaltı vardı o ikinci dalgada da. 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı ve bir gazeteci de o dönem yapılan bir haberden dolayı tutuklandı. Ve şimdiye kadar soruşturma kapsamında 4 tutuklu var. Ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yani dizi o dönem çok ciddi bir şekilde seyircisi olan bir diziydi. Hatta Türkiye'deki bazı olayları da o dizi üzerinden okuma eğilimi vardı. Dolayısıyla bu kadar geniş kapsamlı bir kitleye ulaşan bir dizide bu kadar benzer karakterlerin olması da şimdi o dönem çünkü Fethullahçı terör örgütünün hedefinde olan bir isimden bahsediyoruz Kozinoğlu'yu ve Kozinoğlu'nun bu kadar hedefteyken hatta örgüt içerisindeki bazı mensupların aralarındaki konuşmalarında dahi ismi geçiyorken işte müsteşar olma durumu varken bu çok fena olur gibi ifadeler bile var örgüt içerisindeki konuşmalarda. Dolayısıyla FETÖ'nün hedefindeki odağındaki bir isim gerçekten kalp kriziyle mi öldü yoksa örgütlü olarak hatta örgüt içerisinde Fethullahçı terör örgütü içerisinde bilinen ve işte örgüt mensupları arasında paylaşılan bir bilgi olarak mı aslında ölümü orada karar verildi ve uygulandı? Tüm bunların üzerine gidiyor savcılık. Şimdilik 4 tutuklu var bu konuyla alakalı ve soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam edecek. İfade verme işlemleri devam ediyor şimdi senaristlerin. Tabii senaristler şunu anlatacaktır. Yani bu karakter ismi nereden esinlenildi, neden böyle bir isim konuldu ve bu ismin başına gelenler, karakterin başına gelenler neden işte Kozinoğlu'yla bu kadar bağlantılı, bu kadar ilintili, savcılık bunların da üzerine gidecektir. Bu bilgiler kim tarafından veriliyor? İşte o dönem dizinin senaristleriyle nasıl bir bağlantıları var? Diziye nasıl yansıttılar? Tüm bunlar ifadelerden sonra ortaya çıkacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Kozinoğlu ve işte isim seçimleri, Kaşifoğlu karakteri birbirine çok benzer. Savcılığın da aslında gerekçesi bu. Ve tarihler de birbirine çok benzer. Yani 10 Kasım 2011 işte 2 gün sonra, 3 gün sonra da Kozinoğlu gerçekten hayatını kaybediyor. Bu şüpheli durumlar dolayısıyla da savcılık soruşturmasını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. İfadeleri takip ediyoruz. Bitince sizlere de aktaracağız.
1: Alihan çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kaşif Kozinoğlu soruşturması devam ediyor. Bu kez Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verecek. Tabii bir dönem Türkiye'nin çok yakından takip ettiği bir dizi bu. Türkiye okuması da yapıldığı bir dizi diyebiliriz. Bakalım senaristler bu tesadüflerle ilişkili ne söyleyecekler, ne anlatacaklar. DEM Parti İmralı ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyarete dair yapılan

0: açıklamada Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu belirtildi. Demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini hareket etmesi beklentisi paylaşıldı. Hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görev olduğu ifade edildi efendim. Bir gelişme yaşandı muhalefet kanadında. CHP mutlak mutlak kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle bu başvurunun geri çekildiğini duyurdu.
1: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP mutlak mutlak kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
2: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
1: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyiz'e taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlak kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlak kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti.
0: İstanbul'dan kalkan Akfen Holding'e ait özel uçak Libya'nın Misrata kentinde iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Uçaktaki 2 pilot ve bir kabin görevlisinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Libya medyasında yer alan haberlere göre kazanın ardından havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Konuya ilişkin Akfen Holding'den yapılan açıklamada uçağın şirketlerine ait olduğu belirtildi ve açıklamada uçakta 2 pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan uçuş ekibi bulunduğu, yolcu olmadığı kaydedildi. Uçuş ekibi havalimanı itfaiye ve kurtarma birimlerince güvenli biçimde tahliye edilmiştir. Ekibimizin sağlık durumu iyidir. Kendileri gözlem amacıyla hastaneye götürülmüştür denildi. Kazanın nedenlerine yönelik incelemenin de devam ettiği bildirildi efendim. Yemen'de çatışmalar var ve giderek şiddetleniyor. Ülkedeki İnsani kriz aslında bir anlamda daha da derinleşti diyebiliriz. Ay başından bu yana en az 82 bin kişi yerlerinden edildi. Ve elbette biliyorsunuz Yemen'de Husilerin ilerleyişi de çok ciddi boyutlarda artık.
1: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca 2 haftada on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
3: Geride 2 kızım ve 3 oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
1: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada, toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
4: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
1: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
0: Birleşik Krallık altında bulunan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderleri kendi kaderlerini tayin etmek için bir mutabakat zaptı imzaladı. Liderler toplantıya ülke başbakanları olarak değil, parti liderleri sıfatıyla katıldı. İlk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin

0: aynı anda iktidarda olduklarını belirttiler. Birlikte çalışmak, daha adil bir ekonomi oluşturmak ve ülkelerinin enerji kaynaklarını genişletme konusunda uzlaştıklarını bildirdiler. Liderler İngiltere merkezi hükümetiyle ilişkilerinin doğasının değiştiğini savundu. Liderlerin imzaladığı mutabakat zaptının bir bağlayıcılığı yok. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri gelecekte Birleşik Krallık'tan ayrılma haklarının olması gerektiğini savunuyor.
1: Good Friday Agreement, I believe.
0: Dünyada bir şeyler oluyor. İşte az önce İngiltere'nin durumunu aktardık. Savaşlar var. Bunları zaten HT-360'da sıkça işliyoruz. Ekonomik krizler. Bir de son dönemde açıklamalarla beraber bir yapay zeka meselesi konuşulur hale geldi. ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışının hızı ve beraberinde getirdiği riskler düne kadar uyarılara karşı çıkan sektörün önde gelen isimleri tarafından da dillendirilir oldu. Hatta bu rekabetin nükleer silahlanma yarışına dönüşen soğuk savaş yıllarına benzetilmesi gibi bir durum söz konusu. Biraz korkunç gelebilir kulağa ama tam olarak durum bu. Antrofix CEO'su Dario Amadeu şöyle bir Amerikan basınına konuştu. Çin yavaşlamazken Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak yapay zeka gelişimini yavaşlatmasını en zor ikilem olarak tanımladı. Beraberinde açıklamaları da var. Peki neden böyle söyledi? Niye böyle bir ifade kullandı? Çünkü ona göre yapay zekada öne geçen taraf özellikle askeri alanda çok büyük bir stratejik avantaj elde edebilir. Yani belki de bu yarışların, daha doğrusu bu duramama halinin en önemli sebeplerinden biri bu. Böyle açıklıyor. Ama Dey'nin önerisi ise ABD ve Çin'in yapay zekanın kendi kendini geliştirme hızına karşı olabilmek adına daha denetlenebilir bir mekanizmanın ortaya çıkarılması ve dolayısıyla bir hız sınırının da konulması. Yani diyor ki çıksın birileri anlaşsın, bu ilerleyiş konusunda bir mekanizma kurulsun, yani bir denetleme mekanizması ve bu hız artık kontrol altına alınsın. Antrofix CEO'su biliyorsunuz bu modeli soğuk savaş döneminde şöyle özellikle Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan SALT yani nükleer füzeleri sınırlama anlaşmalarına benzetiyor. Amaç bu tarafların özellikle teknolojik ve stratejik caydırıcılığını korurken kontrolden çıkabileceği yapay zeka yarışının yaratabileceği potansiyeli yıkımı da sınırlamak. Aslında önemli başlıklar bunlar. Hatta ifadesini CEO'nun ifadesini doğrudan size şöyle aktaralım. Kendi ağzından çıkan ifadeyi. Çin yavaşlamazken ABD'nin yapay zeka gelişimini yavaşlatıp yavaşlatmaması içinde bulunduğumuz durumun en zor ikilemi. Yapılması gereken yapay zekadaki ilerleme hızına bir hız sınırı koymak için birlikte çalışmak. Yani gelin bu işi birlikte halledelim diyor. Artık bu yarış farklı yerlere doğru gidiyor. Ve bunun çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü öne geçme teşviği ve bunun sağlayacağı askeri avantaj çok büyük demiş kendi ağzından cümleler böyle efendim. Şimdi Birleşmiş Milletler'den de yapay zeka için küresel eşitsizlik uyarısı geldi. Genel Sekreterin Guterres'in teknolojinin birkaç ülke ve şirketin elinde toplanmasının gelir eşitsizliğinden ülkelerin egemenliğine kadar yeni riskler yaratabileceğini ifade ediyor. Teknoloji dünyasında ise yapay zekanın gelişim hızının artık az önce de aktardık yavaşlatılması tartışılıyor.
2: Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Ancak teknolojiye kimin erişebildiği yeni bir küresel eşitsizlik yaratabilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Hindistan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini söyledi. Ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirketin elinde toplandığına dikkat çekti. Guterres, yapay zeka uçurumunun gelir, fırsat, güvenlik ve egemenlik alanlarındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise parlamentolar arası bir komite, yüksek riskli yapay zeka modellerine daha sıkı kurallar getirilmesi ve bağımsız bir denetim kurumu oluşturulması çağrısı yaptı.

0: Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon, gelişimin bu hızla sürmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşabileceğini savunmuştu. Coxon, yapay zeka şirketlerinde çalışanların da teknolojinin ilerleme hızından gerçekten korktuğunu söylemişti. Anthropic üst yöneticisi Dario Amore ile gelişimin yavaşlatılması çağrısı yapmıştı. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'la Elon Musk da öneriye destek vermişti. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton da yapay zekanın insanlığı yok etme riskini kabul etti. Ancak Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang ve bazı sektör yöneticileri bu uyarıların abartılı olduğunu savunuyor.
1: Az önce de söyledim ya, böyle hani çok konuşulan bir başlık olduğunu, özellikle dünyada şu an temel tartışma meselesinin de bu olduğunu söyleyelim. Biz de HT360'da bir cep açmak istedik buna. İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sibel Karabel stüdyoda. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim.
1: Uzaktan bağlantıyla da bilişim uzmanı Dinçer Karaca bize destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar Dinçer Bey.
3: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. İzninizle ben her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Hızla size döneceğim. Birkaç zamandır zaten bu açıklamaları tartışıyoruz. Yakından takip ediyoruz Sibel Hanım. O yüzden şunu merak ediyorum. Eğer Çin ve Amerika Birleşik Devletleri aynı anda yavaşlamazsa ya da bu mekanizmayı kontrol altına alabilecek bir denetim sistemi kuramazsa... Neler yaşarız, neler önümüzde duruyor ve elbette mesela diyelim ki biri adım atar ve biri adım atmazsa. Trump'ın son açıklamalarına bakalım. Trump şöyle dedi, yapay zekada kim kazanırsa o kazansın. Yani dolayısıyla ABD şirketlerinin yavaşlaması bu durumda, eğer böyle bir şey olursa, sadece tek taraflı bir teknolojik avantaj sağlamanın ötesine geçmeyecek gibi duruyor. Kim ne yapar, nasıl adım atar özcesi?
2: Evet. Yani yapay zeka dediğimiz vakit, yani küresel yapay zekadan bahsettiğimiz zaman biz arkasında, arka planında çok muazzam bir tedarik zinciri aslında silsilesinden de bahsediyoruz. Nitekim sadece verilerle Amerika Birleşik Devletleri'nin son 2025'te Çin ve Avrupa Birliği ile yapay zeka teknolojilerine ayırdığı sermayeyi kıyaslarsak muazzam, yani sektörün muazzamlığını da anlamış oluruz. Veriler bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri %90'ı özel sektör olmak üzere geçen sene 2025 yılında yaklaşık 285 milyar dolar, neredeyse bir devletin bütçesi kadar yapay zeka teknolojilerine sermaye ayırıyor. Bu muazzam bir kapasite. Çin, yapay zeka ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki teknolojik rekabetin çok orta merkezinde yapay zeka, çipler, yarı iletkenler, bunların tedarik zincirlerindeki öncülük savaşı diyebiliriz tırnak içinde. Çin'in ise yaklaşık 16.7 milyar dolarlık, yani yaklaşık 23 kat Amerika Birleşik Devletleri'nden daha az her şeye rağmen. Avrupa Birliği 27 üye ülke, toplam 6.9 milyar dolar. Yani bir defa ölçek ekonomisi bakımından baktığımız vakit tabii ki bu her şeyi tam olarak açıklamıyor ama bir defa ayrılan sermaye, Trump yönetiminin özellikle ikinci dönemindeki bu deregülatif, yani bürokrasiyi azaltan, yapay zekanın, inovasyonun, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka ekosisteminin kurulmasındaki neredeyse tüm engelleri ortadan kaldıran yaklaşımı da aslında son gaz, tam gaz Amerika Birleşik Devletleri'nin hızının devam edeceğini bize gösteriyor. Yani
1: öyle
2: mi? Tabii burada paradoks, bir paradoks var ama.
1: Paraya nasıl?
2: Tabii inanılmaz. Yani bu rakamlar muazzam. Amerika Birleşik Devletleri, yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Yani yarı iletkenlerde, çiplerde, nadir elementlerde tedarik zinciri çok karma karışık. Yani Amerika Birleşik Devletleri söz gelimi kabaca tarif edersek dizaynda çok iyiyse, Çin işleme kabiliyetinde, Tayvan üretim kapasitesinde, Hollanda litografi gibi farklı farklı segmentlerde lider. Şimdi hiçbir ülke tek başına lider değil. Diğer taraftan muazzam yatırımlar var. Buna ilaveten şunu ekleyebiliriz, çok önemli. Şimdi son tartışmalar yapay zekayı böyle ürkütücü olarak yorumlamamıza sebep olabilecek, haber akışında da buyurduğunuz. Aslında yapay zekanın insan operatörleri dışında denetlenmesinin eksik olması, denetlenmemesi, kontrol altına alınmaması ve bu yapay zeka ajanları olarak tabir edilen aslında bu ajanların manipülatif yetenekleri, çok insan hayatının kaybedilmesinden bahsediyor uzman, yani buradan ayrılan insan, bu çok önemli. Birbirine rakip şirketlerinde benzer yorumları yapması da manidar. Buradaki paradoks şu gibi, bir yandan çipler, yarı iletkenler, yapay zeka teknolojilerinde muazzam bir rekabet var. Ölçekleri birbirinden farklı, odakları da birbirinden farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok kabaca tarif edersek, Hedefi o da özellikle Trump yönetiminin ikinci döneminde teknik olarak genel yapay zeka ve süper yapay zeka teknolojileri. Çin ise Çin'in hem uygulamalarından hem devlet politika belgelerinden şunu anlıyoruz. Bir difüzyon stratejisi, yani yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etmeyi hedefliyor. Zaten muazzam yaptırımlar altında Çin artı bir tedarik zinciri uygulamaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır. Dolayısıyla bir yandan rekabet hızlandırmayı gerektiriyor. Diğer yandan hem Amerika Birleşik Devletleri için hem Çin için ortak bir tehdit. Yapay zekanın kontrol edilememesi.
1: Her ikisi için de bir tehdit aslında.
2: Yani evet, kesinlikle öyle.
1: Bu ortak tehdit olması bir anlamda masaya oturtmak zorunda bırakabilir mi?
2: Evet. Bu çok önemli bir soru. Zaten bırakıyor. Yani şöyle ilginç örnekler var. Biden yönetimi, Trump yönetimi ilk döneminde başladı. Ortak iş, yani işbirliği, bir yapay zekanın küresel etik anlayışının doğması gayri resmi toplantılarla başladı. Hı hı. 2019 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gayri resmi heyetleri nezdinde karşılıklı toplantılar yürütülüyor. Bir sözlük bile hazırlandı. Hı hı. Biden yönetiminde resmi toplantılara geçildi. Bunun resmiyete döküldü. Şimdi 24 Eylül'de muhtemelen bir Xi-Trump görüşmesi olacak ve yapay zekada başlıklar arasında.
1: Gündeme gelecek diyorsunuz.
2: Evet, büyük ihtimalle gündeme gelecek.
1: Peki. Dinçer Bey, şunu merak ediyorum. Yapay zekada kim kazanırsa kazansın cümlesi çok iddialı bir cümle değil mi? Trump söyledi bunu, daha dün söyledi bu arada. Ve bir yandan da az önce sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. Eğer taraflar yavaşlamazsa, her ikisi açısından da bir tehlikeden bahsetti Sibel Hanım. Dolayısıyla eğer taraflar yavaşlamazsa kendilerini de tehdit eden bu ilerleyişle ilgili insanlık nasıl bir durumla karşı karşıya?
3: Çok güzel bir soru bu arada. Sibel Hanım çok güzel özetledi başlangıcında, özellikle sermaye tarafını. Tamamıyla söylediklerine katılıyorum. Ama şunu da eklemem lazım. Sibel Hanım çok güzel başlangıç yaptı. Ben şöyle devam ettirmiş olayım bilgileri. Bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 bütçesi 500 milyar dolara yakın. Keza Çin'in bütçesi de yaklaşık 186 milyar dolar civarında. Yani geçen seneye bakıldığı zaman bu seneki ayrılan bütçeler inanılmaz rakamlarda. Yani kat kat üstüne katlayarak gidiyor. Bunun karşısında dünyanın tamamı böyle değil. Yani dünyanın tamamı milyarlarca dolar harcamıyor buna. Dolayısıyla da yapay zekayı bir hani araç olarak kabul edersek ve bu savunmada da geçerli bir amaç, özellikle de savunma sanayi teknolojilerinde, bu cidden büyük bir fark yaratacak anlamına geliyor. Bir kere buradan bakmak lazım. Bu hakikaten bir nükleer silaha sahip olmak gibi aslında bakıldığında.
1: Diğer siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi Dinçer Bey? Yani gerçekten bir nükleer silaha sahip olmak gibi.
3: Evet, çünkü ama bir ayrım var. Yapay zeka kendi başına dünya yok edecek bir sistem değil. Burada çok önemli bir ayrımı koymak lazım ortaya. Hı. O da şu: yapay zeka sonuçta bir araç. Bir top gibi, tüfek gibi bir araç. Yani durduk yere sizi vuracak bir araç değil. Önemli olan bunu nasıl kullanacağınız ve nasıl hükmedeceğiniz çok önemli. Ne prompt yazacağınız, ona ne görev vereceğiniz çok önemli. Ve görevleri verirken de ayrıntılı bir şekilde vermek gerekiyor. Eğer ayrıntılı vermezseniz, küçük bir örnekle anlatayım herkesin de anlayabileceği bir dilde anlatmak adına. Mesela siz ona derseniz ki ben trafik kazalarını önlemek istiyorum, bana bununla ilgili bir hani ajan modunda lütfen çalış derseniz, o gidip bütün araçları kapatabilir. Çünkü araçlar çalışmazsa kaza da olmaz diye bakar. Dolayısıyla da hani o hedefi, verdiğiniz hedef noktası kadar o hedefe nasıl yönlendireceğiniz de yapay zekada çok önemli. Eğer insanlık olarak biz yapay zekayı bu anlamda kontrol edebiliyor muyuz derseniz, işte biraz önce bahsettiğiniz OpenAI, Anthropic ve diğer şirketlerin, Elon Musk da dahil olmak üzere şirketlerin sahiplerinin söylediği şeyler bunlar. Onlar diyorlar ki biz daha insanlık olarak yapay zeka yönetebilecek kapasite değiliz ama yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Yani bizim onu yönetebilmemizden daha hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu noktada durmalıyız diyorlar, açıklama yapıyorlar. Eğer biz bunu durdurmazsak bir görev veririz ve işin altından kalkamayabiliriz.
1: Peki, o zaman şunu merak ediyorum. Bu ülkeler arasında bir denetleme mekanizmasından bahsediliyor. Yani işte Amadei'nin önerisinde şu var: demokratik ülkelerin ortak güvenlik standartlarını oluşturması, Hatta demokratik olmayan ülkelerle de bir koordinasyon kurulması meselesi. Böyle bir anlaşmanın denetlenebileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Çünkü özellikle biz savaşlarla beraber dünyadaki pek çok kurumun, uluslararası kurumun işlevsiz kalmasından çokça bahsettik. Bu kadar çetrefilli bir yerde ve herkesin bir şekilde yapay zeka teknolojisini geliştirmeye çalıştığı bir evrede bir kurum gerçekten ülkeleri denetleyebilir mi? Böyle bir mekanizma kurulabilir mi?
3: Buna iki açıdan bakmak lazım, teori ve pratik olarak. Teoride bakıldığı zaman bu evet, hani böyle bir konsorsiyum kurulabilir, böyle bir konsorsiyum belirli kuralları getirebilir. Yani bunlar tabii ki yapılır ve yapılacaktır da günün sonunda. Ancak pratiğe döndüğümüz zaman iş biraz daha karmaşıklaşıyor. Aynı web, dark web örneğinde olduğu gibi. Yani bir web var, bir de dark web var. Hani kimsenin kontrol edemediği. Evet. Kendi içinde bir yapılanma, yapılaşma olabilir. Açık kaynak kod şu anda herkesin dilinde yapay zeka tarafında. Belirli gruplar kendileri bu yapay zekayı geliştirmeye çalışabilir. Yani bunu tamamıyla kontrol etmek, özellikle bu türde kontrol etmek biraz pratikte bana zor geliyor. En azından bu işin uzmanı olarak. Ama tabii ki teoride bununla ilgili adımlar atılacaktır. Belirli kurallar konulacaktır. Burası zaten kaçınılmaz. Bunu önümüzdeki yılda, biraz önce Sibel'in de bahsettiği gibi, bu yıl içerisinde hatta çok daha net göreceğiz.
1: Şimdi aynı soruyu size de sormak isterim. Yani devletler ya da böyle bir mekanizma ne kadar başarılı olabilir? Bir de peşine şöyle bir ek de yapayım. Bir güvenlik çağrısı olarak da değerlendiriliyor bu. Aynı zamanda mevcut büyük şirketleri koruyan, korumayı hedefleyen bir pazar düzenlemesi olarak da yorumlar yapılıyor. Siz ne dersiniz bu yorumlara? Yani sanki altında başka şeyler de konuşuluyor gibi.
2: Evet.
1: Bu çağrıların, yani, evet, bu açıklamaların.
2: Bir açıdan Çin de böyle düşünüyor gibi. Çin, yani Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili bakanlıklardan gelen hani sözcülerin yaptığı açıklamalar bir defa bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojide tekelleşmesinin bir aracı olarak araçsallaştırıldığı eleştirisi var. Bir defa çok ilginçtir. Çin burada sürekli olarak Birleşmiş Milletleri referans gösteriyor. Yani Birleşmiş Milletler şartı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetiminin ikinci dönemindeki herhangi bir yani şeyde de aynısı oldu. Venezuela'da da aynısı oldu. Çin sürekli olarak Birleşmiş Milletleri, ya Birleşmiş Milletler şartı, uluslararası hukuk gibi referanslara atıfta bulunuyor. Yapay zekada da farklı değil. Çin açısından böyle okunuyor. Diğer taraftan hakikaten şimdi ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı da Trump açıklama yaptı. Bu yapay zeka ile ilgili bu tevatür çok abartılıyor şekli minvalinde açıklamaları vardı. O kadar da değil, o kadar kontrol elden gitmiş değil şeklinde açıklamaları vardı. Enerji Bakanı da aynı gün açıklama yaptı. Şunu söyledi, yapay zeka, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka eylem planının başlığı yapay zeka yarışını kazanmak.
1: Öyle mi?
2: Yani bunu baştan yapay zeka yarışı olarak görüyor.
1: Tanımlamış
2: Amerika
1: zaten.
2: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik belgelerinde ilginçtir. Obama yönetiminde de böyle geçiyor. Trump yönetiminin ilk döneminde de örneğin internetten bahsederken internet bir Amerikan icadıdır. Bununla ilgili egemenlik haklarının Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine geliştirmesi gerekiyor şeklinde ulusal güvenlik belgelerinde dahi açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışı bu. Enerji Bakanlığı'nın yani benzer zamanda açıklama yapması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanı'nın da aynı zamanda bunun bir AI race, yani bir yapay zeka yarışı, hatta yapay zeka karşılıklı silahlandırma yarışı şeklinde açıklamaları, bunun enerji boyutunu da, deregülasyonlar inanılmaz bir şekilde bürokrasi azaltılıyor ve önü açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji politikalarına bakan yönü de var. Yani şu yapılmak isteniyor gibi, müttefikler de bir yandan da hizalandırılmaya çalışılıyor. Çünkü Çin'e yapılan ikinci yaptırımlar, yani şöyle söyleyelim, Çin'den herhangi bir şekilde ileri çipler ya da çiple ilgili bir alışveriş yaptığınız vakit siz de ikincil ülkeler de yaptırıma tabi tutuluyorsunuz.
1: Bu rekabeti de, yani diğer başlıkta
2: çok
1: başlıklarda
2: bir,
1: olan, evet, rekabeti de yavaşlatmak mı aynı zamanda?
2: Kesinlikle öyle. Yani Çin'in başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetiminden önce de Trump yönetiminin ilk döneminde şuydu hedefi. Çin'in ileri teknolojilere erişimini engellemek. Ve bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri teknolojilerine değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik olduğu ülkelere, yani buradaki az önceki demokratik ülkeler vurgusu, evet, bir anlamda burada, evet, paralel gidiyor. Bu ülkelerle olan ticaretini mümkün olduğu kadar kısıtlamak ve bu tedarik zincirlerinin dışında bırakmak, izole etmek. Ama bu Çin'e kendi kendine yeterlik stratejisini geliştirmesine sebep oluyor. Bu Çin için bu demek. Tabii ki ben uluslararası ilişkiler perspektifinden değerlendiriyorum ama Çin'in şu an itibariyle ileri gelişmiş çip teknolojilerine sahip olup olmadığı soru işareti. Hatta konu uzmanları öyle olmadığını söylüyorlar. Ama dolayısıyla bu Çin'in de yetişmek istediği tren son hızla giden bir tren, benzetme yapmak gerekirse. Dolayısıyla ve sonu gelmeyen bir tren gibi gözüküyor. Kontrol altına alınması çok zor, bir çerçevelendirmesi zor gibi gözüküyor. Bu az evvel hani sorduğunuz ilk soruyla da bağlantılı. Hangi noktada sınırlar belirlenecek? Şimdi Çin bunu kendi egemenliğine de bir kısıtlama olarak görüyor. Tüm bu sadece yapay zeka yarışı değil, çipler, nadir elementler, evet, yaptırımlar, ikincili yaptırımlar, tarifeler. Sadece 2018'de yani Section 301 gibi bir madde üzerinden yapay zeka, fikri mülkiyet hakları ile ilgili cezalar diyelim, 50 milyar dolarlık Çin malına %25 ek tarife getirildi. Sonrası devam etti. Daha da Huawei'ye yapılanları biliyoruz 2019. Yani dolayısıyla Çin bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik hegemonyasının bir aracı olarak yorumluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel hedefi bizim, bu internet bizim icadımız, yapay zeka bizim liderliğimizde oluyor gibi bir ulusal güvenlik anlayışı var. Ve bunu muhafaza etmek için her şeyi yapacağız diye. Yani bu hız gerektiriyor.
1: Evet, aslında
2: yavaşlamayı, evet.
1: Bir denetleme mekanizması da zor görünüyor o yüzden sizin açınızdan, değil mi?
2: Zor gözüküyor. Hani şu anki şartlarda zor en azından, ama şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri bu tarz tehditleri tek hiçbir gücün tek başına mücadele edemeyeceği tehdit olarak tanımlar. Söz gelimi iklim değişikliğiyle mücadele. Evet. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin tek elinde değil ve başka işbirliği yapılacak ülkelere ihtiyaç var.
1: Benzer bir
2: Çin'de, evet, benzer şekilde tehdit, yani hem ulusal güvenlik kapsamında özellikle Trump döneminde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik dediğimiz akan sular duruyor. Bu da öyle. Son başkanlık kararnamelerinde de aynı şekilde, ama bunda, bu alanda işbirliği yapılması gereken ülke Çin gibi gözüküyor. Çünkü tehdidin boyutu büyük. Her ne kadar Trump çok abartılıyor dese de, o şekilde yorumlasa da, kontrol edilmesi zor bir mevzu.
1: Şimdi Dinçer Bey, şunu sormak isterim. Çin Devlet Başkanı Xi'nin BRICS'te katıldığı o zirvede açıklamaları var buna dair. Tam da böyle konuyu biz sağdan soldan araştırırken çok küçük bir ifadesini gördüm ben. Şöyle dedi: açık ve kapsayıcı yapay zeka girişimi kapsamında sunduğu bir öneri var. Ve diyor ki bu girişim kapsamında BRICS ülkeleri için yapay zeka konusunda uzmanlaşmış araştırma ve eğitim merkezleri oluşturalım. Bunun yapay zeka için açık bir ekosistem kurulması hedeflensin. Böyle bir niyet var. Ve bir de geniş kapsamlı ve uzlaşıya dayalı küresel bir yapay zeka yönetişim çerçevesinin oluşturulması çağrısında bulundu. Bunu böyle daha sadeleştirerek, ben böyle biraz araştırdım ama izleyicilerimizin de çok net anlaması açısından, ne demek istiyor, nasıl bir çağrıda bulunuyor dünyaya ya da BRICS ülkelerine diyelim?
3: Yani şöyle, aslında biraz önceki konuyla çok bağlantılı, biraz önce konuştuğumuz konuyla. Bir devlet sonuçta bu konuda, bu benim aslında, bunu ben ortaya çıkarttım, ben hani sahipleniyorum diyor. Diğer devletler de tabii ki buradaki tek kurtuluş yolu açık kaynak kod ve ortak geliştirim modelleri. Yani hani biz bunu bırakacağımıza...
1: Çin açık kaynakta mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri mi? Orayı da biraz netleştirelim. Hangisi kapalı, hangisi açık?
3: Şirketlerin geliştirdiği uygulamaları kapalı kaynak, yani kapalı kodlar olarak nitelendirirse kendi geliştirdiklerini, geri kalanlarda yani sizin kodları açtığınız, diğer insanların buraya gelip üzerine geliştirmeler yapıldığı uygulamaları biz açık kaynak kod olarak görüyoruz. Yani parayla satılmayan, sürekli geliştirilebilen uygulama olarak görüyoruz. Şimdi bir şey açık kaynak kodlu olmalı ki diğer uygulama geliştiriciler de buraya girsinler ve yeni gelişimler yapabilsinler. Yani burada tekerliğin önüne geçebilecek tek nokta da zaten bu. Yani eğer açık kaynak kodlu olursa zaten bu gelişim. Ama burada bir tehlike de var. Onu da belirtmek lazım. Yani açık kaynaklı olmak demek o her şey çok güzel, artık tekelden kurtulduk anlamına da gelmiyor. Günün sonunda açık kaynak kod demek bütün insanlığa açık demek. Evet. Ve siz burada kontrol mekanizmasını nasıl kurgulayacaksınız? Bu önemli. Yani burada zaten belirli problemler çıkıyor. Bu konuyu çözemediler henüz. fikirler var dedim ya. Teori tarafında bakıldığı zaman fikirler var ama pratikte tam olarak bu işin çözümü tam da belirtilmiş durumda değil.
1: Peki bu Çin'in önerisi ya da çağrısı BRICS ülkeleri evet. için diyorum. Daha da güçlendirebilmek adına atılmış bir hamle mi? Tabii. Gelin bu işi yayalım demek mi? Tam da şu tartışmaların olduğu.

0: evrede ve ABD'ye
1: Aslında
0: gitmeden önce elbette.
1: Tabii aslında her ikisi de. Yani eğer bir noktada başarı sağlamayı istiyorsanız yanınızda belirli müttefikleri de çekmek zorundasınız. Ki beraber geliştirmek adına. Tam iki nokta, yani bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Hem kendi teknolojisini geliştirmek hem de aslında bu işi tekerlikten kurtarıp Amerika'nın karşısında durabilmek adına Çin'in zaten yapabilecek bu anlamda en iyi hamlesi de bu.
0: Daha güçlü bir hamleden bahsediyoruz aslında, öyle değil mi? Geri çekilmek adına, yani geri çekilmekten ziyade daha da ileriye taşıyabilecek daha güçlü bir hamle gibi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ve burada yapay zekanın dediğim gibi en kritik noktalarından biri bir gün arayla bile birçok değişkenin olması. Yani biz şu anda bunları burada konuşurken bile aslında yapay zeka dünyasında, hani ben sabahtan beri de şöyle bir bakıyorum neler oluyor neler bitiyor diye, o kadar önemli yenilikler ve değişiklikler var ki her geçen gün üstüne katlayarak geliyor. Bu bizim televizyonlarda gördüğümüz ya da sosyal medyada gördüğümüz şeyler bu işin tamamen hani birazcık da popüler tarafları, ama işin kodlama tarafındaki gelişmeler gerçekten baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Ve Çin'in burada yaptığı en önemli noktalardan biri de şu, biz hiç konuşmadık şu ana kadar, belki değinmek lazım, işin robotik tarafı. Yani işin robotik tarafında çok önemli gelişmeleri Çin tarafında daha fazla görmeye başladık. En azından biz takip ettiğimiz kadarıyla orası da çok ciddi şekilde hani önümüzdeki günlerde daha fazla ortaya çıkacak. Bir önemli noktayı daha ekleyeyim son olarak. O da veri kısmı. Yani bu tür firmaların en az para kadar çok değerli şeylerinden bir tanesi de veri. Yani sizden veri topladıkça, insandan veri topladıkça o yapay zekalar güçleniyor. Evet. İnsanı daha iyi tanıyor ve ona göre kendini geliştiriyor. İşin o tarafında da insanlara daha çok ulaşan firmalar ya da uygulamalar daha üst tarafa çıkacak.
0: Peki, bir dakikam kalmış.
2: Tamam.
0: Şunu merak ediyorum. Daha böyle yakın zamanda ülkelerin yönetimleri açısından çok daha büyük riskleri bekliyor musunuz? Mesela neler? Savaşları, krizleri ve kaosları, ekonomik zorlukları konuşuyoruz. Siz ne öngörüyorsunuz?
2: Yani görünen o ki en büyük risk insan operatörü. Yani insan faktörünün nereyi ne kadar kontrol edebileceği herhalde. Ya Papa bile bu konuda uyarıda bulundu. Yani çünkü şimdi söyleniyor İran Savaşı'nda kullanıldığı yapay zeka teknolojileri, Ukrayna Savaşı'nda hatta deneme olduğu belirtiliyor. Bunlar ürkütücü tabii ki. Yani askerle, askeri sistemlerle yapay zeka sistemler arasındaki entegrasyonun sınırını ne belirleyecek? Bu çok ürkütücü gözüküyor açıkçası. En büyük alınması gereken önlemler herhalde insan hayatını etkileyen mevzular.
0: Askeri
2: diğer
0: alanlar.
2: Konular da çok önemli olmakla birlikte. Görünen o ki bu entegrasyonun düzeyi, seviyesi ve bağlamı, en önemlisi bağlamı. Kim kontrol edecek? Kontrol edeni kim kontrol edecek? Şimdi yani şu bahsediyor. Çok yapay önemli. Zekanın yapay zekayı eğitmesi konu başlıkları var. Dolayısıyla giden nokta bambaşka bir yer gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederim katkınız için. NT360'a Sibel Hanım. Dinçer Bey'e çok çok teşekkür ederim değerli katkınız için. Sağ olun. Ne yapıyoruz Kadir? Kapatıyor muyuz süre? Tamam. Benim sürem bitti. HT360'ı noktalıyoruz ama siz burada kalmaya devam edin. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 25, Bursa yer yer yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla güneşli 31 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 30, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon güneşli 26 derece. İç Anadolu genelinde hava güneşli, Ankara 29, Konya 31 derece. Doğu Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Erzurum 27, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Gaziantep güneşli 34 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine nasıl uzandı? Ergenekon dosyasında yıllar sonra hangi kritik karar çıktı? Mansur Yavaş, tavandaki ayrılık bizi ilgilendirmiyor diyerek ne mesaj verdi? Özgür Özel'in bize ekremler yeter çıkışı kime? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş adayımız olabilir mi dedi. Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, Yiğit Acar, gazeteciler Gafar Yakınca, Gökhan Taşkın ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşette bugün devletin uyuşturucuya karşı açtığı savaşı ve savaşın ayrıntılarına bakacağız. Operasyonlardaki çarpıcı detaylara bakacağız. Uyuşturucu kartellerinin hedef ülkelerinden birisi Türkiye. Bunun yerli ayağı var. Bunların sentetik uyuşturucu ticaretinde kullandığı son yöntem gerçekten çok çarpıcı. Uyuşturucuyu, Brezilya'dan gelen uyuşturucuyu Mersin Limanı'na gelen bir geminin içine değil, altına, gövdesine sakladılar ve dalgıçla çıkarma planı yaptılar. Farklı şehirlerden 9 dalgıçla anlaştılar. Hepsi takipteydi. Bütün ayrıntılarına bakacağız. Bir başka örnek, Sürat teknesiyle Yunan adasından sadece birkaç dakika içinde gece yarısı Marmaris kıyısına getirilen 409 kilo uyuşturucudan bahsedeceğiz. Sürat teknesi kıyıya yanaştığında yine İstanbul Narkotik Şube ekipleri, istihbarat polisi nasıl takipteydi, havada nasıl takip ediliyordu, bütün ayrıntıları aktaracağız. Ama önce gündemin önemli şüpheli ölümü, çok konuşulan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde parçalar birleşiyor. Cinayet şüphesinin arttığını gösteren deliller artıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu'nu hedef haline getirildiği süreç ve dizide hedef gösterildikten sonra cezaevindeki şüpheli ölümü, bu dizideki darbe iması ve Kozinoğlu'nun ölümündeki şüpheler. Hepsini mercek altına alacağız. Manşet başlıyor. Evet, uyuşturucu ile mücadelenin önce 8 aylık karnesine bakacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklamalar ekseninde konuğumuz eski savcı Alptekin Yıldırım'la birlikte detaylara bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli, bugün okulların açıldığı gündü. Dün de kapsamlı operasyonlar vardı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının eşgüdüm halinde yürüttükleri, kollukla birlikte yürüttükleri çok ciddi operasyonları izliyoruz. Her sabah eşgüdümle yürütülen bu operasyonların detaylarına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Hemen ilk grafiğimizi de verelim, üzerine konuşalım. Uyuşturucuyla mücadelenin 8 aylık karnesini de açıkladı Sayın Bakan. Bugün okulların da açılması vesilesiyle. Diyor ki, en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır ve bunu koruyacağız diyor. Hemen bakalım, 30 ilk 8 ayda

0: 37.506 operasyon yapılmış. 31.000'den fazla şüpheli tutuklanmış. Yani serbest kalanlar dışındaki rakamı söylüyoruz. 14.000 şüpheliye de adli kontrol uygulanmış diğer tedbirlerde. Şimdi 35 ton uyuşturucu madde ve 87 milyon sentetik uyuşturucu haptan bahsediyor Sayın İçişleri Bakanı. Tabi bunlar rakamlar ama Sayın İçişleri Bakanı'nın çizdiği çerçeve açısından şöyle bir soruyla gelmek istiyorum. Bir, sadece operasyonların rakamları değil, bütün suçlara, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sokak çeteleri kapsamlı bir yaklaşım ve bir güvenlik mimarisi ekseninde eş güdümle yürüyen operasyonlar gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi suçla mücadele kapsamında suç ayırt etmeksizin yürütülen operasyonlar var. Burada uyuşturucu maddeyle verilen mücadelenin rakamları ortada. Sokak çeteleriyle aynı şekilde, yasa dışı bahisle aynı şekilde ve Türkiye gündeminde bulunan faili meçhul suçları araştırma bürosuyla aynı şekilde bir suçla mücadele söz konusu. Uyuşturucu madde ne yazık ki sadece ülkemizin değil bütün dünyanın kanayan bir yarası. Sayın Adalet Bakanımızın da bir yayında açıklamaları var bununla ilgili.
0: Evet.
1: Önce kullananlara, kullananlardan tırnak içinde torbacılara, torbacılardan da dağıtıcı ve baronlara ulaşıyoruz şeklinde.
0: Evet.
1: Bugün önce kullananlarla başlayan bu süreç şimdi baronlara kadar uzandı ve bu illet sokaklardan tamamen temizleninceye kadar da kararlılıkla devam etmesi gerekiyor.
0: Evet. Manşetin ikinci bölümünde uyuşturucu baronlarına ve uluslararası kartellerin Türkiye'deki faaliyetlerine de bakacağız ama sokak güvende operasyonu da aslında biraz önce oluşturulan, devletin oluşturduğu bir yeni bir güvenlik mimarisinden bahsediyoruz. Ona da bakalım. Sokak güvende operasyonunun grafiği de gelsin arkadaşlar. Sayın Adalet Bakanı'nın açıkladığı 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı anda başlattığı ve 148 eş zamanlı operasyondan bahsediyoruz. Binlerce jandarma ve polis katıldı ve 2447 şüpheli bu sabah itibariyle hakkında işlem yapıldı. O işlemler de devam ediyor. Şimdi az önce konuştuk. Yasa dışı bahisten sokak çetelerine, uyuşturucu sokakta torbacılık yapan, uyuşturucu satanlara yönelik bir çerçevede bakanlıkların yürüttüğü bir operasyon. Burada Sayın Bakan'ın ifadesiyle hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını ve lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır diyor. Bu mesaj, bu operasyonun mesajı da böyle bir şey
1: galiba.
0: Doğru. Tamamen sakatlamaya ya da yok etmeye dönük bir operasyon.
1: Zülfikar Bey, son dönemde yapılan operasyonların aslında alt metnini çok iyi okumak lazım. Şimdi Kara Haydar diye birine operasyon yapılıyor ama aslında Sayın Bakanımızın söylediği gibi suç örgütlerinin insan kaynağına yönelik bir operasyon bu. Çünkü bu sosyal medyada yansıtılan bu şaşalı hayatlar, işte bu hayatlar suç örgütlerinin insan kaynağını yaratıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bunlara yönelik bir operasyon yapıldığında şöyle bir algı olmamalı. Yani işte sosyal medya fenomenine operasyon yapıldı. Operasyon aslında ona yapılıyor ama verilmek istenen mesaj şu. Bunlara özenmeyin. Bunlarla birlikte olmayın. Bunlar gibi olmayın ki sonunuz suç çetelerinin elinde olmasın.
0: Evet. Yani bir suçla mücadelede yeni bir konsept çerçevesinde bu söylediğiniz yapılıyor. Yine biraz önce İçişleri Bakanı açısından da söyledik. Diyor ki uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahise kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren suç yapılarına yapılmış bir operasyondan bahsediyoruz. Bu da son dönemde gördüğümüz baronlar dahil, yani uyuşturucu ticareti yapan baronlar dahil hepsinin nasıl, hangi çerçevede hedef alındığını gösteriyor.
1: Yani sokaklarımızda insanlarımızın artık güvenle dolaşması adına gereken bütün mücadeleyi vereceğiz. Ve bunu yaparken sadece X ya da Y suçla, X ya da Y suçluyla değil, bu kaosu yaratmaya çalışanların tamamıyla bu mücadele verilecek.
0: Evet.
1: Ve Sayın Bakanımızın mesajında da suç ayrımına gitmemiş. Bütün Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bulunan ve bizim sokakta gördüğümüz ve bizim vatandaşımızın emniyet ve güven duygusunu zedeleyen ne varsa bunlarla, hem olanlarla mücadele edeceğiz, hem de yenilerinin ortaya çıkmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız diyor mesajında.
0: Evet, şimdi...

0: Madem Kara Haydar dediniz, onun yeni bir görüntüsü de var. Kara parayla mücadele kapsamında suç gelirleriyle bağlantılı olduğu çok açık. Hemen bu tartışmalı bir düğün de vardı. O düğünde evlendiği kişi de gözaltına alındı. Onu da aktaralım. Önce bir görüntüye bir bakalım. Gözaltı bilgisini de hemen veririz. Kara Haydar'ın operasyonda tutuklanmıştı biliyorsunuz, hatırlatmış olalım. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda tartışmalı görüntüler, polisi tahkir ettiği görüntüler nedeniyle MASAK incelemesi, sonra tutuklandı. Sonra da bu görüntü çıktı. Bakın telefonundan ne çıkmış.
1: Cemaatin başında istemedim. Onun yerine Alihan'ın geçmesi olduğunu gördüler. Alihan'ın cemaatin başına
0: geçmesi euro olduğunu tahmin ettiğimiz işte dolar görüntüsü bu. Evet, euro. Alt
1: kısmında yollarca uyuşturucu madde gizlenmiştir.
0: Pound. Yani normal bir banka kasasında ancak görülebilecek görüntüler. Kara Haydar'ın muhtemelen tırnak içinde birine görüntü yapmak için attığı bir görüntü herhalde, öyle görünüyor.
2: Şimdi burada bir dövizden bahsetmiyoruz. Balya balya dövizden bahsediyoruz görüntülerde. Hı hı. Ondan sonra diyorlar ki efendim biz bunları ödünç aldık, bilmem ne yaptık. Ya sen bu görüntüleri veriyorsan, bu balya balya dövizin varsa senin, savcı bunun hesabını sorar. MASAK inceler, devlet bir gün kapına gelir. Der ki arkadaş sen şu balya balya dövizleri nereden aldın? Ne şekilde kazandın? Bize bir anlat. Eğer sen bunu anlatamazsan sonun cezaevi olur. Evet. Çünkü şu ana kadar medyaya yansıyan verilerle soruşturma kapsamında ortaya konmuş bir gelir söz konusu değil. Evet. Ama görüntüleri görüyoruz. Her ülkenin döviz cinsi var. Gerçekten söylediğiniz gibi bir banka kasasını andıran görüntüler. Evet. Ama görüntüde bir tek isim var. O da tırnak içinde Kara Haydar.
0: Evet. Şimdi normalde hani bir bankanın görevlisi içeriden çekip gönderse dersiniz ki herhalde
2: bankadaki para... paraları çekiyor dersiniz ya, ama inanılmaz görüntüler.
0: 74 bin liralık sigorta işte geliri olan, işte 2020'den 2026'ya yüzlerce milyonluk bir trafiğin parçası olmuş bir kişi. Hiçbir geliri bu görüntüleri açıklamıyor. Dolayısıyla da tutuklandı. Tabii bir yönü de kötü örnek olması, sosyal medyada kesinlikle bunu yapmasıydı. Evet. Eşi Çağla Öz değil mi arkadaşlar? Evet, Çağla Öz de bu görüntülerden sonra gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alındı. 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Onun da trafiği MASAK tarafından incelendi. Haklarında işlem yapıldı diyelim ve devam edeceğiz.

0: Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü, MİT Orta Asya baş müşaviri ve Kurtlar Vadisi dizisi. Manşetin bu bölümünde bu iki başlığı mercek altına alacağız. Türkiye 15 yıl sonra şüpheli ölümü araştırılan Kaşif Kozinoğlu'nun tam 15 sene önce bir dizide bir hain olarak, sözde bir hain olarak gösterilip öldürüldüğü sahneleri konuşuyor. Bugün de bugünden açılan soruşturmadan elde edilen bilgilerle geriye dönüp baktığınızda gerçekten tesadüf olamayacak kadar ilginç bilgiler var. Dizinin senarist ekibini savcılık ifadeye çağırdı. İfade verdiler. Detaylarına bakacağız. Eğer gerçekten tesadüflere inanmıyorsanız çok ilginç ve şüpheli sahneler var. Soruşturmadaki son durum ve o sahnelere bakacağız. Alptekin Yıldırım ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le birlikte devam ediyoruz. Dizinin görüntülerini hemen verelim, öyle başlayalım istersen Uzay.
1: Tabii.
0: Dizinin 3 ayrı görüntüsü var hazırladığımız. O görüntüler üzerinden bugünkü soruşturmada ortaya çıkan bilgilerle ne olmuş olabileceğine bakacağız hep birlikte. Evet, görüntüler geldi. Şimdi bir kere çok baştan söyleyelim. FG 6701. Evet.
2: 6107.
0: 6107 bir plaka var.
2: 7061.
0: Düzeltelim.
2: Evet. 7061.
0: Şimdi hemen Uzay'ı şöyle geriye doğru alacağım. Bu sahnede bunu başa alıp oynatabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi bu sahnede çok ilginç.

0: İlginç. Şurada durduralım. Şurada bir durduralım o görüntüyü. Evet. Dursun arkadaşlar. Şimdi burası burada hem cezaevi görevlisi hem polis aynı anda aynı ortamda bulunuyor. Evet. Bu bir kere hani gerçekle uyuşmayan bir durum ama polis görevlisi çok enteresan bir şekilde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki firari gardiyanla neredeyse birbiriyle aynı benziyor.
1: Benziyor, evet.
0: Çok ciddi bir şekilde benziyor. Bunun sesini duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir oynatalım. Sesini de vererek oynatalım lütfen. Evet, spor yaptıktan sonra
2: beni hastaneye götürüyor. Kötüyüm. Kalbim.
3: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
0: Evet. Buradaki yaklaşımı da görüyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu'nu kriminalize edilmiş bir karakter. Sonra bir odaya kapatılıyor. Burada durduralım arkadaşlar. Odaya kapatıldıktan sonra olanlar. Odaya kapatılıyor. Dışarıda silah sesleri var diye bir odaya kapatılıyor. Bu arada işte Kara isimli kişi gelip devam ettirelim ne olduğunu söylesin. Gerçekleşsin sen.
4: Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem.
2: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
0: Evet.
4: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
2: Bilmiyorum ama öğrenirim.
0: Önce bir darbe, vücuda bir darbe. Sonra bir şırıngayla bir şey enjekte ediliyor. Evet. Şimdi buradan sonrası neden bu şırınga ve darbe kısmı neden önemli? Onu bize Uzay anlatsın. Çünkü evet. Ne oldu sonra soruşturmada elde edilen bilgilerle Uzay? Ambulansa sevki, her şey şüpheli. Evet.
5: Şimdi şöyle, neden bunları izledik? Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne giden süreçle bu dizide yaşananların birbirine çok ciddi bir benzerliği var. Hem öncesinin hem sonrasının. Şimdi biz burada da daha önce de konuştuk Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bazı işte dosyaya giren tespitleri. Neydi? Cezaevinde rahatsızlandığı, daha sonra bahsettiğiniz gibi ambulansa bindirildiği ve hastaneye götürüldüğü ve hastaneye geldiğinde de saat 19'un itibariyle hayatını kaybettiğinin burada tespiti. Şimdi burada şöyle bir benzerlik var. Bir kere Kaşif Kozinoğlu henüz daha cezaevinde ölmeden önce bu görüntüler, izlediğimiz görüntüler 2 gün öncesine ait. Evet. Yani şöyle bir çarpıcı detay var. 2 gün öncesinde zaten bu dizide Kaşif Kozinoğlu, Kazım Kaşifoğlu olarak bir karakter, böyle bir karakter var. Evet. Ve aynı şekilde bu dizide yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dış operasyonlardan sorumlu bir kişi olarak bu dizide yer alıyor. Ve bakıldığında da 2 gün önce, ölmeden önce 2 gün önce yayınlanan bölümde Kaşif Kozinoğlu'nun burada bu dizide karakteri yansıtılmış. Benzer bir şekilde ölüm tehditleri aldı. Evet. İşte burada yine farklı şekilde sorgulandığı, sorgu sırasında işkence gördüğü, darp edildiği ve işte hatta burada bahsettiğiniz Kara işte adlı karakterinde burada bir takım işte Azrail'im benim yakında öleceksin gibi beyanlarının
0: olduğunu görüyoruz.
5: Olduğunu görüyoruz.
0: Peki

0: Senaryoyu yazan kişilerin ben bir bilgi sahibi sıfatıyla bir ifadelerine başvurayım. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulması şu anlama gelmiyor. Yani bu dosyanın şüphelisi olmayacaklar anlamına gelmiyor. Şu aşamada bilgi sahibi ifadeleri alındı.
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorsunuz öldürüleceğini, yine bir enjektör vasıtasıyla vücuduna enjekte edilen bir sıvıdan bahsediliyor. Şimdi savcılığın,
1: zaten enjekte ediliyor.
0: Evet, savcılığın sonra, şüphesiyle şüpheli ölümü biz nasıl değerlendiriyoruz? Acaba bu Kaşif Kozinoğlu'na dışarıdan bir madde enjekte edildi ve bu şekilde kalp krizi geçirmesi sağlandı mı? Biz bunu potasyum olarak değerlendiriyoruz. Neredeyse birebirini biz bu dizideki sahnede görüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu durumda nasıl olur da bu tesadüfle açıklanır? Ve ölümünden iki gün önce yayınlanan bir sahne. Evet. Ve yine aynı şekilde spor salonu.
1: Yani en kritik adımları aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki maddi bulgular kurgu dizideki gerçeklerle aslında gerçekleşmiş olarak önceden gerçekleştiğini anlıyoruz.
0: Sadece bulunmayan maddi bulgu ne? Enjekte kısmı.
1: Enjekte.
0: Zaten savcılık makamı da şimdi onun peşinde. Acaba böyle bir şey yapıldı mı yapılmadı mı? Bu diziyi yazanlar bunu bilgi dahilinde mi yaptılar bu sahneyi?
1: Plan
0: bilerek
1: mi
0: yaptılar? Yoksa tesadüfle mi yaptılar?
1: Şimdi bu dizi ilk başladığında ben de biraz izledim. Hı hı. Aslında benim kendi kişisel analizim öyle söyleyeyim gazeteci olarak da. Susurluk kazasıyla ortaya çıkmış.
0: Doğru.
1: Mafya, siyaset ve devlet üçgenindeki olayların ekseninde yürüyen bir diziydi. Ama sonra Ergenekon süreci, sonra FETÖ'nün kumpaslarının ortaya çıktığı süreç ve biz hep bu süreçte aslında bazı yaklaşımların, dizideki yaklaşımların değiştiğini gördük.
0: Evet.
1: Bu da önemli, belki de savcılığın mercek altına aldığı konulardan bir tanesi. Uzay, şurada bir görüntü var.
2: FG
1: i̇şte dizinin oyuncularının işte bir araç plakası var. Onu bize bir anlatır mısın?
2: Şimdi burada FG plaka var. Bu da zaten çok dikkat çeken, yine savcılığın da muhtemelen buradaki senaristlere sorduğunuz sorular arasında yer alabilir. FG burada Fethullah Gülen anlamına geldiği ifade ediliyor. Yani en azından öyle bir
1: İddia
2: çıkarım var. Değerlendirme var. İddia bu. Şimdi bunları iddia söylüyoruz. Plakayı söyledik. Plaka
1: 70-61.
2: 70-61.
1: Neden önemli?
0: 15 Temmuz darbe girişimi. Herkes de bütün kamuoyu da biliyor. Aslında bir gün sonra planlanan bir darbe girişimiydi. Sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle 15 Temmuz'a çekildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'na o isimli bir kişinin gidip, bir yüzbaşının gidip bilgi vermesiyle
0: erkene çekildi.
1: Erkene çekiliyor. Bu açıdan yani, da önemli görünüyor. Evet. Sadece bu değil. Uzay, şu görüntüdeki bilgiyi de aktaralım Uzay'a. Şimdi Kaşif, Kazım Kaşifoğlu.
2: Evet, Kazım.
1: Dizideki isim Kazım Kaşifoğlu. Burada kim tarafından alınıyor, kime teslim ediliyor? Polat Alemdar tarafından alınıp Yaşar Ağa'ya teslim ediliyor.
2: Yaşar Ağa da bu arada Hücre'de kendisine işte o dönem darp eden dizide karakterlerden biri.
1: Evet. Şimdi burada bir aslında bu isim o dizide o gün yayınlandığında da Kaşif Kozinoğlu atfı yapıldığı biliniyordu.
2: Evet.
1: Yani bir, en azından birkaç kişi arasında bir sır olmadığını da söyleyeyim.
0: Kesinlikle.
1: Ya bu çok önemli bir ayrıntı. Bir devlet görevlisini işte 34 yıl artısıyla eksisiyle devlet hizmeti yapmış bir kişiyi bir dizide şeytanlaştırıyorsunuz deyim yerindeyse. Aslında bu sahneler ve bu dizinin öngördüğü senaryo Kaşif Kozinoğlu'nun şeytanlaştırılması hali. Dolayısıyla bu açıdan önemli ve bir hediye gibi öldürülme sürecinde birine hediye ediliyor Yaşar Ağa'ya.
2: Evet.
1: O da burada ne yapıyor? Seni öldüreceğim diyen kişi yine Yaşar Ağa'nın adamı olarak. Bir dinleyelim isterseniz bir. Evet, şimdi arkadaşlarımız da bunu hazırlıyorlar. Bu sahne de o açıdan çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Yani Kaşif Kozinoğlu'nun bir hediye gibi, tırnak içinde söylüyorum, lütfen ailesi ve sevenleri de alınmasın diye düzeltiyorum, özür dileyerek söylüyorum. Bir dinleyelim.
3: Çıkarın beni artık! Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim! Benim!
1: Evet. Yani biraz önce aktardığımız ilk sahnede öldürülmüştü.

0: girmeden önce tehdit edildiği sahnede bu. Bu soruşturmada geldiğimiz nokta, hı hı, bütün bu senaryoları yazan ekip. Onunla ilgili ne noktadayız Uzay?
1: Şimdi savcılar zaten bugün çağrıldılar. Dün akşam itibariyle belli olmuştu. Onlara bir davet yapısı gitti. Savcılığa gittiler Silivri'de ve az önce de işlemleri tamamlandı.
0: Tamamlandı. Bir Alihan'a da bir gidelim. Alihan bize o bilgileri versin kısaca. Bu görüntüleri alalım. Alihan'ı bir görelim. Sonra Alptekin Yıldırım'la yine bir değerlendirme yapacağız üzerine. Alihan hazırsa arkadaşlar. Şimdi 3 isim ifadeye çağrıldı. Kimler ifadeye çağrıldı? Sonuç ne oldu? Alihan Tok'tan bir dinleyelim.
2: Evet, 3 kişi Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Tabii adliyeye girerken de çıkarken de herhangi bir açıklama yapmadılar. Kendilerine soruldu. Oradaki karakteri siz benzettiniz mi? Yani Kozinoğlu'na paralel, benzeyen, perspektif bir karakter mi oluşturdunuz dizide diye soruldu ama herhangi bir cevap vermediler ve henüz ifadelerine yönelik de bir açıklama yapılmadı. Ama yaklaşık bir saatlik bir ifade verme işlemi yapıldı ve bir saatin ardından da adliyeden ayrıldılar. Tabii verecekleri ifade çok önemli olacak. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi yani çok benzer sahneler, özellikle Kozinoğlu'nun ölümünden sonra 26 gün sonra yine yayınladıkları sahnede, bölümde açık bir şekilde nasıl öldüğü detaylı bir şekilde orada işlenmiş. Ki diziye dahil olma süreci de aslında şüpheli. Çünkü 11 Mart'ta aslında ilk tutuklama işlemi yapıldı 2011'de ve 28 Nisan'da diziye böyle bir karakter dahil edildi. Yani çok kısa, işte bir aydan biraz uzun bir sürede, 1,5 ay içerisinde yeni bir karakter oluşturuldu ve bu diziye dahil edildi. Dolayısıyla tüm bunlar artık Kaşifoğlu karakterinin Kozinoğlu'nu mu yansıtıyor, onu mu gösteriyor? Daha önceden haberleri var mıydı? Bu senaryoya kim burada bu efekti yaptı? Hepsi ortaya çıkacak. Verecekleri ifadeler de önemli olacak ama şimdilik ifade işlemleri bitti, adliyeden ayrıldılar diyebiliriz. Soruşturma kapsamında da toplamda 4 tutuklu kişi var. İkisi acil tıp teknisyeni, bir kişi o dönem jandarma er olarak görev yapmış bir kişi ve bir gazeteci. Toplamda bu soruşturmayla alakalı 4 tutuklu var ve bahsettiğimiz senaristlerin ifadeleri ortaya çıkınca da soruşturmanın seyrini de belirleyebilecek detaylar da vermiş olabilirler. Tüm bunları takip edip sizlere aktaracağız.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Alihan Tok'a. Alptekin Yıldırım, evet. Şimdi siz izlemiş miydiniz diziyi daha önce?
3: Bu kısımlarına kadar izlemedim.
0: Evet, çünkü biraz önce bahsettiğim değişimin de olduğu süreç. Evet. Yani önce Susurluk eksenli başlayıp sonra Ergenekon bazlı peşinden devam edip sonra FETÖ. Kumpas olduğu ortaya çıkınca çıkmadan önce FETÖ, evet, tespitlerine yatkın senaryoların oluşturulduğu, doğru, bir tablo. Bilmiyorum, size de öyle mi geliyor?
3: Şimdi şöyle, bu dizi açısından cevaplanması gereken birçok soru var. Bu nedenle de bu dizinin senaristleri savcılığa çağrıldılar. Şimdi 10 Kasım'da dizide biri Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı belirtilen karaktere seni öldüreceğim diye bağırıyor. 12 Kasım'da Kaşif Kozinoğlu ölüyor. Hı hı. Şimdi evet. FG 7061 plakayla bir anda oraya gelen bir dizi oyuncusu ekibi var. Şimdi bu plakayı kim bu sete soktu? Evet. Yani şimdi bu plakalar, şeylerin plakaları rastgele seçilir ve dizide bir anda ekranda görünür. Ancak şimdi öyle bir plakadan bahsediyoruz ki sanki yıllar öncesinden o hain darbe girişimi bu plakaya adeta yansıtılmış gibi. Bunların tamamı tesadüf olabilir ama savcılık makamı artık bu kadar tesadüften sonra bu tesadüf mü ile yetinmez. Çağırır, der ki kardeşim bana anlatın bakalım. Siz bu kadar olayı gerçekleşmeden 2 gün önce televizyonda yayınlanacak şekilde nasıl yazdınız? Evet. Yani Kaşif Kozinoğlu ölmeden 2 gün önce biz televizyonda Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sahnesini izledik.
0: Evet. Yani bu sırada Oda TV kumpası davası ve Ergenekon davası ile ilgili tartışmalar var.
3: Ve Kaşif Kozinoğlu'nun dizide ne şekilde lanse edildiği de ortada. Evet. Sanki bir devlet düşmanıymış gibi. Şimdi bunu baştaki yayınlarda söylediğimiz gibi Enver Altaylı'nın yazdığı mektuplarla paralel şekilde yorumladığınız zaman birçok soru işareti çıkıyor
0: yani
3: karşımıza.
0: Yani 2008'den 2011'e kadar Fethullah Gülen'e, Fethullahçı yapıya şikayet

0: şikayet edilme süreci var.
1: Evet.
0: Yani neden? Çünkü işte bir iddiaya göre MİT müsteşarı olmak için adı geçiyor. Bir iddiaya göre FETÖ'cü yapılarla mücadele ediyor. Ergenekon yanlısı olmakla suçlanıyor. Enver Altaylı'nın mektuplarında bunların tamamı var.
2: Var.
0: Bir sistematik bir sürecin sonunda kesinlikle öldüğünü görüyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Savcılık da bunları araştırıyor şu anda.
0: Evet. Peki Uzay, şimdi bir Fethi Kabir işlemi yapıldı hafta sonu. Orada da önemli tespitler var. Onu da bir aktarır mısın bize?
3: Şimdi Fethi Kabir işlemi yapıldı. Cumartesi günü ölü faatlerini tamamlandı. Şimdi burada tabii önemli olan şey ne? Bazı iddialar var. Nedir bunlar? Özellikle Kaşif Kozunoğlu zehirlendi mi, zehirlenmedi mi? Şimdi evet, bir kalp krizi var. İşte ilk dönemde yapılan soruşturmada, yani takipsizlik verilen soruşturmada da kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm olarak kayda geçmişti. Ama şimdi bir kalp krizi olabilir. Peki bunu ne tetikledi? Şimdi zaten dizide bir senaryo var. Bunun dışında gerçekte de dosyaya giren bazı iddialar var. Araştırması gereken de teyide muhtaç bilgiler de var. Nedir bunlar? Avukatının beyanları. İşte daha önce cezaevinde işte kendisine ilaç temin etmek istediği yönetimden, bu ilacı geldiği, işte ancak bu ilaca bir şey katılıp katılmadığı, yani dışarıdan başka bir üçüncü kişi tarafından müdahale var mı yok mu bilmiyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili Fethi Kabir yapıldı. Bütün bu ihtimaller araştırılacak.
0: 2-3 tane şey var. Birincisi, koğuşunda acaba bir, yani iddia düzeyinde olduğu için söyleyebiliriz. Koğuş arkadaşlarından birisi ya da cezaevi idaresinden ya da gardiyanlardan birisi öncesinde bunu tetikleyecek bir şey verdi mi? Sonra ambulansta bir şey yapıldı mı? Koluna bir şey enjekte edildi mi? Otobanda durduğunda bir şey enjekte edildi mi?
1: O kadar çok soru var. Boşluk var ki. Evet. Zülfikar Aydın, o kadar çok boşluk var ki ve şu konuda da Yiğit'in hakkını vermek lazım. Öyle bir soruşturma yürütülüyor ki şu anda 10 sene önceki dizi kayıtları dahi soruşturmaya alınıyor. Bu durum, bazıları sosyal medyada görüyorum, işi sulandırıyorlar. Bu hiç işin sulandırılacağı bir konu değil. Soruşturmanın ne kadar titizlikle yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Burada açıkçası Silivri Cumhuriyet Başsavcısına da hakkını teslim etmek lazım. Hem de görevli başsavcı vekiline çok titizlikle bir soruşturma yürütüyorlar. Şunu net olarak söyleyelim. Kamuoyu vicdanı gerçekleşecek bu soruşturma neticesinde %100 rahatlayacaktır. Belki de öldürüldüğüne dair bir tespite ulaşamayacağız. Ama şunu bileceğiz. Evet, bu soruşturma hakkıyla yapıldı ve sonucunda bir şey çıkmadı. Bu bile kamu vicdanını rahatlatmak adına Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çok önemli bir soruşturma olarak tarihe geçecek.
0: Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ve onun personeli, herhangi bir personeli, yani en rütbe olarak ya da görev olarak en altta ya da en üstte hiç fark etmez. Sonuçta bu insanlar devlet görevi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Ve bu isimler de çok önemli değil. Gizli görevler ve hiçbir şekilde isimleri duyulmadan bu işleri yapıyorlar. Dolayısıyla devletin en hassas birimi olduğu için
1: kesinlikle
0: bu kişilerin de devletin korumasında olması lazım. Sayın Alptekin Yıldırım'ın söylediği konu şu açıdan çok önemli. Burada çok ciddi, titiz bir soruşturma yürütülmek zorunda. Yaklaşım öyle çünkü. Çünkü bu insanlar devlet görevlisi ve orada özel olarak bu konunun çalışıldığı, bütün dizilerin izlendiğini bile anlıyoruz
1: ya biz. Zaten bu soruşturma titiz şekilde yürütülmediği için bu noktadayız belki de.
0: Evet.
1: Belki o zaman bu titizlikle yürütülseydi başka yerlere giderdi konu. Ama şu anda olsa da bu soruşturma Fethi Kabir işlemi dahil, ki çok nadir uygulanan bir işlemdir, onu da söyleyeyim. Evet. Yani her şüpheli ölümde aradan geçtikten
0: mezar
1: sonra
0: açılmaz,
1: mezarı açalım gibi bir uygulaması yoktur Cumhuriyet Başsavcılıklarının. Ancak tabii ki buradaki deliller üst üste gelince, şüpheler üst üste gelince doğal olarak suç ceza hakimliğinden kararı alıp Fethi Kabir kararı verildi ve onun ekseninde ifadeler alındı. Alınmaya da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanmış diziler dahil bu konuyla ilgili ne varsa bu soruşturma dosyasının içine girecek. Bunun başka çaresi yok.
0: Şimdi biraz önce yine Alptekin Yıldırım söyledi. Dedi ki bu soruşturma etkili bir şekilde yürüseydi bugün bu noktada mezar açılması dahil hiçbir şey gündeme gelmezdi. 15 yıl öncesinden bahsediyor. O gün verilmiş dilekçeler var, atılmış adımlar var araştırılsın diye ama kabul görmemiş. Neden? Çünkü yargıda FETÖ yapılanması vardı. Silivri'de de bu konuda bu yapının işlediğine dair, hem gardiyanlar üzerinden hem savcılıklar üzerinden işlediğine dair, yine bugüne dair yapılmış ve en azından 15 Temmuz sürecinden sonra da yapılmış çok ciddi tespitler var. O yüzden devlet geliyor.

geriye dönüp devlet görevlisinin hukukunu korumak için bu soruşturmayı etkili bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Uzay Kesmen ve Alptekin Yıldırım'a çok teşekkür edelim. Bu konunun takibindeyiz. Mercek altına almaya devam edeceğiz. Habertürk manşet devam ediyor.

0: Evet, Türkiye uluslararası uyuşturucu kartellerinin hedefi olan bir ülke ve aynı zamanda transit bir ülke konumunda. Birazdan neden böyle söylediğimizi aktaracağız. Bu kartellerin Türkiye ayağı ve Türkiye'deki işbirlikçileri var. Onları da aktaracağız. Milyar dolarlık bir suç ağı ve toplumu, sistemi zehirleyen bir suç rantından bahsediyoruz. Sentetik uyuşturucudan, uyuşturucudan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de özellikle bu karteller ve onların baronlarına savaş açmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü önemli operasyonlar var. Geminin içine değil altına konulmuş dalgıçla alınacak bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Sürat motoruyla Türkiye kıyılarına getirilen, Yunanistan'dan getirilen bir uyuşturucu trafiğinden bahsediyoruz. Hepsine bakacağız. Konuğumuz emekli Emniyet Müdürü Gökhan Özsavaş. Hoş geldiniz. Az sonra Brezilya'dan Mersin'e uzanan bir rota var. Gemi altına, gövdesine gizlenmiş, o trafiğe bakacağız ama Adalet Bakanlığımızın da bir açıklaması var, az sonra onun detaylarını da aktaracağız. Şimdi bu Mersin'e gelen bir gemiden bahsediyoruz. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir operasyon bu. İşte belli ki ihbarlar var. Bu geminin altına saklanmış, zorlanmış bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Şimdi geminin içine, konteynere, işte meyve kasalarına ya da işte un diyelim ki gıda, bakliyat gibi şeylerin içine koyulduğunu görüyorduk ama geminin altı biraz çarpıcı oldu. Ne dersiniz? Bu konularda çalışmış bir narkotikçi olarak, eski narkotikçi olarak.
1: Buyurun. Öncelikle merhabalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bu ne kadar büyük bir uyuşturucu finansal gücünün fazla olduğunu göstergesi.
0: Evet.
1: Şimdi dediğiniz gibi kasalarda veya işte içinde herhangi bir noktada zulamak yerine geminin altına konuyor, yakalanması riskini azaltmak, belki de bir önleyici tedbir anlamında bunu yapıyorlar. Ben böyle bir olay hatırlıyorum. Bir örnekle başlamak istiyorum aslında sözlerime.
0: Tabii buyurun. O tecrübelerinizi de aktarın ki hani suçun ve suçluların suç üretirken nasıl dönüştürdüklerini, işlerini
1: aynen öyle. Nasıl aktif görevde gösterelim. Olduğumuz süreçte, dönemde bir otobüste çok net bilgimiz olduğu halde uyuşturucu bir buçuk ton üzerinde uyuşturucu oldu bildiğimiz halde biz bir otobüsün içerisinde boşaltıp aradığımız halde bulamamıştık. Saatler sürmüştü. Belki bir güne yakın bir süreç bulamamıştık. Akabinde firmanın mühendislerinden bir yetkiliyi çağırdık. Havalandırma boşluğuna ek bir düzenek yaparak, herhangi bir özel bir noktadan da bir giriş yaparak uyuşturucu oraya gizlediklerini bulduk. Tartıyoruz. Bir ton, bir buçuk ton fazla geliyor.
0: Yani otobüs demek istediğim, bir buçuk ton fazla mı arıyorsunuz, bulamıyorsunuz değil mi?
1: Tabii ki bulamıyoruz. Çünkü o kadar çok bu işte rant, o kadar büyük finansal güç var ki bunun yakalanmaması için her türlü yöntemleri deniyorlar, maalesef ki deniyorlar.
0: Peki devam edeceğiz. Bu konu önemli. Adalet Bakanı Akın Gürley'in, Sayın Gürley'in bir açıklaması var. Emre Karaca aktaracak. Emre.
2: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek aileler, gençler ve çocuklar üzerindeki zararlı içeriklere yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin olarak bir mesaj yayınladı. Bu kapsamda bugün 81 ilde 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildiği bilgisini paylaştı. Peki bu yazıdaki kriterler neler? Bu paylaşımda bunlar da yer aldı. Akın Gürlek başsavcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlenmesini,

0: Yüklü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istediklerini belirtti mesajında. Çocukların üstün yararının tartışmaya açık bir konu olmadığını belirtti Akın Gürlek. Dijital mecralarda, fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getirileceğini ifade etti. Bir kez daha yineleyelim. Bugün 81 ilde 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildi ve az önce saydığım kriterlerin altı çizildi.
1: Evet. Emre Karaca'ya teşekkür edelim. Bakanlığın, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının bir koordinasyon dahilinde aslında yayına başlarken de aktarmıştık. Sayın Bakan 81 ile genelge gönderdi. Bundan sonra bu suçlarla, Emre'nin bahsettiği suçlarla ilgili yürütülecek mücadelenin yol, yöntem ve detaylarını ayrıntılı biçimde aktardı. Hemen grafiğimize tekrar dönebiliriz bu bilgiyi aktardıktan sonra. Önemli. Şimdi Brezilya, Ekvador, Kolombiya, işte bu uyuşturucunun ana merkezi, işte belirli rotalar var. Siz o rotaları çok iyi biliyorsunuz. Bu gemi de öyle bir rotadan, Brezilya'dan geliyor. Çok sık rastladığımız şekilde. Şimdi burada yakalanmamak için uygulanan yöntem şu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbarla muhtemelen takipte geminin altına saklanmış bir uyuşturucu, ciddi bir rakamda bir uyuşturucu var. Ve gemi limana yanaştıktan sonra dalgıçlarla çıkarmayı planlıyorlar. Siz de başka bir örnek anlatıyordunuz. Bu bize ne anlatıyor bu tablo? Yani bu plan niye anlatıyor suç açısından?
2: Şimdi rotalardan bahsediyoruz. Aslında bir süre bundan 5-10-15 yıl öncesine döndüğümüzde dediğiniz gibi Doğu-Batı rotası, Kuzey-Güney rotası, Balkan rotası çeşitli rotalarımız var. Bu rotalarda hangi maddenin kuvvetle muhtemel geleceğini o dönemin bizler az buçuk tahmin edebiliyorduk. Ama şu anda sentetiklerden bahsettiniz. Sentetik uyuşturucular gündemimize geldiğinden beri, yaklaşık 10-15 yıldan beri bu rotaların da aslında çok da farklılaştığını, farklı farklı imkanlara döndüğünü. Çünkü işte bunda kokain olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çünkü Güney Amerika'dan geliyor anladığımız kadarıyla. Evet. Kuvvetle muhtemel kokain olduğunu anlaşılıyor. Evet. Veya ne bileyim işte altın ilal dediğimiz bölge var, altın üçgen dediğimiz bölge var. İşte Burma, Laos, Tayland üretim bölgeleri. İşte Afganistan, Pakistan, İran bölgesi var. Bunlardan gelen bir uyuşturucu paketinde de esrar eroin olduğunu tahmin etmek çok da zor değil aslında. Evet. Buraya baktığımızda, bugüne döndüğümüzde rotaların bu sentetiklerle beraber laboratuvarlarda bitkisel yöntemlerin dışında kimyasal olaraktan hazırlandığından mütevellit artık rotaların da işte bu rotadır, bu değildir demek de çok da zorlaştı, çeşitlendi. O kadar çok çeşitlendi
1: ki. Normalde Türkiye transit ülke olarak tarif edilir.
2: Hedef ülke
1: aynı zamanda sentetik uyuşturucu nedeniyle ve türevleri nedeniyle hedef ülke.
2: Hem transit ülkeyiz, hem nüfusumuz ve genç nüfusumuz karşısında hedef ülkeyiz. Bunlara Sayın Bakanımız çok doğru bir şey söylemiş. Bizim aile yapımız çok çok önemli. Aile yapımızda biz bir takım eğitimlerimizi alıyoruz. Bizim aile yapımızdan kaynaklanan, birbirimize olan tutkunluğumuzdan belki de Batı dünyasından çok daha az kullanım bizde var. Ama geleceğe yönelik gençliğimizi, aile yapımızı kesinlikle önemsemeliyiz.
1: Evet. Şimdi ben hareketli kameradaki arkadaşımızdan rica edeyim. Diğer arkadaşımız da kalabilir, Kadir de kalabilir. Şu geminin altından, siz hemen orada kalabilirsiniz Gökhan Bey. Bunlar geminin altında çıkan ama bir şey var, şunu da söyleyeyim. Dalgıçlar nasıl planlanmış, dalgıçlarla bunu çıkarmak? Şimdi dalgıçlar Türkiye'nin 9 farklı, daha doğrusu 9 dalgıç. Türkiye'nin 3-4 farklı ilinden bunlarla anlaşılmış. Şu gördüğünüz şey denizaltı skuturu. Bu skuturla geminin altına inip, şimdi birazdan görüntülerini de aktaracağım. Şunları çıkarması üzerine bir plan yapılmış ama o plan yapılırken, şimdi biraz sonra bir görüntü göstereceğim. O görüntü de çok önemli. Hem istihbaratın hem İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hangi yöntemlerle bunu tespit ettiğini, bu planı tespit ettiğini aktaracağım. Arkadaşlarımız hazırsa o dalgıçların, evet, şimdi bu çıkarılan geminin altından çıkarılan uyuşturucu.

0: uyuşturucuyu, biraz önce gösterdiğim uyuşturucunun nasıl çıkarıldığına dair görüntüler. Ama en önemli kısmı şu görüntü. Onu verelim. Şimdi Mersin'de şurada gördüğünüz gemideki, geminin altındaki uyuşturucuyu kim nasıl çıkaracak? Evet, bu görüntü onu anlatıyor. Bu şüpheli dalgıçlar. Ne yapıyorlar? İstanbul polisinin dronlu takibindeler ama haberdar değiller. Ve şu anda birbirlerinin araçlarına dalgıç malzemelerini ve uyuşturucuyu çıkaracakları sırada kullanacakları malzemeyi kendi araçlarına, birbirlerinin araçlarına transfer ediyorlar. Bu görüntü önemli ve bu görüntü çok çarpıcı. Hem istihbarat şube hem narkotik suçlarla, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyon sırasında hazırladığı ve elde ettiği deliller bunlar. Yalova'dan, Diyarbakır'dan ve İzmir'den anlaşılan dalgıçlar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde. Bu görüntü bize onu anlatıyor.
1: Evet. Evet. Ellerinde net bir bilginin olduğunu göstergesi. Evet. Bakın makaralı bir sistem yapmışlar gemide.
0: Böyle gelebiliriz isterseniz.
1: Makaralı bir sistem yapmışlar. Benim az önce otobüs örneğinde verdiğim gibi aynen bunun öncesinden çalışılmış. Ama tabii ki polisimiz...
0: Makaralı sistem dediğiniz burada hangi
1: görüntü? Paketleri birbirine bağlamışlar. Fark edebildim.
0: Paketleri yani şuradaki paketlerdeki tabii, görüntü.
1: Paketleri, evet, paketleri birbirine bağlamışlar. Sonuçta bir yerden bir noktadan çekerek bu eski aslında bilinen bir sistem yöntem. Daha kolay gelmesini sağlıyor.
0: Şu da scooter bağlıyor dediğimiz şey, onunla altına dalıp
1: aynen o şekilde.
0: Muhtemelen
1: aynen o şekilde.
0: Evet, yani bu operasyonun özelliği, yani buradaki hem takip hem uzun süreli takip ve istihbaratın gece gündüz devam ettiğini anlıyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de koordine edilerek yürütüldüğünü anlıyoruz. Önemli. Daha önce gördünüz mü geminin altına saklanmış uyuşturucu?
1: Ya geminin altına değil de ben eski dönemlerde
0: siz kısmetin bire tanık
1: kısmetin bir gemisi operasyonunda batırmışlardı, biliyorsunuz ne kadar büyük bir rant olduğunun, bu konuda menfaat olduğunu göstergesi. Ama çok kısa bir süre sonra Lakeyes gemisinde aynı şansı yakalamaları mümkün olmadı. Devletimiz
0: bilmeyenler için bir hatırlatalım mı? O önemli çünkü. Lakeyes kısmetin bir çok uyuşturucuyla mücadele tarihinde sadece Türkiye'de değil dünyada da anlatılan
1: kesinlikle
0: bir konudur. Bir anlatırsanız.
1: Ya 93 senesinde İstanbul Narkotik Şubesi'nin yapmış olduğu bir operasyon. Gene uluslararası sularda Akdeniz'de çok külliyetli miktarda uyuşturucu olduğu bilgisiyle beraber. Fakat ilk kısmetin bir davasında operasyon yapılırken artık sezgilerinden mi veya başka bir şeyden dolayı bilemiyorum. Gemiyi batırmışlardı ve Akdeniz'in karanlık sularına gemi gömülmüştü. Ama kısa bir süre sonra yapılan bağlantılı olaraktan Lakeyes davasında yanılmıyorsam 14-15 ton civarında bir uyuşturucu yakalanmıştı o dönem.
0: Bugün de tablo öyle midir? Yani mesela birkaç ton uyuşturucuyu belli bir yerden bir yere kadar taşıyorsunuz ama yakalanacağınızı anladığınız zaman batırabilecek kadar bir ranttan bahsediyoruz.
1: Çeşitli yöntemleri var tabii ki. Bu işle mücadele eden, az önce de belirttiniz, İstanbul Narkotik Şubesi tabii bu konuda çok tecrübeli arkadaşlardan oluşuyor. Türkiye'de yakalanan uyuşturucu meblağının çok büyük bölümünü İstanbul temin ediyor. Türkiye olaraktan bu konuda çok tecrübeliyiz. Uluslararası anlaşmalarla Avrupa Birliği Europol'ün uyuşturucu mücadele birimiyle birkaç yıldır işbirliği içerisinde yapılıyor. Daha önce uluslararası anlamda pek çok operasyonlar yapıldı. Tabii ki onlar değişik yöntemler bulmaya çalışıyor. Polisimiz de onlara karşı.
0: Şimdi bu görüntüyü verdik, çok önemli. Burada bir ayrıntı daha var. Onu da söyleyeyim yani. Sadece bir takip burada başlamıyor. Bu dalgıçlarla anlaşıldığı, uyuşturucu kartelinin dalgıçlarla anlaşıldığı ortaya çıkınca bütün hareketleri takibe alınıyor ve dalgıç malzemelerini gidip satın aldıkları yeni malzemeler arıyorlar. Şurada da var zaten, biraz aynen önce gösterdik. Oraları da takip ediyor polis, narkotik polisi. O açıdan çok önemli, bu görüntüyü tekrar tekrar verebiliriz. Çünkü önemli bir görüntü, takipte olduklarını da anlıyoruz. 9 şüpheli yakalanmış burada. Evet. Bu da önemli ayrıntılardan birisi. Bu da uyuşturucunun nasıl çıkarıldığını gösteren görüntüler. Geminin alt gövdesinde gerçekten çok çarpıcı görüntüler olduğunu
1: kesinlikle
0: söyleyeyim.
1: Kesinlikle. Yani çok çok yöntemler var. İnsanların vücutlarında dahi taşıyabiliyor. Midelerinde, vücutlarında yani sayamayacağımız kadar yöntemler
0: Peki
1: var.
0: Peki burada bu ihbar süreci muhtemelen içeriden
1: anlaşma... İhbar olabilir içeriden, anlaşmazlık...

0: İstihbarat olabilir. Polisimiz zaten bu konularda çok tecrübeli. Uluslararası işbirliği kapsamında olabilir. Değişik yöntemleri var tabii ki bunun.
1: Evet. Şimdi bu görüntüyü sola doğru taşıyabilir miyiz arkadaşlar? Ya da şunu alalım. Bu görüntüyü alalım. Dalgıç görüntüsüyle birlikte alalım. Evet. Şimdi Brezilya'dan Mersin Limanı'na kargo gemisinde gelen ve piyasa değerinin de 1,5 milyar lira olduğunu söyleyelim. O önemli. Sayın Bakan'ın açıklaması da zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok şeklinde. Buraya geldi, çıksaydı nereye gidecekti? Soru bu. Bir de böyle bir tarafı var.
0: Tabii.
1: Bunun İstanbul içinde dağıtılacağını da düşünebiliriz herhalde, değil mi? Normalde.
0: Tabii torbacılar var. Torbacılara kadar iniyor. İstanbul'da veya işte kulüplerde, belirli yerlerde içilen zaman zaman biliyorsunuz bu mücadele arza yönelik mücadele, talebe yönelik mücadele olaraktan çeşitleniyor. Dolayısıyla içici bazından, torbacı bazından patron veya işte bu tacirlerin baronlarına kadar polislerimizin yakalama yaptıklarını biliyoruz. Sayın Bakan'ın çok doğru bir tespit olmuş bu konuda. Sonuçta önemli olan sistemin bütün dallarıyla yakalanması, organizasyon bütün şebekesiyle ortaya çıkarılması. Yoksa öbür türlü bir dalı kesersiniz içeriden. Başka bir deney devam etmeye.
1: Peki şimdi dün çok hareketli bir görüntü vardı. Sonu Beykoz'da biten ama şöyle söyleyeyim, Arnavutluk'ta başlayan bir trafik, uyuşturucu trafiği. Hemen ona da bakalım. O grafiğimizi de verelim arkadaşlar. Gökhan Özsavaş'la birlikte. Şimdi çıkış noktası arkadaşlar. Şimdi önce bu görüntüyü bir sesli verelim arkadaşlar. Tam operasyon anı. Bu minibüs takipte, öncesinde de ateş edilerek durdurulduğunu, orada bulunduğu yerde ateş edilerek durdurulduğunu aktaralım. Lastiklerini de birazdan göreceksiniz. Bu kişi gözaltına alınıyor. Bununla birlikte 3 kişi gözaltına alıyor. Kim alıyor? İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü. Tabii istihbarat şubede takipte ve destekte. Bu görüntüleri alabiliriz şimdi. Şimdi bu trafik nereden başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çıkış noktası Arnavutluk. Oradan Yunanistan, ikinci durak Yunanistan, sonra üçüncü durak Marmaris. Marmaris'e geldiğinde bu minibüs Marmaris'e gidiyor. Marmaris'in, bilenler için söylüyorum, ana yoldan bir ormanlık yola sapıyor. Sık ormanın içinde piknikçi görüntüsüyle gidip orada beklemeye başlıyor. Yaklaşık bir gün kadar beklediğini söyleyelim. Sonra ne oluyor? Hemen Marmaris'e yakın bir Yunan adasından gece yarısı bir sürat motoru, ki o aradaki mesafeyi böyle 8-10 dakikada alabilecek bir sürat motoru, 400 kilo skankla birlikte o ormanın kıyısına yanaşıyor. O sırada yine Narkotik Şube, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekipleri takipte ve ormanlık alandan çıkışlarında bu kişileri almak yerine takip ediyorlar.
0: Evet.
1: Biraz önce söylediniz. Neden takip ediyorlar? Onu da bir konuşalım.
0: Çünkü kısaca. Her zaman büyük balığı küçük balığa yol vererek yöntemlerimizden bir tanesi de budur. Küçük balığı yakalamak, dediğim gibi, organizasyonun belki de çok küçük bir dalını yakalamaktır. Ama siz onu takip edip hedefte kimse, baron kimse veya sahibi kimse, diğer dallarıyla beraber yakalamak, organizasyon çetesinin tamamını göçertmek, tamamını yakalamak en önemlisi.
1: Evet. Şimdi Marmaris'e geliyor. Piknikçi görüntüsüyle o minibüsle ormanın içine gidiyorlar. O sırada şunu da söyleyelim. Polis drone'u kaldırıyor ama görmeyince, yani aracı görmeyince drone'u indiriyorlar. İstihbarat takibine devam ediyorlar. Sonra da hemen hareketli grafikte de görüyoruz. Aldıktan sonra takip ediyorlar. İstanbul Beykoz'a kadar takip devam ediyor, durduruyorlar karşılayanı anlamak için.
0: Kim oldu?
1: Durdurmak istediklerinde de kaçmaya devam edince ateş ediliyor. O görüntüyü bir kez daha verelim arkadaşlar, operasyon anını. O da önemli çünkü İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürüyen. Evet, yine sesini açalım arkadaşlar ve görüntünün detayına bakalım. Evet, hemen az önce ateş edilmiş, durdurulmuş. Evet. Yakalanıyor ve evet, önemli bir sonuç. Burada da 409 kiloluk bir uyuşturucu trafiği bu şekilde önlenmiş oluyor. O da önemli. Bu tip operasyonlara çok sık siz de benzerlerine nezaret ettiniz. Burada çok büyük bir zaman,

0: emek ve faaliyet var. Biraz belki onu anlatmak faydalı olabilir bu noktada.
1: Biz planlı projeli operasyonlar diyoruz bunlara. Öncesinden çalışılmış, belki aylarca takip ediliyor. Sadece böyle fiziki takiplerle değil, teknik takiplerle, diğer çeşitli yöntemlerle. Amaç, buradaki amaç hep söylediğimiz gibi organizasyonun şebekenin tamamını yakalamak oluyor. Dolayısıyla orada dediniz ki bir gün bekledi dediniz ormanın içerisinde. Belki onlar da test etmeye, polis var mı takibimizde, bunu şey yapmaya, öğrenmeye çalıştılar. Akabinde İstanbul'da kadar geldiler ve en sonunda da hedefe direkt yakalayarak ulaşmış oldular.
0: Evet, şimdi Arnavutluk'tan toplamda yani 2-3 günlük bir trafiğe baktığımızda, hani bu trafik her gün 3 günde bir yaşandığını düşündüğünüzde nasıl büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu Türkiye'nin. Yani
1: bu bilinen yönü, belki daha bilmediğimiz başka,
0: yönleri de vardı mutlaka. Şimdi sonrasında 722 kilometrelik, yani Marmaris'teki ormanlık alandan İstanbul Beykoz'a kadar bir takip olduğunu söyleyelim. 409 kilo 600 gram uyuşturucu, hemen hareketli kameradan Gökhan Bey'in de arkasında rica edelim. Şu görüntü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen uyuşturucunun toplam miktarında görmüş oluyoruz. Gökhan Özsavaş, narkotik suçlarla mücadele konusunda deneyimi, tecrübesi, bilgisi olan bir isimdi. Yayınımızda bize eşlik etti. Katkısı için teşekkür edelim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Manşetin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'le Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Ve artık saatler 18 olmak üzere. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Saat 19'a kadar birlikteyiz. Hemen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye dönüyoruz. Göç danışma araçları tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
1: Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık önümüzdeki günlerde. İnşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Bunların dışında bizim İçişleri Bakanlığı olarak, valilikler olarak zaten risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerimiz vardı. Birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden ve dördüncü dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz. Buna göre tedbir alıyoruz. Bizim birinci ve ikinci dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor. Bunların dışında yine valiliklerimiz planlamalarını yaptılar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Sayın Valimiz hatırlattılar. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Evet, buyurun.
2: Sabah böyle bir iki operasyon gerçekleştirdiniz. Bu operasyonlara ilişkin değerlendirmeleri de alabilir miyiz?
1: Bu operasyonlarımızda yine güvenli okul çerçevesinde yapmış olduğumuz operasyonlardı. Büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik olarak suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar. Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonla bizim yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, sokak çeteleri de dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de dediğim gibi hem üniversitelerimizin hem de okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlarımız kararlı bir şekilde yine Adalet Bakanlığımızın, valiliklerimizin, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, emniyetimizin, jandarmamızın çalışmalarıyla, koordinasyonuyla devam edecek. Teşekkür ederim.
0: Evet, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin açıklamalarını izledik. 48 ilde siber operasyonlar yapıldı dedi ve okulun ilk günü yapılan denetlemeleri ve operasyonları anlattı. Tabii okulun ilk günüydü. Yaz tatili bitti. 17 milyon öğrenci de sınıfları yeniden doldurdu. Artık bu sabah itibariyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve velilerde ilk ders zilinin çalması nedeniyle tabii ki çok büyük heyecan vardı.
3: Gel yavrum. Devam et.
4: Tatil nasıl geçti?
5: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
6: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
7: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
8: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
4: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
8: Çok heyecanlıyım.
4: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
9: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
4: Özledin mi okulu peki?
9: Çok özledim.
7: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
10: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
11: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
7: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı.

0: Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise Marif'in kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
1: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
2: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
3: Evet, yeni eğitim öğretim yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi.
4: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
5: Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına dikkat çekti. Birileri ölümsüzleştirmeye çalıştı, biz onları umursamıyoruz dedi.
4: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Öğrenci ve velilere de mesajlar verdi.
4: Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Bengü ve Kıvanç isimli öğrencilerin seslendirdiği Çayeli türküsüne de eşlik etti.

0: Erdoğan'la bir minik öğrenci arasında şiir kitabı diyaloğu yaşandı.
1: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
2: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
2: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya?
0: Program sonunda Erdoğan ve protokolün katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için temsili ziller çalındı.
3: Ve günün en sıcak gelişmelerinden biriyle devam ediyoruz akşam haberlerine. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
4: Siz bir şey söylemek ister misiniz?
5: Neler söyleyeceksiniz?

0: canlı yayındayız.
1: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
2: Yazılı basın açıklamamız yapılır arkadaşlar.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
3: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
4: Evet, tamam.
1: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
3: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Peki, başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryoyla gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
0: Ve CHP diyelim. CHP açısından da bugün yine sıcak bir gelişme vardı. Şöyle, CHP mutlak butlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair açıklama geldi.
1: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak butlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
5: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
1: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak butlan kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
6: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
0: DEM Parti İmralı ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yaptı. DEM Parti heyetinin çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etmişti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Eroğlu yer aldı. Ziyarete dair yapılan açıklamada Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu belirtildi. Demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesinin beklentisi paylaşıldı. Hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görev olduğu da ifade edildi. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Diyarbakır'da çeşitli etkinliklere katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, eğer maksadımız birliğimiz, beraberliğimizse herkes elini taşın altına koymalı dedi.
7: Çok teşekkürler. Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.
1: Okul ve esnafı ziyaret etti, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
7: Sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden

0: en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
1: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Diyarbakır'daydı.
0: İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
1: Diyarbakır sokaklarında esnafla buluşan Bilal Erdoğan birlik beraberlik mesajı verdi.
0: Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane

0: Özel donanımda Optimus Prime gemisi de bölgeye artık ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetlerini hızlandırırken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin tabii Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor.
1: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
2: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süreli bir zamanda bu 14 naaşamıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu. Ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
1: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
3: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Caniyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin caniyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
1: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin hayati önemde olduğunu söyledi. Ala mesajlarını Ankara'da Ahilik Haftası ile ilgili bir tanıtım programında verdi. Aynı programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da ahilik kültürünün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kazandırılacağını söyledi.
4: Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Bu sorunu, etrafındaki sorunu çözeceksin ki, ülkendeki sorunu çözeceksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.
4: Biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde en etkili inisiyatifi alabilmenin yolu güçlü bir toplumsal dayanışma ve güçlü bir birey inşa etmedir, kişi inşa etmedir. Bunlar olmadan siyasal sürdürülebilir bir siyasal istikrar olur mu?
1: Ankara'da AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filminin tanıtım programı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ahilik ilkelerinin tanıtılması için atılacak adımı açıkladı.
5: Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde de şöyle bir düşünceyi inşallah hayata geçiriyoruz. Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin Kültür Bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz, bunu başaralım istiyoruz.
1: Zorlu, Türk devletleri arasındaki yeni işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.
5: Türk devletleri arasında dijital ekonomi...

0: Ekonomi anlaşması imzalandı ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı ve inşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz.
1: Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor. Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Açıklamada Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve şimdi dünya gündemi diyelim, Yemen'e döneceğiz. Yemen'deki çatışmalar şiddetlendi. Ülkedeki insani kriz daha da derinleşti. Tabii ay başından bu yana en az 82 bin kişi yerlerinden edildiği belirtiliyor.
2: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca 2 haftada on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
3: Geride 2 kızım ve 3 oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
2: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
4: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
2: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Perim Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
1: Şimdi spor konuşacağız. Akşam haberlerinin bu bölümünde aslında futbol tabii. Yaklaşık 1,5 saat sonra Fenerbahçe Gaziantep'e konuk olacak. Tabii Fenerbahçe'de yaşanan bir istifa krizi var. Bu krizin sonrasında da ilk maç olacak. Hem maçı hem de maç sonrası yaşanabilecekleri de konuşacağız. O krizi de biraz değerlendireceğiz. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk Esra, sen de.
1: Evet, ne yaşandı diyeyim şu yani 24 saat içinde değil mi?
5: 24 saat aynen, tam 24 saat oluyor.
1: Hani hep denir ya, siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır diye, ama gördük ki futbolda da çok uzun bir zamanmış.
5: Yani çok sonuçta böyle pozitif cümleler çıkarılabilecek bir 24 saat yaşanmadı Fenerbahçe adına. Ha, şu da bir gerçek ki yani buradan sonra Fenerbahçe'de bir sonuç alınacaksa sezon sonunda şüphesiz ki dönüm noktası burası olacak. Yani enteresan bir süreç
1: yaşandı.
5: Öyle mi?
1: Yani bir dönüm noktası mıydı bu?
5: Ya ben şahsi olarak böyle düşünmüyorum ama yani Fenerbahçe buradan bir sezon sonunda bir başarıya, bir hedefine ulaşacaksa dönüm noktası bugün olacak yani. Onda bir tartışma yok. Hani ben nasıl ifade edeyim? İşte İsmail Hoca'nın bırakması sürprizi kimse beklemiyordu. Tekrar söyleyeceğim. Flash röportajda istifa etmedi İsmail Kartal. İlk biliyorsunuz maçtan çıkarsınız. Direkt yani önce yayıncı kuruluşun flash röportajına girersiniz. Evet. Ardından oradan çıktıktan sonra basın toplantısına girersiniz. O arada süre var mı? Ben onu araştırmadım. Çok detayların bir şey değiştirdiğini düşünmediğim için araştırmadım ama orada da istifa etmiyor. Basın toplantısında ismal ediyor İsmail.
1: Şöyle saat saat bakalım mı? Saat 22 itibariyle artık Fenerbahçe 1, Roma 1 ki çok da iyi bir sonuç aslında, değil mi?
5: Yani iyi bir sonuç, iyi bir futbol ama böyle o da biraz propagandaya döndü. Yani sonuçta 3 puan da değil yani Fenerbahçe
1: Elbette.
5: Roma'yı.
1: Ama iyi alınmış, sonuç. Alınmış bir
5: evet,
1: puan var ve
5: sonuç.
1: Güzel de bir futbol var herhalde herkesin.
5: Evet, orada kimsenin bir şeyi yok. İyi bir futbol oyundu Fenerbahçe.
1: Fakat saat 23.30'a gelindiğinde İsmail Kartal işte o basın toplantısını yapıyor ve istifa ediyor.
5: Evet.
1: 23.45'te ise sadece 15 dakika sonra Aziz Yıldırım istifayı kabul etmiyorum diyor. O malum
5: evet,
1: konuşma.
5: Ve gerçekten haberleri yok yani. Bir kısımda öyle iddialarda bulunuyor danışıklık dövüş gibi. Yani net bir şekilde farklı farklı noktalardan teyit ettik. Farklı farklı kişilerden. Hı hı. Net bir şekilde haber duyulduğunda herkes şaşırıyor. Kimsenin haberi yok. Haber dışarıdan geliyor, onu da söyleyelim.
1: Bir şok anı
5: büyük
1: galiba
5: şok, evet.
1: Değil mi?
5: O yani, bir şok anı.
1: Hem takıma hem
5: tabii
1: camiaya.
5: Tabii, beklenmeyen bir
1: beklenmeyen
5: durum.
1: Beklenmeyen yani bir şey ve o gece bir belirsizlikte geçiyor. Ertesi sabaha gelindiğinde saat 12'de rutin antrenman var.
5: Evet.
1: Fakat İsmail Kartal katılmıyor.
5: İsmail Kartal ve ekibi katılmıyor.
1: Ekibi.
5: O da önemli bir detay
1: o bence. O ekiple verilen bir mesaj.
5: Evet yani orada şöyle ifade edeyim. Hani sadece İsmail Kartal katılmıyor değil. Hani biz yokuz artık tadında. Ekibi de oraya gitmiyor. Bu aslında çok o gördüğümüz bir şey de değil yani. Takım öyle aslında bırakılmaz çok fazla. Ama ilk başta alınan karar o şekilde. Yani İsmail Kartal değil, sadece İsmail Kartal'ın ekibi de antrenmanda yer almıyor. Yani kesinlikle hani dün alınan kararın arkasındayız düşüncesi var. Bunun ardından Oğuz Çetin, Sayın Oğuz Çetin, Sayın Cihan Kamer gidiyor, evine görüşmeye gidiyor. Oradan da gelen haber, yani daha doğrusu yani haberi sorabileceğimiz kişilerin tamamı artık bu sürecin tamamlandığını söylüyor. Hatta gündüz konuştuğumuz kaynaklar diyeyim, akşama kadar bir süre verildi. Bu süreye kadar artık olmazsa da dönülmeyeceği yönünde konuşmalar yapıyorlar. Ama finalde akşam Fenerbahçe o açıklama kaçta gelmişti? Geç yani, Beşiktaş maçı oynanırken geldi.
1: Evet,
5: yani
1: evet.
5: 9 civarında gelmişti. Orada da o açıklamada da bir anda görevinin başındadır, yarın antrenmana çıkacaktır açıklaması geldi. Tabii çok haberler çıktı ama birebir konuşmalar bunlar. Çok az kişinin olduğu konuşmalar. O yüzden çıkan birçok şeyin de doğru olmadığını söyleyebiliriz. Ama Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal arasında ne görüşme geçtiyse kulüpte, onun ardından dönüş yapılıyor ve bugüne geliyoruz.
1: Tabii İsmail Kartal çok net bir ifade kullanmıştı orada. Geri dönmemek üzere deyince.
5: Türk futbolunda artık çok net ifadeler hala haber dünyamızda bir anlam ifade ediyor mu? Bu İsmail Kartal özelinde
1: ama
5: söylemiyorum
1: orada,
5: bu arada
1: ama
5: bunu.
1: Ama orada hani ifade etti. Çok net, çok köşeli bir cümle olduğu için.
5: Yani haber izleyiciliği, yani artık şöyle söyleyeyim. Türk futbolunda herhalde bunlar, yani tekrar söylüyorum. Aman yani İsmail Kartal özelinde değil veya başka
1: evet,
5: Fenerbahçe ismi üzerinde değil. Yani Türk futbolunda bu büyük laflar ediliyor. Ve Türk futbolunda zaten bence gelinen en büyük problemlerden biri. Ya birbirlerine, şimdi ben sana sevgili Esra böyle bir ağır konuşsam mesela, böyle şerefle, haysiyetle ilgili bir
1: evet,
5: şeyler söylesem, ertesi gün benimle konuşur musun?
1: Asla.
5: Yani değil mi? Çok önemli bir toplantımız bile olsa veya bir araya gelmemiz
1: elbette
5: gereken bir durum olsa o şey devam eder. Türk futbolunda zaten böyle şeyler maalesef biraz sıradanlaştı. Bu güzel bir şey değil ama sadece İsmail Kartal'da değil, çok görüyoruz bunu.
1: Peki
5: yani
1: şimdi 24 saatlik bir şok, bir kriz sonunda çözüldü ama bugün de o krizin ardından ilk maça çıkacak Fenerbahçe deplasmanda, Gaziantep deplasmanında. Şimdi takımı nasıl etkiledi diye bir soru var tabii o krizin ardından.
5: Yani burada oyuncuların vereceği reaksiyon önemli. Benim edindiğim bilgilere göre zaten Beşiktaş maçından sonra İsmail Hoca'nın takımla iletişiminde de biraz oyuncuların bakış açısında biraz sıkıntılar oldu. Ama sonuçta bir yönetim karar aldı, bir irade ortaya koydu. Ve İsmail Kartal da bir çıkış yaptıktan sonra geri döndü. Mutlaka futbolcularla birebir konuşmalar da olmuştur. Takım halinde konuşmalar da olmuştur, dokunuşlar da olmuştur. Futbolcuların bu akşam vereceği reaksiyon önemli. Ne olursa olsun deplasmanda Fenerbahçe zorlu maç. Ama bu akşam yani reaksiyon vermelerini bekliyoruz. Çünkü eminim ki yönetim de bu noktada bazı hamleler yapmıştır. Takımın bu yaşayabileceği, hı hı, kafa karışık karşı futbolcular, şu da var, Fenerbahçe herkesin atladığı nokta bu. Fenerbahçe tarihinde hiç olmadığı kadar yıldızlarla kurulu bir takım. Bakın bu performans vesaire başka bir şey. Ya kaleden başlayalım. Ederson Manchester City'den Şampiyonlar Ligi kazanarak geldi.
1: Bu arada muhtemel 11'i de arkadaşlarımız gönderirse henüz açıklanmadı değil mi?
5: Onun üzerinden yapabilir. Tabii daha bir yarım saati falan daha var.
1: Evet muhtemel 11'i de iki takımından.
5: Ake Manchester

0: Manchester City'den geldi. Skriniar, Inter'den evet. vesaire geldi. Bakın bunların hepsi yıldız oyuncular. Semedo Barcelona görmüş oyuncu, yıldız oyuncu. Hı hı. Bakın Gendouzi'yi yıldız saymıyorum. Yıldız oyuncu başka bir şey. Yani başarmış, kazanmış ve büyük takımlarda oynamış. Yıldız saymıyorum
1: ama
0: derken.
1: Ama bir heyecan getirdi takıma.
0: Hayır getirdi demek istediğim evet, başka bir şey. Kante yıldız oyuncu. Greenwood yıldız oyuncu, star oyuncu. Bakın Muriqi yıldız oyuncu. Mallorca'nın her şeydi. Çocuklar okuluna şeyle gidiyordu. Bunların hepsi büyük futbolcular. He, takım içi uyum olur, oynaması ve bu kadar fazla yıldızın bir araya geldiği Türkiye'de bir takım olmuş mudur? Bundan emin değilim. Lütfen söylediğim yanlış anlaşılmasın. Kağıt üzerinde daha iyi takımlar olmuştur. Ama bu kadar yıldız dolu ve bu takımın yedeklerinde Lukaku var. Bir başka yıldız. Yani bu takımı yönetmek kolay değil. Bu takıma bir şeyler anlatmak, bu takımı bir hedefe inandırmak, bu takımı fiziksel olarak iyi seviyede tutmak önemli değil. O yüzden bu maçta bir reaksiyon olabilir. Ama Fenerbahçe'nin iyi antrene edilmeye, iyi planlara, iyi bir teknik heyet tarafından çalıştırılma, yani çok iyi hamlelere ihtiyacı var. Şimdi doğal olarak da Galatasaray derbisini kazan, yani o derbiyi kazanırsa anca bu dediğim değişir. O maça kadar Fenerbahçe'nin ligde beraberlik şansı bile yok çok fazla. Çok büyük tepki olacak, çok kıyamet olacak. İster istemez de bu durum bir baskı yaratacak tabii ki takım
1: bir
0: ve
1: de,
0: hoca
1: Ahmet üzerinde. Senin yani çok kısa bir süre önce bir Fatih Tekke örneği oldu ya, yani sanki benzer bir süreçmiş
0: vallahi
1: gibi bir takım benzetmeler yapılıyor.
0: Burada ne kadar söyledim bilmiyorum ama zaten Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarının benzerliği çok ileri seviyede. Herkes böyle çok ters gibi görüyor, çok şey gibi görüyor ama o bakmıyorlar birbirlerine. Böldüm lafını, özür dilerim ama sabah programda bundan bahsettim. Yani ben Trabzon'u ülkeye yayılmış Fenerbahçe, Fenerbahçe'yi de pardon Trabzon sporu bir şehirde toplanmış Fenerbahçe, Fenerbahçe'yi de ülkeye yayılmış Trabzon gibi görmeye başladım. Çok benzeyen davranışları, tepkileri var. O bir gösterge. Hı hı. Şimdi o bakılmadı. Tabii ki yine camiaların farklılıkları vardır evet. ama ben şöyle anlatayım. Doğal olarak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenerse bu değişir tabii ki. Bu bakış açısı hı hı. değişir. Ama öyle bir şey olana kadar Fenerbahçe'nin çok kötü oynama, puan kaybetme bu tarz lüksleri yok. Milli aradan sonra o maç, o maça kadar bütün lig maçlarını kazanması gerekiyor. Bu akşamki de buna dahil.
1: Peki. Tabii bir de Galatasaray ve Trabzonspor'u da konuşalım. Bir önümüzdeki hafta bir derbi var.
0: Evet.
1: Galatasaray-Trabzon derbisi var. O da yine ligin şekillenmesi açısından henüz çok başındayız
0: çok başında,
1: ligin.
0: Evet.
1: Ama yine de bir ışık verecek galiba, bir işaret verecek galiba
0: yani,
1: değil mi?
0: Yani Şenol Güneş mi olacak, işte Pioli
1: evet,
0: mi?
1: Evet ve Trabzonspor'un da
0: yani
1: hocası kim olacak?
0: O tartışma konusu var evet. bir yandan. Yani bu iş bence de yavaş yavaş Şenol Güneş'e gidiyor gibi
1: öyle
0: gözüküyor.
1: Mi?
0: Hani gidişat o yönde gibi gözüküyor. Orada da iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Salah geldi, Fabinho geldi, önemli yıldızlar geldi, genç oyuncular var. Trabzonspor'un oyununu güçlendirmesi gerekiyor. Galatasaray'ın da en büyük gücü şu anda çok otomatikleşmiş. Dünkü maçta mesela Osimhen yoktu, onu görüyoruz. Hı hı. Galatasaray otomatikleşmiş. Artık futbolcular birbirini çok iyi tanıyor. Ne oynayacaklarını, ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını iyi biliyor. Yani dünkü maç böyle 1-0 bitti, son dakikalarda Kocaeli atabilirdi gibi, hani böyle biraz zor geçti evet, gibi gözüküyor evet. ama baktığınızda aslında
1: 70. dakikada geldi.
0: Tabii gol geç geldi. Hatta evet. hata kaleci muhteşemdi. O golde bir hata, hani şey gibi gözüküyor. Galatasaray zorlandı gibi evet. gözüküyor ama aslında ilk yarıda birazcık son vuruş kalite vesaire, yani aslında çok zorlanmıyor Galatasaray. Lig konusunda hala en güçlü oyun sahibi olarak gözüküyor. En çok kendine güvenen oyuncu sahibi olarak gözüküyor.
1: O zaman sen şuna katılmaz mısın? Şöyle yorumlar var ya, bir Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray.
0: Çok fark ediyor yine de. Bu az önceki övgülerime rağmen. Çünkü çünkü bunun sebebi de şu. Osimhen, bakın Osimhen gibi oyuncu çok az. Dünyada çok az. Yani evet. Aboubakar vardı mesela. Ben birçok oyuncuya örnek vermem. Bu adamlar yani sıra dışı bir futbol oynuyorlar. Biraz amatör ruh da içlerine koyup böyle olmadık yere ayağa sokmalar, olmadık topu almalar. O yüzden olmadık yerlerde işte baskılar, presler. Bu iki oyuncunun, ben bu iki oyuncu kadar oyuna direkt etki edebilen oyuncu görmedim. Böyle özellikleri olunca da ister istemez Osimhen oynadığında nasıl... Şimdi Galatasaray belki Sporting deplasmanını kazanabilirdi Osimhen olsaydı. Bunu dedirtiyor bize.
1: Bir de motivasyonu da çok üst düzey.
0: Değişik bir motivasyonu var yani. Maç içi
1: takımı
0: motivasyonu.
1: Ateşleyen.
0: Tabii sürekli böyle evet. bir arayan bir adam. Evet. Şimdi bu ister istemez olmadığında da ne kadar otomatikleşmiş olursanız olun çok ciddi bir yokluk eksiklik yaratıyor. O yüzden Galatasaray Osimhen'siz 5 maçta kazansa 6. maçı Osimhen'in olmaması yine sıkıntı olacak.
1: O da yine farklı bir şey hava getirecek.
0: Ya öyle, çünkü varlığı çok etki ediyor. İster istemez yokluğu da şey yapıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkıların için sağ olsun. Bakalım bu akşamki maçı heyecanla izleyeceğiz. Ne olacak? Sonra yine konuşuruz.
0: Mutlaka.
1: Çok teşekkürler. Sağ olsun. Ve devam edelim şimdi akşam haberlerine. İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün itibariyle başladı. Şimdi gelin o örnek dairelerden birini görmeye gidelim. Habertürk muhabiri Buse Deviren bize kimlerin nasıl başvurabileceğinin detaylarını da anlatacak.
2: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
3: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3+1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
2: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
1: Eylül ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.405 liraya yükselmiş oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 de zam geldi.
2: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı sigorta ve gözetim merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.405 lira olarak belirlendi. Eylül ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.702 lirayla 58.214 lira arasında değişecek. Bu tarife Ankara'da 9.428 ile 56.566 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 9.153 ile 54.919 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 28.741 liraya yükseldi. Ankara'da en az 27.928 lira olan taksi sigorta primi İzmir'de en düşük 27.114 lira olarak belirlendi. 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise İstanbul'da en az 70.610 lira oldu. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
1: Tarım ürünleri malumunuz tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da tam da bu konudan dertli. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına tepkiler. Bakın o fahiş fiyat farkı nerelere kadar çıkmış.
2: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
4: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
2: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
4: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
2: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
5: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Sivas Divriği'de 10 Eylül'den bu yana kayıp olan Büşra Bebek'le ilgili Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bakanlık olayın ilçe jandarma komutanlığına intikal ettiğini, sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu. O açıklamada bakanlık olarak 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen davada karar çıktı. Sürücüye bakın ne ceza verildi.
2: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. Genç kızın ölümüne neden olan o sürücü hapse mahkum oldu. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Asbaş tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Sürücü kaza anında 1.97 promil alkollüydü ve hızlıydı. Kazadan sonra durmayıp kaçmıştı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan değil, olası kasta öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşması da son kez hakim karşısına çıktı. Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini savundu. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'a olası kasta öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
1: Dijital tehdit ve bilgi kirliliğine karşı yeni bir adım atıldı. Okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. Yeni uygulama ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duruan yaptı. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı analitik düşünebilen bilinçli bireyler olarak yetişecek dedi.
6: Hiçbir zaman olmadığı kadar şu anda yalan, yanlış haberlerin, görüntülerin üretildiği bir zamandan geçiyoruz. O yüzden bununla ilgili farkındalığı, bilgi okuryazarlığını, medya okuryazarlığını çocuklarımıza çok ama çok hızlı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor.
2: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesi hedeflenecek. Analitik düşünebilme kabiliyeti kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında işbirliğine gidildi. Medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak.
7: Bilgi çağının en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, algı operasyonları ve provokasyonlar sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
2: Duran, yeni nesil suç örgütlerinin çocukları ve gençleri hedef alan

0: yapılar olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar, uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi.
1: Sosyal medya kullanıyorsa orada kendisini çok başka şekilde tanıtan insanların iletişimine maruz kalabilir. Gerçek olmayan bir haberle senin zihnini manipüle edebilirler. Dolayısıyla bir öğrenci bu durumla karşı karşıya geldiğinde endişe, kaygı, korku gibi duygular yaşayabilir.
2: 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final etabında Elif Berra Gökkır'dan bronz madalya geldi.
3: Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün milli sporcusu Elif Berra Gökkır, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın final etabını podyumda tamamladı. Meksika'nın Saltillo kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar klasik yayda mücadele eden Elif Berra, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu çeyrek finalde Çinli Zhong Yuan'ı 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Katarina Bauer'e 7-1 yenilen Elif Berra, bu sonucun ardından bronz madalya için atış çizgisine geçti. Üçüncülük maçında rakibi ev sahibi Meksika'dan Alejandra Valencia Trujillo'ydu. Madalyanın sahibini belirlemek için mücadele beraberlik atışlarına taşındı. Kritik atışlarda üstünlüğü sağlayan Elif Berra, rakibini 6-5 mağlup etti ve Dünya Kupası finalinde bronz madalyaya ulaştı. Elif Berra'nın Meksika'daki ilgisi ise madalyayla sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ardından milli sporcudan imza almak isteyen Meksikalı sporseverler yoğunluk oluşturdu. Türkiye Mete Gazoz'un erkekler klasik yayda kazandığı bronzun ardından Elif Berra Gökkır'la bir kez daha podyuma çıktı. Ay Yıldızlı ekip Meksika'daki final etabını 2 bronz madalyayla tamamladı. Milli okçular 2026 Dünya Kupası sezonunu ise 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla noktaladı.
2: Kırlangıç kuyruk, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli ve küçük zıp zıp. Muhtemelen adını ilk kez duydunuz, bu isimler kelebek türlerine ait. Şimdi sizleri Mersin'in Tarsus ilçesindeki renkli bir dünyaya götüreceğiz. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan birbirinden renkli kelebeklerin izlerini sürüp büyük bir sabırla onları fotoğraflıyor.
4: Türkiye kelebek konusunda çok şanslı. 450 tür endemik kelebek yaşıyor.
0: Her biri eşsiz, her biri görülmeye değer. Kısa ömürleriyle bilinen kelebekler renkleriyle büyülüyor.
4: Bugün Tarsus'un Kulak Köyü'ndeyiz, alandayız. Sultan kelebeği takip ettik.
0: Burası Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Ormanları. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede birbirinden farklı kelebek türü yaşıyor.
5: Hayatları kısa ama görüntüleri muhteşem. Türkiye'de yaklaşık 450 tür kelebek yaşıyor. Bunlardan 138 türü Mersin'de yaşamını sürdürüyor.
0: Akdeniz melikesi, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıp zıp, sarı azamet, orman fistosu bu bölgede yaşayan türlerden sadece birkaçı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da bölgedeki kelebekleri 10 yıldır tek tek fotoğraflıyor.
4: Kırlangıç kuyruk, Balkan kaplanı, erik kırlangıç kuyruk, Atalanta, Kara Murat, bazen ben bile sayarken isimleri unutabiliyorum.
0: Bölge hem doğa severler hem de fotoğraf tutkunları için önemli bir destinasyon.
4: Bu alanın pandemi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu alanın doğal sit alanı ilan edildi. Buranın doğal sit alanı olması doğal yaşam içinde büyük bir yaşam kaynağı oldu.
2: Çok kısa bir ara, reklam.

Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine nasıl uzandı? Ergenekon dosyasında yıllar sonra hangi kritik karar çıktı? Mansur Yavaş, tavandaki ayrılık bizi ilgilendirmiyor diyerek ne mesaj verdi? Özgür Özel'in bize ekranlar yeter çıkışı kime? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş adayımız olabilir mi dedi. Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Doktor Onur İste, Ertuğrul Akar, Yiğit Acar, gazeteciler Gafar Yakınca, Gökhan Taşkın ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Ben akşam haberlerini noktalıyorum. Az sonra Faruk Aksoy ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 14 Eylül Pazartesi Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Sayın seyirciler, bugün okullar açıldı. Milyonlarca öğrenci sınıfları doldurdu. Ve Türkiye'de kim ne derse desin, ülkenin en büyük cıvıltısı, ülkenin en büyük neşesi başladı. Tabii Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı, bugüne özel toplantılara katıldı, açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi. Cumhurbaşkanı, çalışın. Başaracaksınız, hep birlikte başaracağız eklemesini de yaptı.
1: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına dikkat çekti. Birileri önemsizleştirmeye çalıştı, biz onları umursamıyoruz dedi.
1: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Öğrenci ve velilere de mesajlar verdi.
1: Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Bengü ve Kıvanç isimli öğrencilerin seslendirdiği Çayeli türküsüne de eşlik etti.

0: Erdoğan'la bir minik öğrenci arasında şiir kitabı diyaloğu yaşandı.
1: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
2: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
2: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya?
0: Program sonunda Erdoğan ve protokolün katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için temsili ziller çalındı.
3: Tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize güzel, keyifli, huzurlu, mutlu, başarılı bir yıl diliyoruz. Sayın seyirciler, iç siyasete bakalım. İçeride neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bir göz gezdirelim. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü bu feragatın gerekçesini açıkladı. Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini söyledi. Bu arada CHP'nin aldığı bu karar yeni parti tarafından da değerlendirildi.
0: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak butlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
4: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
0: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP

0: Eden istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak butlan kararına karşı yapılan 5 Temmuz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak butlan kararına yönelik Temmuz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
1: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
2: Yeni Parti'de durumu böyle özetledi, böyle değerlendirdi. Sayın seyirciler, DEM Parti İmralı ziyareti sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamanın ayrıntılarına bakalım. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyarete dair yapılan açıklamada Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu belirtildi. Demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesi beklentisi paylaşıldı. Hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir ve bu görev kesinlikle üzerimize vazifedir denildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı sayın seyirciler. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
0: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
3: Yazılı basın açıklamamız yapılır arkadaşlar.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
4: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
5: Evet, tamam.
0: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
6: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Peki, başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryo ile gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
2: O dönemin Kurtlar Vadisi ekibiyle, o ekiple birlikte çalışan, yalnız çağrılan senaristler değil, onun dışındaki senaristlerden biriyle çok özel bir görüşme yaptık. Çok özel bir telefon konuşması yaptık. Bu akşam programda detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Nedir ne değildir haber bülteninden sonra. Bu konuya dair çok ama çok önemli şeyler söyledi. Programdan, haberden sonra o programda detayları bulacaksınız. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Sayın seyirciler, geçelim diğer başlıklara. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de çok ama çok önemli temaslarda bulunuyor. Sadece dakikalar önce yaptığı temasları değerlendirdi. Hakan Fidan, yaptığı görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştirdikleri ziyareti ele aldık dedi. Türkmenlerle görüşmesine dairse Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine büyük katkı vermekteler ifadelerini kullandı. Bu görüntülerse Fidan'ın Muhyiddin İbnül Arabi Camii ve türbesiyle Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ettiği

0: yerlerden. 2 önemli isim Selahattin Eyyubi ve Muhyiddin İbnül Arabi Şam'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem politik görüşmelere devam ederken hem de tarihin en önemli şahsiyetlerinin mezarlarını, kabirlerini de ziyaret ediyor. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada mesnetsiz açıklamaları reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Dışarıya bakalım. Zaten Dışişleri Bakanı'nın temasları, bakanlığın yaptığı açıklamalar. Tabii başka konular da var. Etrafta ateş çemberi. O ateş çemberinin devam etmesi için o ateşe benzin taşıyan, yakıt taşıyan çeşitli odaklar, mihvaller. Sayın seyirciler, Yemen'deki çatışmalar şiddetlendi. Ülkedeki insani kriz daha da derinleşti. Ay başından bu yana en az 82 bin kişi yerinden yurdundan oldu.
1: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca 2 haftada 10 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
2: Geride 2 kızım ve 3 oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
1: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
3: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
1: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babül Mendeb Boğazı'ndaki stratejik öneme sahip Perimn Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
0: Sayın seyirciler, İsrail basını Türkiye'yi merkeze koyarak önemli bir değerlendirme yaptı. İsrail basını Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetlerine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı. İsrail basını özellikle son günlerde Türkiye analizlerini genişletiyor da genişletiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü. Dikkat çeken manşet İsrail basınından. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Kalkalist, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Arap başkentleri nezdinde Ankara'nın ağırlığını tarihi seviyelere çıkardığı vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail içinse nüfus sahibi bir rakip haline getirdiği ifadesi kullanıldı. Yazıda Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılımı Türkiye'nin diplomatik zaferleri olarak sıralandı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin ise bu yılda kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığı vurgulanan yazıda Erdoğan bu yılı İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamlayacak.

0: adı denildi. Gazete, Tel Aviv ile Ankara arasındaki sürtüşmenin Gazze'nin ardından Suriye sahasına kaydığına da dikkat çekti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin ana hamisi konumuna gelen Türkiye'nin, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını doğrudan bir tehdit olarak gördüğü savunuldu. Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı da aktarıldı.
1: Tabii İsrail ve Türkiye ilişkileri son dönemde hiç olmadığı kadar kötü.

0: karşı kampanya yürütüyor. Ve çekinceleri de var. Mesela belgeseller. Hatta uçurtmalar. Yakın zamanda İsrail'in uçurtmalardan işkillenip uçurtma uçurulan yerleri kontrol ettiğini, hatta imha ettiğini, saldırılar düzenlediğini söylemiştik. Şimdi sırada bir belgesel var. Bir belgesel film. Venedik Film Festivali'nde özel jüri ödülü kazanan NASA filminin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zohar, İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar'ın hedefi oldu sayın seyirciler. Zohar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmi iğrenç olarak nitelendirdi ve yapımın vatana ihanet anlamına geldiğini savundu. İsrailli bakan Gazze'deki İsrail ordusunun katliamlarını konu alan film nedeniyle yönetmenlerin vatandaşlığının iptal edilebileceğini söyledi. Film cumartesi günü Venedik Film Festivali'nde özel jüri ödülü kazandı. Filmde Gazze'de İsrail'in yürüttüğü savaşın sonuçları ele alınıyor. Filmin tanıtımında İsrail ordusundan istihbarat görevlileri ve askerlerin tanıklıklarına da yer verildiği belirtiliyor. Filmin yönetmenleri ise İsrail'den gelen tepkilere rağmen yapımı ülkede göstermeye devam edeceklerini ifade ediyor. Gerçekten önemli bir gelişme bu. Bu filmle ilgili söylenebilecek şu var. İsrail'in yapıp ettikleri asla kabul edilemez. Gazze'de yaptıkları, Batı Şeria'da yaptıkları, başka yerlerde, Lübnan'da yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Ama öyle ya da böyle sanatçılar bir şekilde bu ablukayı, işgali, asimilasyonu deliyorlar. Öyle ya da böyle İsrail'de bu filmi göstermeye devam ediyorlar. Bu belki de Orta Doğu coğrafyasında altı çizilmesi gereken, ibret alınması gereken çok önemli bir eylem. Yani barbarlık kendi devletlerinden, kendi ülkelerinden de gelse sanatçılar buna itiraz ediyorlar. Ve bunu İsrail'de gösteriyorlar. Ki Gazze'deki masumların, Batı Şeria'daki insanların hakları, hukukları da belki de böyle savunulacak, dünyaya böyle taşınacak. Sayın seyirciler, sıcak bir gelişmeyle bir araya gideceğiz. Silivri açıklarında batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Emine Derya telefonda. Emine merhabalar.
1: Merhaba Faruk Aksoy. Silivri'de batan gemiyle ilgili artık 13 gün geçti. Arama çalışmaları bölgede devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün geminin enkazına yaklaşık 3 mil mesafede bir erkek cesedi bulundu. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden bahsediyorum. 2 Eylül tarihinde, bundan 13 gün önce gemi Altu isimli bir gemiyle çarpışmış ve ne yazık ki kısa süre içinde batmıştı. İşte Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kayıp mürettebat arama çalışmaları artık bugün 13. gününde de devam ederken akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Tekrar edelim, geminin enkazına yaklaşık 3 mil mesafede olduğu değerlendirilen bir noktada bir erkek cesedi bulundu. Şimdi bu tabii ki mürettebata ait mi değil mi, bunun için kimlik belirleme çalışmaları, otopsi çalışmaları devam ediyor. İşte bu kimlik belirlendikten sonra da mürettebata ait olup olmadığı netleşecek. Şimdi bu konuda bununla ilgili kesin bir bilgi söylemek doğru değil. Çünkü henüz naaşın kimliği belirlenmedi. Ancak tabii ki mürettebat birine ait olma ihtimali çok yüksek, evet, bulunduğu konum nedeniyle. Aralarında biliyorsunuz mürettebatta işte 3. kaptan, kaptan, baş makinist, güvercel, evet, otromot gibi kişiler bulunuyordu. Ondan dolayı da kimlik belirleme çalışması önemli. Ancak son kez tekrar edelim, kayıp 10 mürettebatın yakınlarının bekleyişi hala sürerken, arama çalışmaları 13. günde de devam ederken, peki, sıcak bir gelişme yaşandı ve yeni bir erkek cesedi bulundu. Mürettebata ait olup olmadı kimlik belirleme çalışmalarından sonra netlik kazanacak.
0: Emine Derya, teşekkürler, kolay gelsin. Bir erkek cesedi bulundu. O cesedin kimliği tespit edilecek ve kim olduğu anlaşılacak. O gemiden bir personel mi değil mi, bu netleşecek. Sayın seyirciler, dışarıya bakmaya devam edelim. Rusya ile Ukrayna ulaşım altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırırken Ukrayna Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifi hedef alındı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson

0: İsveç Başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin bulunduğu trenin de aynı bölgeden geçtiği belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında artık yavaş yavaş hedef gözetmeme evresine geçiliyor.
1: Rusya, Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini hedef aldı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson'ı taşıyan tren de oradaydı. İngiliz medyasında yer alan habere göre Rusya'ya ait insansız hava araçları Ukrayna-Polonya sınırındaki trenin lokomotifini hedef aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Ancak saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson, İsveç başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin bulunduğu trenin de aynı bölgeden geçtiği belirtildi. Yolcuların Kiev'de bir konferansa katıldığı ve dönüş yolunda olduğu açıklanırken Johnson, sivil demir yollarının bile hedef olduğu anlamsız bir saldırı ifadesini kullandı. İsveç Başbakanı Bildt, Rus İHA'larının görülmesi üzerine trenin boşaltıldığını belirtirken, Polonya Başbakanı Tusk, saldırının sınıra 800 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti. Alman basınında ise Başbakan Merz'in güvenlik politikası danışmanı Zauta ise, Yeşiller Partisi milletvekili Wagener'in de saldırı düzenlenen trenin hemen önünde seyahat eden başka bir trende bulundukları belirtildi. Avrupa Birliği'nden de saldırıya yönelik kınama mesajı geldi. Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk ilave finansmana onay verildiği belirtilerek Kiev'le dayanışma sürecek denildi. NATO Genel Sekreteri Rutte de saldırıya Putin'in ne kadar çaresiz duruma düştüğünü gösteriyor ifadesiyle tepki gösterdi. Rusya gittikçe daha pervasız hale geliyor. NATO saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm seçeneklere sahip dedi. Kremlin sözcüsü Peskov ise saldırının ardından ordumuz Ukrayna'nın tüm topraklarında faaliyet göstermektedir ve göstermeye devam edecektir dedi. Rusya ve Ukrayna son dönemde ulaşım ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırmış, Rusya Ukrayna'daki enerji ve demiryolu altyapı tesislerinin vurulduğunu açıklamıştı.
0: İngiltere önce bir referandum yaptı ve Avrupa Birliği'nden çıktı. Şimdi daha başka başlıklar var. Herkes Birleşik Krallık dağılıyor mu sorularını soruyor. Birleşik Krallık'ta değişim isteyenler son derece kritik bir toplantı yaptı sayın seyirciler. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı. İngiltere'den gerekli anayasal değişiklikleri yapmasını istediler liderler. Ortak bir mutabakat metni imzalandı. İktidardalar. O iktidarda olmaları İngiltere'den bağımsız olmaları anlamına gelmiyor. Elbette seçmenlerine tekrar soracaklar. Ama son derece kritik bir adım atıldı. Yani iktidara gelirken bağımsızlık vaadinde bulunan liderler şimdi halklarına tekrar soracaklar. Diyecekler ki Birleşik Krallık'tan ayrılalım mı ayrılmayalım mı? İşte onun için bu üç ülke lideri toplandı ve ortak bir metinde imzada buluştu.
2: Birleşik Krallık altındaki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri Galler'de bir araya geldi. Bölge halklarının kendi kaderini tayin etme talebinin arttığını belirten liderler mutabakat saptı imzaladı. Toplantıya Galler Bölgesel Başbakanı Runap Jorvet, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Milliyetçi Partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald katıldı. Ülkelerindeki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri toplantıya da parti lideri sıfatıyla iştirak etti. Parti liderleri aralarındaki işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Halklarının kendi kaderlerine tayin hakkı olduğunu ifade ederek ortak bir mutabakat metni imzaladı. Metinde adalardaki siyasi durum değişiyor denildi. Birleşik Krallık hükümetine gerekli anayasal değişiklikleri yapması çağrısı yapıldı. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin aynı anda iktidarda oldukları vurgulandı. Partilerin daha güçlü bir ekonomi oluşturma, enerji kaynaklarını genişletme ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmede mutabık kaldık.

0: hakları ifade edildi. Mutabakat zaptında ülkelerimizin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyoruz denildi. Mutabakat metnine İngiltere'den ilk tepki geldi. Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, "Başbakan birliğe güçlü bir şekilde inanıyor," dedi. Burnham daha önce Kuzey İrlanda'da referandum yapılması fikrinin masada olmadığını söylemişti. Hafta sonu İrlanda Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD Başbakanı Trump'sa İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok isterim demişti.
1: Trump da öteki taraftan gaz veriyor. Sayın seyirciler, dönelim içeriye, kendi meselelerimize. İngilizler, İskoçlar, İrlandalılar, Galliler bunu bir şekilde halledecekler. Bakalım çarşıda, pazarda, tarım ürünlerinde, piyasada rakamlar nedir? Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyatları artıyor. Artık Türkiye'nin bildiği bir gerçek bu. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan gerçekten dertli. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına tepkililer. Öyle tepkililer ki bahçede 5, markette 100. Bir daha söylüyorum. Bahçede 5, markette 100. Nasıl tepkili olmasınlar ki?
2: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
3: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
2: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
3: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
2: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
4: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Tarıma bakalım, topraklara bakalım, ürünlerimize bakalım. Üretici, alnı öpülesi çiftçinin emeğine bakalım. Ürettiği şey para ediyor mu, etmiyor mu bakalım. Antiparantez, mesela fındıkçı dertli, itiraz ediyor. 250 liradan taban fiyat açıklandı ama serbest piyasada tüccar 160 liradan, 170 liradan fındık alıyor. Dolayısıyla devletin açıkladığı taban fiyatın altına düşülemez itirazları var. Bütün hafta sonu bunu dinledim. İnsanlar haklılar. Yani ülkede üretim, ülkede çiftçi, ülkede toprağa bağlı insanı orada tutmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. İş işten geçtikten sonra bunun dönüşü çok zor olur. Şimdi limona baktık. Gelin bir de Antep'e. Gaziantep'e gidelim ve fıstığa bakalım sayın seyirciler. Antep fıstığı işte burada. Vatandaş el sallıyor, üretiyor. Antepliler. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığında hasat devam ediyor. Gaziantep'te bahçede kilosu 395 liraya satılan Antep fıstığı tezgah ve marketlerde 550 liradan alıcı buluyor. Üreticiler yıl boyunca bakım ve masraf yaptıkları ürünün düşük fiyatlarla komisyonculara vermek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösteriyor. Onlardan biri üretici Mehmet Doğan. Çiftçi 12 ay bekliyor. Aracı bir ayda bütün karı alıyor diyor. Haklı. Farklı ürünlerden örnekler verdim. İşte memlekette enflasyonu, ülkede huzursuzluğu, ülkede vatandaşın vicdanını, gönlünü hoş etmenin yolu buralara müdahale etmek. Çalışan insanın hakkını ona vereceğiz. Eğer toprakla o uğraşıyorsa, o güneşin alnında çalışıyorsa, o topraklardan helal rızkını çıkarmaya çalışıyorsa aracıya şuna buna fırsat vermeyeceğiz. Antep'teki fıstık üreticisi haklı. Ordu'daki, Karasu'daki, Giresun'daki fındık üreticisi haklı. Malatya'daki kayısı üreticisi, Antalya'daki domates üreticisi, Aydın'daki incir, zeytin üreticisi.

0: Sizi sonuna kadar haklı. Çünkü bu insanlar üretiyor, biz de yiyoruz. Onun için bu insanları başımızın üstünde tutacağız. Sayın seyirciler, dönelim diğer başlıklara. Sivas Divriği'de 10 Eylül'den bu yana kayıp olan Büşra Bebek'le ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama var. Bakanlık, bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ve ayrıntılar. Bakanlık olayın ilçe jandarma komutanlığına intikal ettiğini, sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin diğer 4 çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu. Açıklamada bakanlık olarak 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Ana haberin başında bahsetmiştik Erdoğan'ın açıklamasıyla ve yaz bitti, tatil bitti, okullar açıldı demiştik. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve veliler de ilk ders zilinin çalması nedeniyle heyecanlıydı. Belki başta açılışta bir kuple bir bukle verdik ama o okullarda, bahçelerde, o öğrencilerin yüreğinde, öğretmenler odasında nasıl bir heyecan vardı bir bakalım mı?
1: Gel ya.
2: Tatil nasıl geçti?
3: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
4: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
5: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
6: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
2: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
6: Çok heyecanlıyım.
2: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
7: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
2: Özledin mi okulu peki?
7: Çok özledim.
5: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
8: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
9: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
5: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
10: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
11: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
0: Evet, okullar, sınıflar şenlendi. Şimdi sizleri İkizler İlkokulu'yla tanıştıracağız. İzmir'e gideceğiz. Şimdiye kadar 212 ikizin mezun olduğu Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'na yeni eğitim öğretim yılında 9 ikiz öğrenci daha kayıt yaptırdı. Okulda 6. ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıfta ise 9 ikiz öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. Bu yıl 5. sınıfa kayıtlarını yaptıran 9 ikizle okuldaki ikiz sayısı 26 oldu. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından zaman zaman karıştırılan ikizlerin bazıları aynı, bazıları ise farklı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor. Okulun bu özelliği ikiz çocuk sahibi olan velilerin de öncelikli tercihi olmasını sağlıyor. Şimdi gelin

0: İkizler neler düşünüyor? Bu ikizler okulunda neler oluyor? Bir kulak verelim.
1: Annem bizi ayırmak istedi. Arkadaşlarımızla daha iyi geçinebilelim diye. Biz ilkokulda ayrıldık ama artık beraber olmamızı istedikleri için şu an beraberiz. Yani güzel bir duygu, hep böyle birbirimize destek oluyoruz.
2: Hayallerimiz aynı bizim, ortak futbolcu olmak. Lisanslıyız, bunun için çalışıyoruz. Bir de biz daha önceden bu okulun namını duymuştuk. Buca'da tanınan bir okul olduğunu biliyorduk. Özellikle buraya tercih ettik. Çok güzel bir okul olduğunu düşünüyorum ben.
3: Hep birlikteydik, hiç ayrılmadık. Annem hep aynı sınıfa koydu. Bu kadar bir arada olmak yani ikizlerle çok iyi bir şey. Bir de bütün dünyadaki ikizler neredeyse bu okula toplanmış gibi. Aynı şeyleri giymekten nefret ederim yani. İkisinin gözükmesini hiç istemiyorum.
0: Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri, onlar da hareketli bir gün geçirdi. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
4: Başka bir polis. 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık.
4: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
5: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır.
0: Türkiye'nin ay görevi takvimi netleşti sayın seyirciler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay'a gidecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Ay göreviyle ilgili yol haritasını da paylaşan bakan, yapılacak bilimsel çalışmaların detaylarını anlattı.
6: Ay araştırma programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ay uzay aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
7: Ay'a gidecek ilk uzay aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Türkiye, Ay'a kendi imkanlarıyla giden 9. ülke olacak.
6: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay araştırma programımızla Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay uzay aracının projesinde gelinen son durumu, aracın geliştirildiği TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Tesislerinden paylaştı. Ay göreviyle ilgili yol haritasını anlattı.
6: Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından Ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı

0: 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
1: Kacır, ayda yapılacak bilimsel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
0: Uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.
1: Türkiye'nin ay uzay aracı %80 yerlilik oranına sahip. Aracın aydaki görevinin ise 3 ay sürmesi hedefleniyor. Şartlara göre bu sürenin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği de belirtiliyor.
2: Türk savunma sanayindeki gelişmelere bakalım. Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi.
3: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AES radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
2: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil sayın seyirciler. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titreme ile Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Nasıl anlaşılıyor? Yanıtlar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde.
4: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
5: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
6: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
7: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti, belirtileri önemsedi, hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
5: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
4: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
5: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
6: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
4: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
6: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
4: Uzmanlara göre

0: Kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
1: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
2: İzmir'e gidelim. İzmir'deki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık drenaj sistemi keşfedildi sayın seyirciler. 5000 yıllık taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen bu sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri. Yani insanoğlu 5000 yıl önce drenaj sistemi yaptı ama bugün hala bazı kentleri su basıyor.
3: Burası çok önemli bir liman kenti.
4: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Limantepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
3: Limantepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
3: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
4: Limantepe'de kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
2: Adalet Bakanı Gürlek, sokaklar güvende operasyonlarına dair açıklama yaptı. 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir dedi. Aramalarda 199 ateşli silah, 9039 fişek, kartuş, 2 el bombası, 10520 sentetik ecza, uyuşturucu hap, tablet veya yaklaşık 37-25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir dedi. Bu ifadeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek kullandı. Ana haberde kısa bir reklam arası.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Ana haber bitti ama stüdyoyu terk etmiyoruz. Biraz sonra nedir ne değildir var. Bundan sonra her pazartesi akşamı ana haberden sonra konuklarımızla tartışacağız, değerlendireceğiz. Özellikle Kaşif Kozinoğlu olayı son derece kritik ve önemli. Kurtlar Vadisi dizisine kadar uzanan hikayeyle başlayacağız. Çok özel konuklarım var. Az sonra birlikteyiz.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir? Pazartesi akşamları artık karşınızdayız. Türkiye'nin meselelerini bir yıl boyu herhangi bir aksilik olmazsa birlikte tartışacağız, konuşacağız. Değerli konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Tabii bu aralar Kaşif Kozinoğlu başlığı, Türkiye'nin başlığı. Önemli bir devlet adamı, önemli bir istihbaratçı, önemli bir MİT görevlisi cezaevinde öldü. Ve o olayın üzerinden epey yıllar geçti. Ama şimdi ciddi iddialar ortada dolaşıyor. Kaşif Kozinoğlu öldürüldü deniyor. Bu doğal bir ölüm değil deniyor. Fethi kabir yapıldı, mezarı açıldı. Ve sonuçlar bekleniyor. Ne olacak acaba, ne çıkacak? Gerçekten bu iddialar doğru mu değil mi? Bu konuya dair bir de dizi, meşhur Kurtlar Vadisi dizisiyle bir bağlantı kuruldu. Birkaç gündür herkes konuşuyor. O senaristlerden biriyle biz de bugün sevgili Fatih Sadırlı ile birlikte uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Yani epey sorular sorduk. Ne oluyor, ne bitiyor? Bu senaryolar nasıl yazılıyor? Gerçekten çeşitli devlet makamlarıyla, çeşitli hücrelerle, isimlerle ya da açık bilinen yetkililerle görüşülüyor mu? Bir dizayn çalışması mı yapılıyor? Ne oluyor diye sorular sorduk. Çok ilginç cevaplar aldık. Bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Kurtlar Vadisi'nde Kaşif Kozinoğlu ile ilgili söylenenlerin ardından Kaşif Kozinoğlu öldü. Ve oradaki benzerlikler herkesi şaşırttı. Onları görsellerle, hatta filmdeki çeşitli sahnelerle tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Ve değerli konuklarımızdan ayrıntılı yorumlar alacağız. Tabii bu arada 15 ilde ailem güvende operasyonları yapılıyor. Ailem güvende operasyonları LGBT'li bireyler ayrı bir tartışma konusu ve bu vakıf dernek gibi oluşumlar

bu oluşumların yurt dışından ciddi şekilde desteklendiği iddiaları. Yani Türkiye'de aile mefhumunu, aile yapısını bozacak çeşitli dernekler, yapılar dışarıdan destekleniyor. Ve LGBT ve türevleri özellikle toplumun önüne getiriliyor ve bu konuda teşvik edici çalışmalar var iddiaları. İşin bu tarafı önemli. Şimdi ailem güvende operasyonları İstanbul'dan çok acayip, çok sansasyonel görüntüler var. O görüntülerle birlikte bu operasyonları ve bu iddiaları gerçekten dışarıda uzantıları olan, kaynağı dışarıda olan bir destekleme ağı mı var? Bu yönde özel bir çalışma mı yapılıyor? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bu akşam programımız 2 saat olacak. Onu ilerleyen saatlerde açıklarız. 2 saat yayın yapacağız. Şimdi kısa bir araya gidelim, dönelim, sonra hemen başlayalım.

0: Döndük ve başlıyoruz. Nedir ne değildir de az önce ifade etmeye çalıştım. Özellikle Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Günlerce tartışıldı, günlerce değerlendirildi. Mezarı açıldı, iş başka noktalara doğru gitti. Tabii bir de Kurtlar Vadisi hikayesi var. Gerçekten bunlar bilinçli olarak, sistematik olarak yapılan işler miydi? Bunları konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımı çok hızlıca anons edeyim. Ondan sonra tartışmaya başlayalım. Doktor Onur İste, hukukçu. Onur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: çok teşekkür ederim.
1: Diyorum.
0: Sağ olun. Nihal Bengüsü Karaca Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Avukat Ertuğrul Akar, hukukçu. Ertuğrul burada. Çok teşekkürler.
2: İyi akşamlar.
0: Ve Avukat Yiğit Acar, hukukçu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gaffar Yakınca gazeteci. Gaffar Bey hoş geldiniz. Teşekkürler.
3: Merhaba,
0: Gökhan Taşkın gazeteci. Sevgili Gökhan, bu konuyu çok iyi biliyorsun. Ve hiç uzatmadan hemen Gaffar Bey ile birlikte kalkalım ve bir değerlendirmeye
3: olur.
0: Başlayalım. Çünkü diğer bütün konuklarım, herkes gerçekten bu sıcak meseleyi böyle mi oluyor bu işler? Yani bir dizi üzerinden bir cinayet mi işleniyor? Önce bir mesaj mı veriliyor? Sonra ne oluyor? Şuradan başlayalım. Kaşif Kozinoğlu,
3: şimdi ben,
0: Azrail'im benim diyor bir kere. Buradan bir girelim.
3: Şimdi çok acayip bir şey var. Az evvel biz arada da konuştuk.
0: Evet.
3: Bu arada ben sizin Fatih Sadırlı ile beraber konuştuğunuz senaristle neler öğrendiniz onu merak ediyorum. Önce ben bir anlatayım. Şimdi Kaşif Kozinoğlu gerçekten çok önemli bir istihbaratçı.
0: Evet.
3: Yani bu adam Afganistan'da da görev yapmış. Orada Raşit dostumla yan yana çok önemli, Türkiye açısından da bölge politikaları açısından da çok önemli bir konum almış bir istihbaratçı. Bosna'da Bosnalı Müslümanların savunmasında Sırplar Bosnalı Müslümanları vururken gidip orada Bosnalı Müslüman kardeşlerimize silah kullanmayı öğretmiş, siperdeye atmayı öğretmiş. Hatta ve hatta keskin nişancılığı öğretmiş. Çok başarılı bir asker.
0: Evet.
3: Neresinden bakarsanız bakın bir kahramandan söz ediyoruz. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun Toprağa Götürmediği Sırlar isimli bir kitap var. O kitapta çok önemli anekdotlar var. Bugüne de ışık tutan. O sonraki tartışma. Şimdi hı hı. Dizi üzerinden konuştuğumuzda Kaşif Kozinoğlu, MİT'çi, istihbaratçı, Afganistan'dan kargo uçağıyla gelip Mart 2011'de tutuklandı ve Silivri cezaevine koydu.
0: Evet.
3: Tam da o dönem Perşembe akşamları sokakta insan kalmazdı Kurtlar Vadisi
0: tabii,
3: yayındayken.
0: Tabii tabii, bütün Türkiye televizyon karşısında
3: ve
0: o diziyi izliyor.
3: Bu dizide ilk başta bu bir mafya dizisidir diye başlayan süreç Kurtlar Vadisi pusuya evrilmişti 2009 sonrasında. Artık derin devlet ilişkileri, büyük oligarklar ilişkileri vesaire gibi bambaşka kavramlar diziye dahil edilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklandığı süreçte ne ilginçtir ki, aa çok şaşırdık diyeceğimiz, Kazım Kaşifoğlu diye bir karakter diziye monte edildi. Bu kötü bir istihbaratçı, istihbarat teşkilatında ama vatan haini, Türkiye düşmanı, millet düşmanı gibi bir karakter yaratıldı. Ve Kara diye bir karakter, o da KGT, Kamu Güvenliği Teşkilatı, Polat Alemdar'ın başında olduğu teşkilata sonradan dahil olmuş bir tetikçi. Yine cezaevi yerleşkesine benzer bir yerde, tıpkı Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde öldürülmesi gibi, kalp krizi geçirtilmek suretiyle öldürüldü. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili benim kanaatim odur ki bir suikastten söz ediyoruz. Çünkü koğuş arkadaşı iki asker daha var. Biri Atilla Uğur, Oğuzhan Uğur'un babası ve Öcalan'ı
0: sorgulayan Hasan Atilla Uğur.
3: Hasan Atilla Uğur. Diğeri de yine bir denizci subay Hasan Ataman Yıldırım. Hasan Ataman Yıldırım'ın bundan 6 yıl evvel yine YouTube'da yayınlanan, internette yayınlanan bir röportajı var. Adam aleni biçimde şunu söylüyor. Biz alarma bastık, ben pencereye...

0: Gittim, bağırdım. Olmadı, tencere kapağıyla demir kapıya vurdum. Kimseye sesimi duyuramadım. Şimdi ne öğreniyoruz? Şu FETÖ'cü gardiyanın o esnada radyonun sesini açtığını öğreniyoruz. Bu dosyaya girdiği için anlatıyorum özellikle. Ve sonrasında Hasan Ataman Yıldırım diyor ki, ben Samanyolu TV'de ki FETÖ'cülerin kanalında bir haber izledik akşamında. Acı haberi alınca, Kaşif'in öldüğü haberini aldığımızda kalp masajı yapılarak ve başında kelime-i şehadet getirtilerek öldürüldüğünü düşünüyorum diyor. Bu 6 yıl evvel yayınlanmış röportajda var. Ve bugün yine ortaya çıktı ki bazı noktalarda haber yapıldı. Kara Melek rumuzlu birinin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Kaşif Kozinoğlu'nun ailesinin avukatına bir mail attığı ve bu mailde de kesinlikle kalp krizi değil ifadesini kullandığı artık aşikar.
1: Evet.
0: Ki zaten 2012-2026, 14 yıl. Ölümünden bu yana baktığımızda 15 yıl. Şimdi Fethi Kabir yapıldı ve ben şunu ifade etmek istiyorum burada, çok böyle tüylerim diken diken oldu. 15 yıl evvel toprağa verilmiş bir mefta. Allah bin kere rahmet eylesin Kaşif Kozinoğlu. Uğruna can verdiği vatan toprağı onu incitmemiş. Muhafaza etmiş adeta. Vücut bütünlüğü bozulmamış. 15 senelik cenazeden söz ediyoruz. Adli tıp biliminde 7. aydan sonra sadece kemik bulunabilir derler. Bu konuda ben adli tıp uzmanlarıyla da konuştum. Gerçekten izah edilebilir bir durum değil. Uğruna can verdiği vatan toprağı Kaşif Kozinoğlu'nun bedenini çürütmemiş. Muhafaza etmiş.
2: Bedeni bir bütün halinde duruyor.
0: Tabii. Şimdi buradan toksikoloji raporuyla işte evet, Korasbin kullandığı söyleniyor. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen 12 Kasım 2011'de gerçekten Korasbin miydi? Yani damar açıcı, kan sulandırıcı mıydı? Ya da vitamin verilmiş. O vitaminde acaba toksik bir şey var mıydı? Ya da Kara Melek ismiyle avukata mail atan şahıs, ben aşçı görevindeydim, aslında tutukluydum, yemek dağıtıyordum, zehirledik demeye gelecek kimi ifadeler kullanmış. Şimdi toksikoloji raporu çıkacak ama onlar çıkmadan zaten ortada bir suikast tablosu var. Diziyle alakası, ben bu kadar gerçek zamanlı bir kehanet görmedim. Hani Simpsonlar dizisi mi, Kurtlar Vadisi mi?
1: Yayından önce konuştuk. Simpsonlar'da oluyor. Hani böyle dünya politikasıyla ilgili, gelişmelerle ilgili Simpsonlar önceden ilginç haber veriyor sanki. Hepiniz, orada anlatılanlar oluyor.
0: Televizyon işiyle, yayıncılık işiyle uğraşan insanlarız. Bir dizide 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu öldürüldüğünde, ben öldürüldü ifadesini kullanıyorum, karşı çıkan olabilir ama ben buna kanaat getirdiğim için. 12 Kasım 2011'de öldürüldükten bir süre sonra, yani 2 hafta kadar sonra, İşte Kazım Kaşifoğlu, kara denilen adam tarafından şırıngayla damarına hava basılmak, yani kalp krizi tetikletilmek suretiyle öldürülüyor. Dizi sahnesi bu. Diziler biliriz ki en az 3-4 hafta önceden çekilir, stokla gider. Bu kadar gerçek zamanlı bir kehanet olamaz. Ben şunu demiyorum ki senaristler bu işin içindedir. Ama dönem acayip bir dönemdi, hepimiz yaşadık. FETÖ'nün neler yaptığını, ki zaten dizide daha neler var.
1: Gökhan, sen Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğünü düşünüyorsun.
0: Ben şahsi fikrim öldürüldüğünü.
1: Gaffar Bey, bu olayı bir özetler misiniz? Ne oldu? Şimdi diziye de geleceğiz, ayrıntıları da konuşacağız. Senaristlerden biriyle yaptığımız görüşmeden de bahsedeceğiz. O ne diyor, ne oluyor? Onlardan da çeşitli bölümler anlatacağım. Çünkü bize anlattı. Konuklarım da bildiklerini, gördüklerini, tahminlerini, takiplerini anlatacaklar ama buraya nasıl geldik, ne oldu? Gerçekten burada bir cinayet kokusu alıyor musun?
3: Şimdi benim kanaatim de Gökhan Bey'inkinden çok farklı değil. Hatta şöyle söyleyeyim, yani bugün bende oluşan bir kanaat değil. Uzun süre bunlarla ilgili yazdım, konuştum, bazı haberleri yaptık.
1: Ya siz aynı zamanda senaryoda yazdınız. Yani bu işler
3: ben geçmişte
1: nasıl...
3: senaristlik de yaptım, evet, onu da söyleyeyim. Yani şimdi senaryo ile bir şeyin benzeşmesi o işin içinde bu insanlar vardır anlamına gelmez. Ama orada bir koku çıkar, bir koku vardır yani. Çünkü senarist yapım silsilesinin en altında yer alan kişilerden biridir. Ben de yaptım senaristlik. Onun üstünde yapımcı vardır. Onun üstünde işin sahibi olan, yani yapımcı, sahip olan yapımcı vardır.
1: Tabii,
3: bir de patron
1: tabii,
3: vardır.
1: Tabii.
3: Bütün onların ilişkileriyle bir şey şekillenir. Yani senarist denildiğinde şöyle zannediliyor. Sanki bütün o kurguyu yapan kişi oymuş gibi düşünülüyor ama...
1: Ama aslında o geliyor. Böyle tabii, yazacaksınız. Şimdi, bu minvalde bir
3: bravo,
1: şeyler yazacaksınız.
3: Şimdi burada tabii senaristlerden bir tanesi aynı zamanda...

0: da yapımcı, yani onun belki daha fazla bilgisi olabilir.
1: Raci
0: söylediğim gibi, yani burada bir dizi, bir film ya da bir roman ya da bir öyküyle gerçek hayatta cereyan eden bir olay arasında doğrudan illiyet kurmak çok zor. Ama burada da çok fazla koku var. Yani isim benzerlikleri, bunu da çok yapıyorlardı. Yani bu dizi çok fenomen bir diziydi. Gökhan Bey söyledi.
2: Yani herkes... İskender Büyük diye bir karakter var mesela.
0: Tabii tabii. Herkesin...
2: Veli Küçük. Yani bir de bak, toplumda sübliminal mesaj deniyor. Şunu anlamıyorum. Sübliminal mesaj falan değil. Direkt mesaj.

0: içindedir bilemem. Böyle bir zannı ortaya koyamam ama şunu ifade etmem lazım. Veli Küçük'ten, işte Muzaffer Tekin'den, hatırlayın o dönemi.
1: Tabii, evet.
0: Adeta
1: tabii.
0: Bu dizide onlar tabii. infaz edildiler. Tabii. Yani kamuoyu önünde, gözünde infaz edildiler.
1: Doğru. Doğru. Çünkü bu dönem...
0: Yani bu şekilde bir algı oluşturuldu. Tabii. Sonra adamlar patır patır Ergenekon, Balyoz vesaire...
1: Şununla birleştirmemiz
0: yaptılar.
1: Lazım. Evet. Şimdi dizinin çok izlendiği, Türkiye'yi çok etkilediği dönem... ...aynı zamanda Türkiye'de FETÖ kaynaklı kumpas operasyonlarının... ...kumpas davalarının olduğu dönem. Yani FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne... Emniyet Teşkilatı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yönelik operasyonlar yaptı. Onların operasyonlar ve kumpas olduğu daha sonra mahkeme kararlarıyla netleşti ve o davalar kadük oldu.
2: Evet.
1: O davalar nedeniyle bir zamanlar Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan bir kişi de Sayın İlker Başbuğ da dahil olmak üzere insanlar hapis yattı. Hem de ömür boyu hapis cezaları vesaire Tabii. gibi cezalara çarptırıldı. O davaların tamamı düştü. Tamamının FETÖ tarafından tezgahlanmış kumpaslar olduğu, sahte delillerle kurgulandığı ortaya çıktı. Şimdi bu dizi de o dönemde fenomendi ve hep bunları anlatıyordu. Şimdi ister istemez tabii mercek büyüyor. Yani bu ilişki nedir diye bakıyorsunuz. Şimdi buradaki yani dizi konusu ayrı bir konu ama ortada bir realite var. Realite şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat teşkilatında çalışmış ve çok önemli görevlerde bulunmuş olan bir kişi yine Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetindeyken yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hapishanesindeyken
2: cezaevindeyken evet.
1: Yani devletin emanetindeyken
2: tabii.
1: değil mi?
2: Tabii.
1: O cezaevi yerleşkesinde hepimiz biliyoruz ya yani işimiz nedeniyle gittik geldik. Orası öyle sıradan bir cezaevi, ilçe cezaevi falan değil. Kesinlikle. Teşekküllü bir yer.
2: Tabii.
1: Şimdi o teşekküllü bir yerde bakın şu ölüm şeyi, hadisesi 12 Kasım 2011'de Kozinoğlu'nun kalp krizi geçirdiğini... Şununla da halledebilirim.
2: Tamam, olur.
1: Kozinoğlu'nun kalp krizi geçirdiğine dair arkadaşlarının alarm evet. vermesiyle vefat etmesi arasında bir saat var.
2: Bir saat.
1: Bir saat. Evet. Ve bu bir saat nerede vefat etti? Hapishanede vefat etti. Yani bir saat boyunca ilk yardım ekibi gelmemiş, gelememiş,
0: bir cumartesi
1: onu çıkaramamış.
0: Gününe denk geliyor. Yani bir gün evvelinde Atilla tabii. Uğur'un sağlık problemi var. Benzer şekilde kalbim sıkışıyor diyor Atilla Uğur. Onun için akşam saati iki kez doktor geliyor kontrole. Cumartesi günü yani 12 Kasım 2011'de bir Allah'ın kulu yok. Dediğim gibi alarma basılıyor. Şu biraz evvel gösterdiğim daha sonra FETÖ'cü olduğu anlaşılan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fransa'ya kaçtığı tespit edilen ki bir süre sonra Silivri cezaevindeki görevinden ayrılıp Fatih Üniversitesi'nde bir başka göreve başlıyor. Enver Altaylı detayı çok önemli. Uzunca anlatılması lazım. Enver Altaylı'nın FETÖ'ye, Pensilvanya'ya yazdığı not ki az evvel söylediğim kitaptaki bölümlerle bağdaştırarak anlatmak lazım. Sizi desteklemek adına söylüyorum. Spor yaptı, duş aldı, kalp krizi geçirdi. Senaryoyla o kadar paralel ki.
1: Burada da çok bu yani bu ölüm hadisesi zaten başlı başına şaibeli. Peki çözülmesi için ne yapmak gerekirdi?
3: Bir saniye, çözülmesi için ne yapmak gerekirdi? O söylediğiniz şu spor yaptı, duş aldı. Şu dizideki görüntüyü bir görelim mi? Çünkü bağlantıyı kuralım, görüntülerle kuralım.
0: Birebir aynı.
3: Bir görelim mi? Buradan mı göreceğiz? Tamam, buradan bir görelim. Görelim böyle.
4: Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
5: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
4: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi. Yapma dedik şu sporu. Duş al geçer.
3: Spor yapıyor. Yapma dedim diyor şu sporu diyor. Sonra kalbim ağrıyor diyor.
5: Kötüyüm.
3: Evet. Değil mi? Yani birebir aynısı oluyor değil mi?
4: İşin gücün
3: şimdi
4: numara.
3: Bunu alalım. Şey alalım bunu. Aldık arkadaşlar. Çekelim bunu. Arkadaki bizim LED'deki bilgiler gelsin.
1: Evet.
3: Bak spor yapıyor.
1: Spor yaptı. Duş aldı.
3: Duş alıyor.
1: Kahvesini içti. Kalp krizi
3: benim
1: geçirdi.
3: Benim kalbimde evet. sıkıntı var. Sıkışıyor diyor. Ve
1: bu tanıklık ifadesi bu arada ambulansta öldü diyoruz ama o şimdi tekrar rapor gözden geçirilecek. Ambulans yani iki ifade var. Ambulansta mı öldü, hapishanede mi öldü? Orada şahit.
0: İki ambulans var bu arada.
1: İki ambulans var. İki ambulans
0: tek ambulans
1: yani
0: iki ambulans.
1: Burada çok karanlık nokta var. Şimdi bu olayın arka planı ne? Bakın arka planı bir. Mehmet Eymür adında bir istihbaratçı var.
2: Evet.
1: Mehmet Eymür Amerika'dan maaş aldı, ispatlanmış bir kişi. FETÖ'den de maaş aldı söyleniyor. Kozinoğlu söylüyor. Diyor ki 50 bin dolar alıyor diyor. Ve bu davaların senaryosunu yazıyor diyor FETÖ ile beraber. Bu işlerin nasıl olacağını anlatıyor. Bir internet sitesi kuruyor. İnternet sitesinden ilk hedefe koyduğu kişi Kozinoğlu. Çok ilginç. Bu bir.
3: Eymür'ün mü?
1: Evet. Mehmet Eymür'ün. Yani hedefe koyduğu kişi Kozinoğlu. Özellikle Kozinoğlu ile ilgili yazıyor, çiziyor bunları hep. İki. Şu anda hükümlü olan...

0: Beraltaylı'nın Gökhan Bey bahsetti yazdığı mektup var. Kime yazıyor? Terör elebaşına, FETÖ elebaşına yazıyor. Ne diye yazıyor? 20 kişiden bahsetmiştiniz MİT'te. Onların hepsi kontrolümüz altında. Bu Kozinoğlu'nun da adı geçiyor orada. Adını da geçiyor. Yani bu işi biz çözeceğiz diyor. Çok enteresan bir şey söylüyorum. Yani bu işler nedeniyle hüküm giymiş bir kişinin örgüt elebaşına yazdığı mektupta bunu halledeceğiz dediği kişiden bahsediyoruz. Yani Kozinoğlu. Bütün oklar bunda. Bir şey, bir bilgi daha ekleyelim. Hı hı. Çok taze bir bilgi. Hı hı. Kozinoğlu'nun doktoruna, bilgi. Taze evet. bilgi bu. Yeni, yani bugün evet. bizim haberimiz değil ama bugün itibariyle evet. arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yazdı. Hı hı. Yeni düştü. Doktoruna diyor ki Kozinoğlu, bu davaların, yani bu kumpas davalarının 3 ayağı var. Bu bir sac ayağı. O ayaklardan biri benim. Mahkemede konuştuğum anda bu davalar çökecek. MİT'e de dedim ki, Milli İstihbarat'a dedim ki, Şunları açıklamazsanız bilgileri ben bildiklerimi açıklayacağım dedim. Onlar da açıklamak zorunda. Bu doktorun da söylediği şey Kozinoğlu.
1: Kozinoğlu diyor bunları.
0: Öldürülmeseydi. Ölmeseydi 10 gün sonra mahkemeye çıkacaktı. 10 gün vardı mahkemeye çıkması. Yani Kozinoğlu'nun ortadan kaldırılması bütün sürecin işlemesi açısından FETÖ'nün arzu ettiği bir şey.
1: Yani bu açıklayacağı şeylerin hepsi kaldı böyle.
0: Tabii tabii. Şimdi burada yani...
2: Sadece bir kitap var, el yazısı notlar var.
0: Tabii.
2: Belki bugüne ışık tutabilecek
0: var, çok bilgiler var. Tabii,
1: evet.
0: tabii. Çok bilgiler var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan RTE diye bahsettiği... Evet.
1: Plaka, plaka var,
2: Gül
1: arabalar
2: adını
1: var.
2: Verdiği, evet. Bülent Arınç evet. adını verdiği evet. Evet. notlar
0: hapishanedeyken,
2: var.
0: Hapishanedeyken... El yazısı notlarının bir bölümünü, yarısını Doğu Perinçay'a veriyor. Gökhan Bey'in bahsettiği kitap o. Kaynak Yayınları onu bastı. Biz onu çok yazdık, konuştuk, detay detay inceledik.
1: İnanılmaz. Kozinoğlu kendi el yazısıyla yazdığı yani defteri notları, Doğu Perinçay'a veriyor.
0: Yarısını.
1: Yarısını.
0: Bir yarısı daha var onun. Hı hı. O yarısı da hukuk bürosu adı altında faaliyet gösteren bir yere gitmiş. Hukuk bürosunun başka bir şey mi onu bilmiyoruz. Ona kimse ulaşamadı.
2: İddia o ki Atilla Uğur'un şu an tutuklu olan hı hı. oğlu Oğuzhan Uğur'a verdiği de.
1: Evet.
0: Ya böyle iddialar dolaşıyor ama notların yarısı yok. Fakat o yarısı bile çok önemli kritik bilgileri bize sunuyor. Şimdi bu dizi vesaire işiyle ilgili enteresan bir şey paylaşayım sizinle.
1: Evet.
0: Bir şey var. Bayram Özbek diye bir kişi var. FETÖ'den tutuklandı Bayram Özbek. Tek Türkiye ve Şevkat Tepe diye iki tane dizi Samanyolu Televizyonu'nda yapılıyor. Orada... Hı. Karanlık Kurul diye bir kurul var. Orada diyaloglar geçiyor. Aynen bu tam o FETÖ darbe vesaire şeyleri, diyalogları bunlar. Bu Bayram Özbek daha sonra FETÖ'den tutuklanıyor. FETÖ'cü olduğu açık olan bir kişi. Bu kişinin bir özelliği var. Danıştay saldırısını yapan Alparslan Aslan'ın anasını babasını Elazığ'dan alıp Ankara'ya getiren polis amiri. Yani bu dizi
2: Elazığ
0: koordinatörü
2: deyince,
0: aynı bak... zamanda polis amiri. Böyle
2: Elazığ
0: enteresan bir şey söylüyorum. Sonra daha sonra...
2: Bütün kadro Elazığlı.
0: Ha, o tabii yani Elazığ her memlekette
2: yok tabii ki yani memleketin kanlı değil ama böyle bir detay da var.
0: Dosyaya, Danıştay dosyasına Veli Küçük ve Muzaffer Tekin isimleri de Alparslan'ın babası İdris Aslan vasıtasıyla sokuluyor. Bir tabak hediye etmiş bu bayram. Aileye bir tabak hediye etmiş. Hmm. Yani Danıştay saldırısını gerçekleştirip hakimi öldüren... Zanlının, katilin, zanlı demeyeyim yani katilin ailesine bu da geçer yahu diye bir tabak hediye etmiş. Şimdi yani sizin toplayıp getirmekle sorumlu olduğunuz bir aile var orada. Evet. Aile suçu değil tabii, aile katilin ailesi.
1: Evet.
0: Siz ona bir bu da geçer yahu diye tabak ediyor. Yani şu hani o gün Samas'ta beyaz bere takmışlardı ya.
1: Evet.
0: Bu ona benzer bir hikayeye benziyor. Şimdi bu adamın bir işi daha var bahsettiğim bayramın. Burada oyuncu koordinatörlüğü yapmış.
1: Ha burada.
0: Burada da oyuncu.
1: Kutlar Vadisi'nde de.
0: Burada da oyuncu koordinatörlüğü.
1: Biz de. Nihal Bengisu Karaca.
0: Bakın şimdi dizilerden filmlerden bahsediyoruz.
1: Tabii tabii.
0: Bu, şunu unutmamamız lazım. Samanyolu Televizyon diye bir televizyon kanalı vardı. Bolca drama üretirdi. Aynı zamanda bolca da drama işinde çalışan adamı ihraç ederdi. Hepimiz bu meslekteyiz.
2: Mesela Baykal'ın...
1: Nihal Bengisu Karaca'yı da bir dahil edelim.
0: Tabii
1: diğer konuklarımı da dahil edeyim. Şimdi
0: Nurbete Yüksel'in kaset
1: şimdi iş şuraya geldi. Pardon özür dilerim.
2: Carlo suikast.
1: Pardon.
2: Var.
1: Pardon. Şimdi şurada Kozinoğlu şüphesi senaristler ifadeye çağrıldı. Bir kere senaristlerin ifadeye çağrılmasını nasıl karşılıyorsun? Senaristlere bir gelin dediler. Yani bu kadar benzerlik, bu kadar hikaye, bu kadar olay. O arada Gökhan Taşkın'ın hatırlatması çok önemli. Elbette diziler 3-4 bölüm çekilerek hani paket halinde devam ediyor. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğü bölüm, daha doğrusu öldüğü bölüm ölmesinden aslında önce çekiliyor. Sonra yayınlanıyor.
2: Yani adam yaşıyor, yani daha önce doğrusu çekiliyor. Yaşamaya çalışıyor cezaevinde, bütün bu hikayeyi, o anda öldürülüyor.
1: Bütün bu hikayeyi nasıl değerlendiriyorsun?
3: Yani tuhaf tesadüfler var tabii, tesadüf olarak göreceksek, ama Kurtlar Vadisi zaten kamuoyu tarafından da tamamı kurmaca bir yapım olarak görülmezdi. Yani devletin işleyişi, derinleri, işte mafya, suç örgütleri, devletle yolları nerede kesişir, bunların hangisi millidir, yerlidir, hangisi değildir, hangisi vatan haindir, suçlu, tırnak içinde suçlu görünmekle beraber, hangisi aslında bir taraftan da vatanın, milletin arzusu ya da birliği, bütünlüğü doğrultusunda aslında bazı roller alır. Bunları adeta görmek için, ki bence bunlar sonradan çok yanlış mesajlar da verdi bu topluma. Ben öyle düşünen biriyim yani. Yani iç düşman, her baktığı yerde iç düşman, dış düşman ve bunları çok çabuk meç etme rahatlığı ve alışkanlığı kazandırdı topluma. Veya işte ya bazı suçlular bizdendir, bazı suçlular kötüdür, bazı suçlular iyidir gibi bir muallaklık oluşturdu bence suç dünyasıyla. Toplum arasındaki o duvarı, o sınırı kaldırdığını düşünüyorum ben mesela bu tür dizilerin. Ama o ayrı bir tartışma konusu olsun. O sosyolojiyi biraz dönüştürmüştür yani ve hiçbir zaman kurmaca, tamamı hayal ürünü muamelesi görmemiştir. Şimdi böyle görülen bir dizide bu türden tesadüflerin çıkması tabii ki tesadüf gözüyle bakılamayacak bir önem arz ediyor. Yani burada, ama burada yapılan hatırlatma doğru. Bütün olayı senaristlerin üzerine yıkmak da pek doğru görünmüyor. Yani kurmaca rolüyle kamuoyunun dahi izlerken izleme kastı, ya bir kurmaca eser izliyorum olmayan, yani devletin derinlerinden, istihbarattan bir takım bilgilerin de bu diziye yedirildiğini hisseden ya da kanaati bu yönde olan ve bu kanaat nedeniyle bu diziye bu kadar itibar eden bir toplum var. Ve burada siz sadece senaristleri şey yapamazsınız. Yani oraya veri temin eden mutlaka daha yukarıda. Yani böyle işçi, emekçi, oyuncu ile neredeyse aynı level'da, aynı düzeyde hizalanan senaristler değil de, o dizinin hangi televizyonda gösterileceği, o dizinin o sezon hangi konuları işleyeceği ve bununla ilgili olarak eğer kontak kuruyorsa, devletten bazı birimlerle kontak kuran yapımcılar daha önemlidir diye düşünüyorum senaristlerden
0: Anladım.
3: Ziyade.
0: Ama şunu ekleyelim ben.
1: Ama şurada yakınca çok önemli bir şey söyledi. Mesela Enver Altaylı'nın bir mektubundan bahsetti.
3: Evet.
1: Mesela çok ilginçti.
4: Ama Enver Altaylı o yıllarda çok itibarlıydı iktidar nezdinde. Bunu da yani devlet mekanizması içinde güçlü yani, bir isimdi.
0: Yani FETÖ de çok
3: bence
0: güçlü.
3: Bence
4: onu çok diyorum güçlü. Birlikte
2: Kurtlar Vadisi de bayağı onu da,
4: hepsi birlikteydi
2: gibiydi.
4: Ve Enver Altaylı evet, bunları evet yaparken çok da alkışlanıyor da evet. Hani biz Enver Altaylı'nın bugün hükümlü olduğunu, resmen CIA'ya çalıştığını rahatça söylüyoruz. O yıllarda bunu söylediğimizde soruşturma geçiriliyordu. Bunu söyleyenler tutuklanıyordu. O yüzden hani bölüyorum da, bir de o dönemin ruhuna bakmak lazım. Bugün senaristleri konuşuyoruz ama o ortamın yaratıldığı bir de bir devlet vardı, düzeni, iktidar, evet, iklim vardı.
1: Şimdi
4: bundan kopuk değerlendirmememiz gerekiyor.
1: Ama kimse itiraz etmiyor.
3: Ben şunu da
1: bu değil.
3: Miyim?
1: Ama şu var. Özür dilerim. Şu hı, var. Yani o Amerika'ya yakındı. Gaffar Yakınca çok doğru bir şey söylüyor. Yani FETÖ'de itibarlıydı.
4: FETÖ zaten iktidar ortağıydı.
1: Çok ciddiydi. Her
4: i̇ktidar
1: yerde
4: ortağıydı. Ölüm
1: ya. Tamam, orada bir sıkıntı. Hayır, burada mesele şu. Şimdi o mektupta diyor ki biz halledeceğiz o işi diyor.
4: Çok doğru.
1: Yani halledeceğiz diyor, adam da ölüyor.
4: Öldürüyorlar.
1: Yani burada bir halledilme metodu, bir mektuptan bahsediyorlar. Yoksa hani o dönem şu itibarlıydı, bu itibarsızlıkta değiliz.
3: Bir tedbiri de elden bırakmayalım.
1: Bir cinayeti ya da cinayet mi, onu anlamaya çalışıyoruz.
3: Toksikoloji raporu daha çıkmadı.
0: Özür dilerim. Bir
3: adli tıp raporu daha çıkmadı.
1: Evet. Tabii.
3: Bu tedbiri elden bırakmayalım.
1: Biz onu inceliyoruz, araştırıyoruz.
3: Yani kuvvetle muhtemel, evet kuvvetli ihtimaller var. Öldürülmüş olabilir Kaşık Kozanoğlu. Bu tesadüfler, bu ortaya saçılan şeyler öyle çok kendiliğinden görünmüyor. Üzerinden bir sürü yorum yapıyoruz da. Yani bir taraftan da Fethi Kabir sonrası adli tabip, adli tıp halen şey yapmış.
0: Hızlıca lütfen. Senaristlerle ilgili konuda Nihal Hanım enteresan bir noktayı söyledi. Onu açayım, evet, teknik bir konu. dizilerde konsept danışmanı diye birisi oluyor.
3: Tabii. Evet.
0: Yani ne

0: yapacaksınız?
1: Ne
0: tarih
1: iş
0: dizisi.
1: Görür o?
0: Ne lazım?
1: Görür?
0: Bir Osmanlı dönemi, bir Osmanlı tarihçisi. Şimdi burada 2004 senesinde Kozinoğlu'nun yazdığı bir Kurtlar Vadisi raporu var. 2004'te Kaşif Kozinoğlu tarafından yazılan bir MİT raporu.
1: Geçen bir yayında anlattım.
0: Yani Kozinoğlu bir MİT görevlisi olarak rapor yazıyor ve bunu da Şenkal Atasagun'a sunuyor. O zaman da diyor ki burada bir jandarma istihbarat albay var, bir istihbarat albay bu konsept danışmanlığını yapıyor diyor. Kozinoğlu'nun diziyle ilgili yazdığı bir rapor var. 2004'ten.
1: O albay kim?
0: O albay da Hasan Atilla Uğur.
1: Aynen öyle.
0: Yani, fakat bu dizinin Osman Sınav dönemi. Yani bunu şunun için söylüyorum. Eski dönemi dizinin. Yani dizi birkaç
1: 2003,
0: el değiştirmiş.
1: 2004.
0: Birkaç el değiştirmiş. Birkaç dönemden geçmiş.
2: Ama kamuoyuna ilan edilen de bilgi için söyleyeyim. Konsept danışmanı Soner Yalçın'dı. Kamuoyuna ilan edilen.
0: Birkaç kez değişmiş bu konsept danışmanı konusu. Yani birinci nokta bu. İkincisi,
1: ya direksiyon kimin eline geçerse Kurtlar Vadisi dizisinde açıkçası olaylar ona göre.
0: Biraz öyle. Bir detay daha var.
1: Böyle de bir iş vardı
0: Kozinoğlu,
1: yani. O yüzden biraz milleti manyak etti yani bu dizi.
0: Kozinoğlu öldü mü? Öldürüldü mü?
3: Ama 15 sene sonra tartışıyoruz.
1: Evet, öldü maalesef.
2: O günler
0: Kozinoğlu öldü mü?
1: O gün herkes bayılıyordu.
4: Bir gafa yakınca tamamlasın.
0: Kozinoğlu öldü mü? Öldürüldü mü? Sorusunun yanıtı öncelikle ölümden sonraki rapor yoluyla verilecekti. Fakat bir, Silivri Cezaevi Savcısı FETÖ'den yargılandı, görevini terk etti. O eşi hakim, o da aynı şekilde FETÖ'cüydü. Bir defa yani zaten FETÖ'cülerin elindeydi, o konu iyi gitmedi. Sağlıklı gitmedi. İkincisi, adli tıbba hırsız girdi. Adli tıp kurumuna. İstanbul'da. Peki bu nasıl oldu?
4: Neler oluyor ya?
0: Ve hırsız da çala çala evet. Kozinoğlu'nun doku örneklerini çaldı.
2: Orada
0: o hırsız kim? Ankara'daki bir cezaevinden firar etmiş, İstanbul'a gelmiş. Adam Ankara'daki cezaevinden firar ediyor.
4: İstanbul'a
0: firar etme sebebi İstanbul'a gelip doku çalmak.
4: Ya bu kadar
0: şüphelenmeniz
4: çok şey var. Dizisi olmaz yani. Hani işin gerçeği. Onur Bey ne görüyorsunuz? Hem bir hukukçu.
1: Şunu da yapmak lazım. Kitap ve Aydınlık'ta yayınlanan 102 sayfalık notlarla ilgili de burada konuşuldu da. O notlarda böyle ölümden hemen böyle bir çok hızlı, ölümden hemen günler sonra yayınlanmaya başlanıyor. Ve Kozinoğlu ailesi de bu nedenle Aydınlık'a dava açıyor. Çünkü biz göndermedik.
0: Kendi teslim etti ama. Yani Kozinoğlu kendisi hapishanede teslim
1: etti. O tespit edilemedi. O dönem Aydınlık'ın müdürü, yazı işleri müdürünün yaptığı açıklamalar da kendi içinde birbiriyle
2: Deniz
1: çelişkili.
0: Ne gibi çelişki?
2: Yani mesela nereye varıyorsun burada?
0: Yani ben eski Aydınlık yazarıyım. Ne gibi bir çelişki
1: var? Gönderildi deniliyor. Başka bir yerde de bize geldi diyor.
0: Doğrudan,
1: başka bir yerde
0: notlar,
1: direkt aldık.
0: Ben açıklayayım. Notlar
1: direkt
0: doğrudan
1: aldık cezaevinde İki ayrı ifade
0: Ergenekon nedeniyle tutuklu bulunan, yargılanan Kozinoğlu tarafından gene aynı dosyadan tutuklu bulunan Doğu Perinçay'a notlar teslim ediyor.
3: Yalnız Gaffar Bey'in bir şey sormak için
0: notların diğer bölümün nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani net olan şey bu.
3: Bunu
0: bu.
3: Doğru anlamak için aile niye dava nasıl teslim zaman? Ediyor rahmetli?
0: Yayınlanmaması için babalarının çünkü varisler.
4: Onur Bey'in bir sorusu var.
1: Yani öyle bir şey adrese gönderme
3: olarak,
1: yok.
3: Fiziki olarak birbirlerine dokunması mümkün değil o sırada tutukluların. Nasıl teslim ediyor? Mahkeme salonunda mı?
0: Bilmiyorum. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani elden mi verdi?
4: Soru, evet.
0: Aracı yoluyla mı verdi onu bilmiyorum.
4: Peki
0: ama yani çok alenileşmiş bir konu.
4: Peki,
0: kitap olarak
4: Nihal Bengisu Karaca'nın söylediği şey
1: söylediği
4: özür dilerim bir saniye. Nihal Bengisu Karaca'nın dikkat çektiği nokta Kozinoğlu ailesi neden rahatsız oluyor bu notların yayınlanmasından?
0: Yani bu tamamen
1: çünkü biraz seçmece yayınlıyorlar.
0: Yani babaların hatırasıyla ilgili bir konudur. Ondan dolayı rahatsız oluyor.
4: Ama artık bir Gaffar Bey ortada bir baba değil yani. Devlet adamı hepimize mal oldu. Yani önemli bir eğer bu
0: Ben tahminen söylüyorum.
4: Artık
0: yani,
4: o babasının notlar, ötesinde bir
0: notlar
4: kamu şahsiyeti yani kamusal bir şey.
3: Ancak notlar Kozinoğlu'na diyelim. Kaşif Kozinoğlu'nun vefatından yani ben öldürüldüğü kanaatinde olduğum için suikaste kurban gittiği dönem 2011'de Kaşif Kozinoğlu'ndan kahraman diye söz eden yoktu neredeyse.
2: Hain diye söz ediyorlardı canım.
3: Çünkü genel algı zaten dizide de kamuoyuna dayatılan kamuoyunun ikna edildiği nokta Kaşif Kozinoğlu'nun yani dizideki karakter Kazım Kaşifoğlu'nun hain olduğuydu. Öyle karmaşık bir süreçti o.
4: Peki.
3: O dönem zaten kimse Peki. kahraman demiyordu.
4: Peki.
1: İşte 15 yıl sonra açılmasa
4: Onur,
1: keşke yani
4: Onur,
1: öyle
4: Onur
1: bir ülke olsak ki.
3: Şöyle bu özür dilerim buyurun.
1: Ya şu mesajı ben alıyorum ve hayıflandığım ülkemiz adına gocunduğum şey bu. Yani bir ölümden 15 yıl sonra açılmaz yani bu. Yani keşke daha
4: ne
1: önce
4: açılmaz?
1: Olsaydı. Bu soruşturma çok daha önce tamamlanmalıydı anlamında söylüyorum yani. Konjonktüre kurban edilmemeliydi, onu
4: söylüyorum. Önce neden tamamlanmamıştır?
1: Konjonktüre uymadığı için diye düşünüyorum.
4: O zaman 15 yıl sonraysa 15 yıl sonra açılır. Yani
1: evet, yine dönemde... de her halükarda açılması iyidir diyebilirsin. Yani tamamen tarihin unutuluşuna terk edilmemesi iyidir diyebilirsin ama şu an mesela o Fethi Kabir'den çıkan sonuç ne kadar sağlıklı olacak? Toksikoloji tamamen, oradaki toksik maddeler tamamen korunmuş mudur, korunamamış mıdır? Yani bu kadar gecikmemeli. Bu kadar gecikmemeli, onu söylüyorum yani.
4: Anladım.
1: Kaşif Kozinoğlu'nu konjonktürün değerlendirmesi, işte o gün hain kabul ediyor vesaire diye. Eğer yani bu kadar gecikmemeli. Söylemeye çalıştığım şey o. Peki. Üstü kapatılmamalıydı eğer kapatıldıysa.
4: Bir görüntü daha var. O görüntüyü de izleyip Onur Bey'e dönelim. Diziyle ilgili bir görüntü daha vardı değil mi? Erdem. O görüntüyü de Kaan bir verelim. Görüntüyü bir izleyelim bakalım ne var.
5: Ya bu kadar benzerlik.
4: Evet.
5: Azrail'im benim. Benim. Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
6: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
5: Bilmiyorum ama öğrenirim.
6: Kime?
4: Şimdi
6: ne zaman?
4: Şimdi burada operasyon yapacaksınız. Bu Azrail'im benim diyen Gaffar Bey Kara değil mi?
3: Hayır.
2: Yok değil. O Yaşar diye bir uyuşturucu baronunun adamı.
3: Tarih önemli. Tarihleri önemli.
1: Nuri Bölüm mi temsil
3: numaraları
1: ediyor?
3: Önemli.
2: Tamam.
3: Yok,
2: gibi.
3: Yok, o Nuri'yi şimdi... ölmüştü bu bölümlerde.
1: Ha, öyle
2: o başka bir. O başka mıydı? Sadece
4: Onur Bey, bu hadise geldi memleketin gündemine oturdu. Senaristler çağrıldı. İfadeleri evet, alındı değil mi? Evet. Hani bilgiye başvuruldu falan da evet, bu ifade değil mi Ertuğrul?
3: Bilgi veren sıfatıyla ifade verdiler. Evet. Yani bilgi sahibi evet,
1: verdiler
3: sıfatıyla.
1: Verecekler mi?
4: Verdiler. Üçü birden geldi işte şu isimler. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan. Üç kişi bugün gittiler Çağlayan'da. İfade ver. Çağlayan'da
2: yok,
4: mı?
2: Silivri'de.
4: Silivri'de galiba. İfade verdiler. Şimdi hadisenin gelişimi tesadüf gibi mi görünüyor? Yoksa bu kadar benzerlik yerli yerine bir şeyler oturur mu?
3: Şimdi bugünkü...
4: Ve burada ne denmek isteniyor? Yani şöyle mi oluyor? Çok özür dilerim. Soruyu daha açayım yani. Şöyle mi oluyor mesela? O dönem işte FETÖ yapılanması çeşitli isimler belirliyordu. Yani bu mu söyleniyor? Çeşitli isimler belirleniyor. Bu isimlerin öldürülmesi gerekiyor. Bunlar Kurtlar Vadisi dizisinde oraya o yapımcılara, bu diziyi yapanlara... İşte çeşitli yollarla iletiliyor. Onlar bunu dizide senaryoya koyuyor. Bunlar canlandırılıyor. Bölüm çekiliyor. Sonra da o yapılanmanın işaret ettiği kişiler öldürülüyor mu? Bu mudur hikaye?
3: Bunu araştırıyor. Yani herkes araştırıyor. Evet. Savcılık da bunu araştırıyor tabii ama mesela dünyanın başka yerlerinde de güncel politikalara ilişkin mesaj veren diziler hep olur. Şimdi Rambo dediğiniz şey Hollywood ürünüdür. O sıradaki Amerika'nın işte Vietnam Savaşı'na ilişkin olarak, Amerika'nın dış politikasına ilişkin olarak bir toplumsal konsolidasyon sağlamayı dener. İşte Top Gun filmleri öyledir. İşte Amerikan Hava Kuvvetleri'ne, bütün dünya çocuklarına böyle hayran falan.
4: Evet, evet, evet.
3: Bir de Simpsonlar var mesela çok yeni. Yayın öncesinde konuştuk ama Simpsonlar'da da şu var. Yani bir gelecek kehanetinde bulunur ama yakın tarih ya da güncel bir şey değildir. Mesela bir gün sonra bir şey olmaz. 20 yıl sonra, 10 yıl sonra bir şey olur. Aa deriz bir şey oldu falan. Şimdi burada farklı bir şey görmeye başlıyoruz. Yani burada yayınlanma tarihiyle, işte ölüm tarihi, bir de isimler de çok benzer işte. Kaşif Kozinoğlu, ondan sonra dizideki isim neredeyse onun tersten şey yapılmış.
4: Tabii,
3: yani
4: tabii. Çok harfler karıştırılmış.
3: O orta alt zekada birinin bile çok rahat bir şekilde o iltibası sağlayabileceği bir karakter. Bir de burada Kurtlar Vadisi'ni birkaç yere bölmek lazım. Ben tabii Kurtlar Vadisi uzmanı değilim ama biraz da bir fikrim var izleyici olarak. Şimdi ilk 55 bölümde Osman Sınav vardı orada. Osman Sınav'ın olduğu bölümde işte konsept danışmanları başkaydı. Hatta yine hafızam yanıltmıyorsa işte muhafazakar camianın önde gelen namuslu kalemlerinden vardır. Rahmetli Ömer Lütfü Mete, hani rahmetli analım onu. Ömer Lütfü Mete'nin ilk başlarda olduğunu sanıyorum. Daha önceki projelerinde vardı, bunda da olduğunu sanıyorum. Osman Sınav 55. bölümden çıktıktan sonra aynı doğrultuda 97. bölüme kadar dizi devam etti. Hı hı. Ve müthiş bir fenomendi. Yani Türkiye tarihinde böyle fenomen dizi yok. Ama ondan sonra dizinin günlük politikaya çok girdiğini gördük. Daha önce bir, işte bugün de burada konuştuğumuz gibi bir mafya dizisiyken genel olarak son 10 yılda 20 yıldaki hadiseleri yayınlandığı tarih itibariyle kendi gözlükleriyle anlatmaya çalışan bir diziyken ondan sonra günlük hadiselerde
7: günlük hani o günü 5-10 günlük politikalarda pozisyon alan, aksiyon alan, kimin kötü olduğuna, evet, kimin evet, iyi olduğuna karar veren bir dizi haline geldi. Bu aslında ilk 97 bölümün vermiş olduğu yüksek krediyle kullanılır hale geldi. Şimdi bunun doğrudan ceza hukuk anlamında bir anlamı var mı bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bu aslında hastalıklı da bir yapı. Düşünsenize hani bir ruh hastaları var arkada. Şu anda tahmin ettiğimiz şey, ihtimal verdiğimiz şey o. Hı hı. Bir ruh hastası, bir kahraman var. Kahramanı getiriyor yurt dışından. Onun kendine göre hain olduğuna karar veriyor ruh hastası. Ölüm emrini veriyor ama o egosal şey hani herkes bunu bilsin diye bir de aynı zamanda televizyonda da yayınlatıyor aynı şeyi. Bu çok hastalıklı bir şey. Yani bu normal ruh haliyle normal bir cinayet dosyası gibi ele almak da çok kolay değil. Bir de bir şey daha var mesela yine atladığımız
4: peki,
7: şey.
4: Peki ama özür dilerim.
8: Daha... Bu öyle bir örgüt.
3: Yani bir dolar için ülkesini vatanını satan adamlara
7: aynı
3: zaten normal bir ruh yapısına sahip akli melekeleri yerinde diyebilir miyiz?
4: Onur Bey.
3: Bahsettiklerimiz
4: Onur
3: Bey, bir dolara vatanı
4: elbet,
3: sattılar.
4: Onur Bey, şöyle. Mesela bu üç isim daha somut bugüne doğru gelerek bugün yaşananları hızlıca konuşalım. Vakit de az ya. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan. Senaristler. Raci Şaşmaz aynı zamanda yapımcı değil mi Gaffar Bey?
7: Biz,
4: evet. Yapımcı falan.
7: Biz bunların...
4: Şimdi burada bu isimlere mesela savcı bugün ne sormuştur?
7: Yani savcı bunları nereden biliyorsun? Tesadüfi bir şey yani tesadüf mü bunlar?
4: Evet.
7: Yoksa hakikaten sizin konuştuğunuz konsept danışmanla aldığınız birileri var mıdır diye sormuştur bence. Ben olsam öyle sorardım ve mutlaka dosyada bilmediğimiz başka döneler vardır onları da eklemiştir.
1: Yani, bu arada Selahattin Günday'ın değil mi? Muhabirin, o dönem muhabir yapan bu konuları evet, takip eden ve
7: ölüm haberi
1: ölüm var. Haberiyle ilgili ilk kuşku hani öldürülmüş olabilmesi ihtimaline dair ilk ciddi kuşkuları haberinde yer veren kişi
4: evet,
1: tutuklanma kararı verildi hakkında.
2: Bu kadar olay mesela, konuşuyor o da çok şu anda yani. Gerçek o mağdur o.
4: Anladım. Evet.
2: Gerçek mağdur.
7: Bir de şey de var tabii şunu da
4: geliyorum
7: lazım. Şimdi hep böyle hep aynı şeyi sanki böyle hayatta sarıyormuşuz.
4: Ertuğrul Akar alacağım fikirleri.
7: Aynı konulara geliyormuşuz gibi geliyor ama. Şimdi Gökhan Bey anlatırken hafızam tazelendi tekrar. Afganistan'da Türk devleti için çalışan bir kahraman. Aslında dizinin izleyicileri bilecektir onu.
4: Kaşif Kozinoğlu.
7: Kaşif Kozinoğlu. Evet. Dizi de şöyle bir şeydi ilk 97'de. Evet. Ali Candan diye bir karakter var. Devletin gizli görevlisi, diplomat, mülkiye mezunu.
4: Evet, evet, evet.
7: Yurt dışı operasyonlara gidiyor. En son Balkanlar'da, Bosna'daydı galiba.
4: Kosova.
7: Kosova'daydı en son. İkinci Kosova'dan ateşe. Sonra Türkiye'ye geliyor, mafya çökertilmek için bir estetik ameliyat oluyor. Polat Alemdar haline geliyor. Hmm. Yani neredeyse yani birinden öyküneceksen Kaşif Kozinoğlu'ndan öykünmen lazım bu karakteri. Ama aynı karakteri geliyorsun sen, Kaşif Kozinoğlu'nun bir itibar suikastine zemin hazırlayan bir şeyde kullanıyorsun.
4: Anladım.
7: Pozisyonda kullanıyorsun. Anladım. Çok ciddi sorunlar bunlar. Bir de şunu söyleyeceğim yani hani yine masumiyet karinesini sadece hatırlatabilmek için senaristlerin ifadesi şüpheli sıfatıyla alınmamış bunu söylemek lazım. Onları bilgi veren sıfatıyla
4: bilgi veren,
7: alıyorlar.
4: Bilgi veren evet, şüpheli yani, değil. Onu söyledi zaten bilgi veren ama bir şöyle yani, bir durum var yani savcının ne sorduğu ne sorabileceği ne sormuş olması da çok büyük bir merak konusu.
7: Ne
4: yani
7: iş diye
4: ne diyor mesela yani, bunlar bu kadar benzerlikler bunları oturup kendi kendinize mi hayal ettiniz yoksa birileri bir yapı, bir örgüt, bir hücre size böyle böyle mi yapacaksınız dedi. Şimdi hayır diyebilirsiniz. Elbette kendimiz yazdık diyebilirsiniz. Bilginize başvuruluyor. E o zaman da kardeşim şimdi Gaffar Yakıncan'ın söylediği gibi ya bir şey bu kadar olur mu? Yani spor yaptın, şu oldu, bu oldu sonra hani Gökhan diyor ki ben cinayet diye adlandırıyorum. Öyle söylüyorum
3: başka
4: diyor.
3: Bir anlamı
4: ya, bu
3: yok
4: kadar mı olur ama yani? Bunu gerçekten Simpsonlar yapamaz.
7: Bunu cinayet konusunda gerçekten yapamaz. Burada çok özür diliyorum. Yani bu cinayet konusunun böyle midir bilmiyorum. Yargı onu bir şekilde araştıracak. Yani, ama şu çok bilmiyoruz. Önemli.
4: Anlamaya çalışıyorum.
7: Bir önemli istihbaratçının yurt dışından çağrılıp kendi ayaklarıyla yani bir kargo evet, uçağıyla Türkiye'ye gelip kaçma şüphesiyle tutuklanması zaten bir cinayetin başlangıcıdır.
4: Hani
7: doğrudan bir cinayet
3: şöyle,
7: bilmiyorum.
3: Bilmiyorum. Tek bir görüntü var Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ki o görüntüler nedeniyle gazeteci meslektaşımız tutuklandı biliyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin o zaman Beşiktaş'taki yerleşkesinde koşuyor adam ya. Ya koşarak
2: yok, önce yeri
3: adliyede
2: kaçırıyor,
3: gidip gelen bir adamdan
4: ya, önce... Orada o günlere şahit demiyor, görüntü vermek hayır, istiyor değil mi? Onlar önemli.
2: Tabii koşarak gelen bir
7: adam. Nasıl bir sağlıklı
1: bir şey söyleyeceğim yok, ama sağlıklı nasıl yani, tanıdığın tutuklaması nasıl o zaman bu?
4: Hani hayır, orada öncesi. Öncesinde. Sonra değil. Yani ya da o duruşmalar sırası şeye getiriliyor.
3: İlk geldiğinde.
4: Efendim?
1: İlk geldiğinde. Kamuoyu görüntüsünü bilmiyor diye düşünülüyor.
4: Ya o sağlıklı olduğuna dikkat çekmek için söylüyor. Yani koşuyor sağlıklı birdenbire
2: bir
4: böyle
2: oluyor. Bir de yargıdan kaçmıyor. En önemli. Yargıdan kaçmıyor. Yargıya koşarak geliyor.
4: Yiğit Acar. Şöyle. Bütün bu hikayeyi bir yere bağlıyor musun?
2: Tabii. Ya şunu görüyorum. Şimdi bilgisine bilgi veren sıfatıyla ifade alınsa da bu tabloya baktığımızda görünür gerçeklik burada bir olağan şüphenin olduğunu gösterir. Mutlak şüphe vardır demiyorum ama olağan şüphe vardır. Kimse hayatın olağan akışı içinde bu kadar kurgusal bir şeyi denk getiremez. Yani denk getirmesi ancak hani kuşun taşa çarpması kadar denk gelecek bir ihtimaldir.
4: Güzel.
2: Ve o yüzden buradaki yapımcılar, senaristler elbette bu konunun, bu soruşturmanın tarafı olacaktır. Bu soruşturma ilerlediğinde eğer olası şekilde failler tespit edilebilirse o faillerle de olası irtibatları da araştırılacaktır. Belki de biz onları o faillere yardım eden sıfatıyla da görebiliriz.
4: Peki,
2: neden?
4: Kozinoğlu'nun maaşından alınan örnekler temiz çıkarsa, yani kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti sadece şeklinde bir rapor ortaya çıkarsa bu senaryo baştan aşağı çöp mü oluyor?
2: Yok, olmaz. Ben sadece maaştan alınacak örnekle değerlendireceğini düşünmüyorum. Çünkü
1: kalp masajı sırasında bir şey yapıldı iddiası da var ya, ona da bakmaları lazım. Madem ceset bütünlüğü bozulmadı.
2: İki tane kıymetli üstadım burada ama üç tane de kıymetli gazeteci. Sizde dört.
4: Evet.
2: Herkes biliyor ki bazı ölümlerde hani naaş bulunmadan da olay örgüsü, ceset dediğimiz bulunmadan da olay örgüsü tutuyorsa o eylemin varlığını, Yargıtay da bu şekilde değerlendirir. O ölümün varlığını ortaya koyar. Burada da naaştan illa o toksikoloji raporunda hiçbir şey çıkmasa da diğer deliller, diğer detaylar bu olay örgüsünde bir cinayetin varlığını ortaya koyacak somutla erişebilirse bu soruşturma belki yıllar sonra sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Çünkü bugüne kadar ne cezaevinin memurlarından bence sağlıklı ifade alındı, ne doktorlar sağlıklı sorgulandı, ne o ambulansı kullanan, o ambulansta bulunan sağlık görevlilerinin geçmişi ya da oraya nasıl sevk edildikleri, kimlerle temas edildikleri araştırıldı.
4: Sağlıklı bir süreç değildi.
2: Asla değil. Bakın cezaevi kanadı,
1: sonra işte yani,
2: cezaevi kanadı sağlıklı değil. Peki. Sağlık tarafı sağlıklı değil. O dönemin Adalet Bakanlığı'nda çalışan kadrosunun %60'ı FETÖ'den tutuklandı. İddialı ve unutulan bir şey söylüyorum. Ceza Tetkik Evleri Genel Müdürü'ne kadar gitti. Şimdi bunlar bu sayıda hatırlıyoruz 2016'da değil mi tasfiyeleri? Bu kadar insanın dahil olabileceği bir yapının.
4: Şüpheli diyorsun.
2: Tabii %100
4: şüpheli. Peki bir soru, hızlıca bir cevap. Tabii. Bu soruyu Gaffar Yakıncı'ya da soracağım. Görüşünü alacağım ama önce Ertuğrul Akar'ın bir konuyla ilgili fikirlerini öğreneceğiz. Mesela Kaşif Kozinoğlu, bu FETÖ hakimiyetinde olan bir cezaevinde öldürüldü. Bu tezden gidelim. Mesela Hasan Atilla Uğur da en az Kaşif Kozinoğlu kadar FETÖ'nün düşman safına yerleştirdiği bir isimdi.
2: Doğru.
4: Mesela o niye öldürülmedi? Ya da ona yönelik bir şey olmadı mı? Niçin?
2: Şimdi o örgütün kendi içinde aldığı karar ya da yapılanmayı tam bilemediğimiz için bir kişi infaz etti, niyenin infaz etmedi, hani o karar niye verilmedi sorusu zor bir yanıt. Belki onunla ilgili başka bir şey planlanmıştır, gerçekleştirilememiştir. Ya da göze alınamamış olabilir. Burada daha kritik olan, daha eylemliliğe dönüştürülebilecek, toplumsal olarak algıyı yönetebileceğiniz bir tercih bulunuyor. Atilla Uğur'la ilgili ne geliyor akla? Bir kahraman Öcalan'ı getirdi. Aynı uçaktaydı.
4: Hayır, Öcalan'ı sorguladı.
2: Hayır, ama yani
4: İlk sorgulayan isim Hasan Atilla Uğur.
2: Uçakta birlikteler. Şimdi onunla ilgili algı daha farklı olur. Bir kare fotoğrafının bile kimse tarafından bilinmediği, biraz daha kamuoyu nezdinde sahiplenilmeyecek, hele de o sırada Gökhan Bey de az önce söyledik, MİT görevlisi, MİT görevi yapmış konuşan isimlere bakıyoruz. Mehmet Eymür en ağır hakaretleri ediyor neredeyse rahmetliye. Enver Altaylı direkt hedefe koyuyor. Bakın Enver Altaylı o zaman Fethullah Gülen'le yazışıyor ama Enver Altaylı kitap yazıyor sırada, imza günleri yapabiliyor. Öyle bir Türkiye'deyiz. Hmm. Enver Altaylı gizli bir isim değil. Birçok siyasi partinin genel başkanıyla görüşüyor o yıllarda. Enver Altaylı gizli saklı değildi.
4: Hocam şimdi o ilişkileri biliyoruz. İşte,
2: ama bunlar
4: burada
2: varken,
4: şu anda biz
2: Kozinoğlu'nun hedefe konulmasından bahsediyorum.
4: Şunun için hatırlatıyorum, özür dilerim. Biz o ilişkileri biliyoruz. Mesela Altaylı, o, bu, FETÖ'nün hakimiyeti, kimler vardı, kimler yoktu, kim neyi nasıl korudu. bugünlerde herkes bir şey anlatıyor. O orada değiliz. Şuradayız tam. Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Eğer öldürüldüyse bir cinayet var. Bu cinayetin faillerini bulmamız gerekiyor. Yani bu cinayetin failleri kimlerdir? Ve bu diziyle bir bağlantısı var mıdır? Bu dizide önceden lansmanı mı yapılmıştır?
2: Bunu anlamaya çalışıyorum. Olası failleri FETÖ örgütüyle birlikte çalışan, o örgüte üye olan, o örgüt lehine faaliyet gösteren kişilerdir. Potansiyel olarak fail bu yapıdır.
4: Peki, peki. Ertuğrul Akar, bütün bu hikaye baştan aşağıya aslında Türkiye'de birçok suikast, cinayet, yani bizim tarihimizde birçok isim vardır böyle. Eşref Bitlisler'den tutun. Yani Özal, Ahmet Özal neredeyse hala devam ediyor. Hayır, bunlar mizahı yapılacak işler değildir ama hala bugün bile televizyon programlarına çıktığında benim babam öldürüldü diyor. Orada da fethi kabir yapıldı. Özal'dan da numuneler alındı, bakıldı. Ama böyle bir şeyin olmadığı söylendi. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Şimdi Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, çeşitli numuneler alındı, bakılacak,
3: Özal'da
4: edilecek.
3: Şöyle bir fark var.
4: Ortaya
3: Özal'da
4: bir rapor çıkarsa ne olacak?
3: Özal'da otopsi yoktu. Sadece mevcut anıt mezardaki ceset kalıntıları üzerinden bir araştırma yapıldı. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun da ki aynı zamanda adli tıpla düşünüyoruz. Yine fethi kabir yapıldı deyince Arif Ahmet Denizolgun'un da kabri açıldı.
4: Evet.
3: Oradan da bir rapor bekleniyor. Burada yapılan otopsiler var. Otopsi görüntüleri, fotoğrafları ve videoları üzerinden de ayrıca bir çalışma yürütülecek. Özal'da tek farklı otopsi
4: peki
3: yoktu.
4: Ertuğrul Akar, ne görüyorsun bu tablodan?
8: Tabii şimdi işi hukuki olarak değerlendirmek gerekirse burada ifadeler alındı. Sorular iletişimlerin kimle olduğu, Kaşif Kozinoğlu'yla senaristlerin görüşüp görüşmediği veya Okyanus Ötesi ile iletişimlerin olup olmadığı noktasında o dönemlere ilişkin büyük ihtimalle senaristler dahil HTS kayıtları falan alınacak. Konuşma içerikleri, dökümlerin hepsi alınacak. Bu iletişimler tespit edilecek. Peki bu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilişkilendirilebilir mi? Şöyle, tabii içerideki görevlerle ilgili de taykas sürüyor. Eğer bu HTS kayıtları, baz kayıtları, görüşme içerikleri vesaire bunlar netleşirse FETÖ terör örgütüyle ilişkili olarak örgüt faaliyeti çerçevesinde değerlendirilecektir. Ve burada ben senaristlerin de eğer hem Kaşif Kozinoğlu hem Amerika'yla yani FETÖ örgütüyle iletişimle tespit edildiği durumda bayağı sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Bu tabii işin hukuki tarafı. Yani bu aşamada herhangi bir şey var diyemiyoruz.
4: Bu tespit edilebilir bir şey mi?
8: Tabii edilebilir bir şey.
3: Bu HTS kayıtları 15 yıl evliliğinin durur mu?
8: Durur durur.
4: Ama devlet... Gaffar Yakınca dedi ki yani senaristler senaryo, senaryo yazarları bu işin en altındadır. Esas burada ya yapımcılar, şöyle, şunlar, bunlar vardır dedi
8: ya
4: yani.
8: Şöyle şimdi FETÖ'de sistem herkes bilir ki en alttaki en büyük rütbelidir. Yani
9: doğru bak bir de bu var.
8: Şimdi FETÖ'nün sistemi var. Böyle doğru. İşler. Doğru. O yüzden en alttaki senaristin orada hani hiyerarşik olarak bakmamak lazım.
9: Doğru.
8: FETÖ doğru. Örgüt evindeki rütbesine, iletişim gücüne bakmak
9: tabii,
8: lazım.
9: Doğru. Mesela, tabii doğru. Astsubayı ordu teslim ediyor adam.
8: Mesela.
9: Çünkü imam sistemi falan.
8: Emniyet içerisinde bir polis memuru, mesela bir il müdürünün abisidir ev içerisinde.
2: Veya başka kurumlarda. Yukarıdadır.
8: Astsubay. Başka kurumlarda. Bunu bu şekilde değerlendirmek ve o iletişim tespitlerinin ardından FETÖ terör örgütüyle iltisak durumu söz konusu olursa
4: evet.
8: Tabii senaristler de güzel sürprizler bekliyor. Bu işin hukuki tarafı. Şimdi şuna da bakmak lazım. Bu işin bir siyasi bir de kültürel tarafı var tabii. Kültürel iktidar dediğimiz tarafı var. Şimdi mesela biz bu son dönemlerde yapılan operasyonlara herkes şaşkınlıkla bakıyor değil mi? Mesela faili meçhul cinayetlere gidilmesi, işte ünlüler üzerinden baronlara giden bir uyuşturucu operasyonu silsilesi vesaire vesaire. Birçok futbolda şike ve
4: şaşkınlıkla bahis... bakmanın ötesinde herkes şunu soruyor. Neden şimdi?
8: Heh.
4: Esas soru bu.
8: Şimdi yani peki
4: o söylediğin dosyalarla ilgili esas evet. Sorulan soru bu.
1: Baronlara şimdi, gidildi mi?
4: Evet.
8: Burada önemli olan şey şu. Biz bu dönemi ne diye adlandırıyoruz? veya medya bu dönemi ne diye adlandırıyor? Bağırsak temiz.

0: Değil mi? Bak, bu dönem bağırsak temizliğin dönemi. Peki ben bunu nasıl, ilk günden beri nasıl değerlendiriyorum? Evet. O olay çıktıktan evet. beri nasıl değerlendiriyorum? Şimdi burada bir devlet içindeki iktidar kavgası var. Bak bu bir. Devlet içi iktidar kavgası. O derin devlet mi dersiniz, ne derseniz deyin. Burada bir kavga var. Hı hı. Ve bugün galip gelindiği netleşti artık. Yani bugünün yönetiminin galip geldiği netleşti. Şimdi bu tüm devletlerde aynıdır. Zamanında Türkiye'de de işte eski TRT dizileri, eski şimdi isim vermeyeyim aktörlerin filmleri üzerinden işte milliyetçilik, İslami jargon, İslami duruşlara ilişkin veya o dönemin başörtüsü, darbe, meclisteki başörtülü vekillerle ilişkin sübliminal mesajların çokça verildiğine şahit olduk biz. Hı hı. Ama bunlara da o gün değil, bugün ayıktık. Şimdi belli bir sürecin geçmesi lazım. Devlet içindeki sistematiğin değiştiğini şuradan görebiliyoruz. Birileri dedi ki, ben tamamen kendi yorumumu yansıtıyorum. Birileri şunu istedi. Bir gücün yönettiği sistemin afişe olmasını istedi. Bak, Türkiye'de istihbarat, derin devlet, olaylar, cinayetler böyle oluyor diye birileri afişe olsun istedi. Bak, Kurtlar Vadisi bunun sadece yansıması oldu. Bu afişe olmasını isteyen güç bunu yayınlattı. Böyle bir düzen var, tüm her şey böyle oluyor, bütün suikastler böyledir, altında bunlar var, isimleri bunlardır. Bak böyle böyle böyle oldu. Ha, şimdi geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda o ve şuna dikkat edin. Şu yorumu da şuna dayanarak yapıyorum. Kurtlar Vadisi özellikle milliyetçi, İslamcı yani diyebileceğimiz İslami diyelim ve Osmanlıcı bir merkezdeydi. Hatırlayın.
1: Öyleydi evet.
0: Tabii hatırlayın. Ondan sonra işte Polat Alemdar şeye gitti. İşte Mescid-i Aksa'ya falan gitti yani böyle bir seri çektiler.
2: Kurtlar Vadisi, Irak, Suriye, Irak Filistin bunları çektiler. Evet. Bak şimdi, şöyle bir şey var şimdi güç dengesi değişti derken sadece Kaşık Kosunoğlu özelinde konuştuğumuz için bu adama şehit denmeli. Buna
3: başta ulusalcıydı.
0: Ya onu ben bilemem, onu devlet
2: ben böyle bir isteğim açıkçası. Peki.
0: Ben bir istihbaratçıysa eğer şehit denmesini tercih ederim tabii ki.
2: İstihbaratçı.
0: Ama onu devlet bilir. Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Şimdi bu noktada böyle bir yapıyı görüyoruz ve böyle bir yapı neye karşı yayına giriyor? O bahsettiğim İslami siyasete, milliyetçi siyasete zarar vermek amacıyla sübliminal mesajlar ileten TRT ve benzeri dizilere karşı böyle bir güç ortaya çıkıyor ve bu net bir kültürel iktidar değişimini gösteriyor bize ve anladım, bugün tamam. Bağırsak temizleme operasyonu olduğu için hani Nihal Hanım dedi ya niye 15 sene sonra? Onu devlet bilir. Bekler.
1: Peki anladım.
0: Tam zirveye geldiğinde der ki iktidar
1: artık. Zamanı şimdi diyorsun.
4: Abi, tabii. Bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Bir cümle Gaffar Yakıncı'ya bir şey soracağım. Ha,
4: kısa.
1: Ve bir video Gökhan, tekrar bir görüntü Gökhan bir programdan alıntı yapacağız.
4: Gökhan Bey'in dediği gibi yani şehitlik nedir'i tartıştığımızda görevini yapan eski bir asker ve istihbaratçı olarak görevine devam eden bir kişi görevinden buraya devletin yargı kurumu onu çağırdı diye geldi. Yine o yargı kurumu onu tutukladı diye devletin namusunda cezaevine yatırıldı ve orada öldü.
1: Evet.
4: Bu ölüm devletin gözetimindeyken bir cinayetse şehitliği barizdir. Eğer bu soruşturma az önce konuştuğumuz gibi bir gerçeğe evrilirse rahmetlinin şehitlik makamı kendisine tevdi edilmesi gerekir.
1: Peki. Gaffar Yakınca. Hasan Atilla Uğur'u sordum. Aslında şöyle bir şey var. Onu bir izleyelim istersen. Şöyle, bu yeni bir şey değil. Mehmet Ali Birand rahmetli yıllar önce bir programda konuyu tartışıyor. Şöyle oluyor.
3: İlk Tolga Şardan yazıyor.
1: İlk yapımcı. Tabii.
3: Milliyet Gazetesi'nde evet, ilk Tolga Şardan
1: 32. günde ilk yapımcı olan Osman Sınav'ın Atilla Uğur'la olan konuşması Ergenekon konuşmasına girmiş. Bu bir tesadüf mü sorusuna soruluyor. Bu bir tesadüf mü diyor. Sonra dizinin başrolü Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz'ın abi ya da kardeşi. kişisel ilişkidir. Bu konuda bir şey diyemem diyerek cevap veriyor. Evet. Şimdi bir Hasan Atilla Uğur adı. Şu Bir Ant'ın programındaki bölümü bir görelim mi?
5: Osman Sınav ilk yapımcısı. Atilla Uğur ile telefon konuşması Ergenekon iddianamesine girmiş. Şimdi bu ne ilgisi var? Bir tamamen tesadüf herhalde.
6: Onun kişisel ilişkileridir yani. Bir şey diyemeyeceğim ben o konuda. Ben Osman Sınav sadece yönetmenim olarak.
0: Küçücük izah edeyim. Deli Yürek Bumerang Cehennemi Diyarbakır'da çekildi. O dönemde bölgenin istihbarat başkanı, yani tam unvanını bilmiyorum, Atilla Uğur imiş, sonradan öğrendik. Ha,
7: başkan yardımcısı.
0: Başkan yardımcısı. Yani o da Kaşif Kozinoğlu'nun kendi iç dosyalaşma, iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir.
1: Osman Sınav. Gaffar, ne diyorsun?
8: Osman Sınav diziyi neden bıraktı sorusuna...
1: Bu benimle gidecek bir sırdır.
8: Evet, rahmetli Osman Sınav'ın verdiği yanıt benimle mezara gidecek bir sırdı. Bir sır olarak gitti. Yani o sırrı bilen biri var mı bilmiyoruz. Ama şu kısım tuhaf. Yani bir televizyon yapımcısı. Osman Bey bir de çok önemli bir isimdi biliyorsunuz yani yapım dünyasında. Çok önemli, çok büyük bir işi bırakıyor. Bırakabilirsiniz, satarsınız projenizi vesaire. Ama tabii bu çok böyle altın yumurtlayan tavuk gibi çok önemli bir şey.
1: Ya müthiş, tam bir şey. Niçin
8: merak ediyorsunuz?
1: Adam?
8: Sorarsınız yani tabii. Dersiniz ya işte ya felanca gazeteden niye ayrıldınız da falan yerde yazıyorsunuz değil mi? Hani o anlatırsınız bunu. Buna benzer bir şey. Ama Osman Sınav diyor ki bu benimle mezara gidecek bir sır diyor. Böyle çok şey bir laf yani, çok ağır bir laf.
1: Birçok şeyi düşündürtüyor
8: tabii bize yani. İster istemez bir sürü de soru işareti oluşuyor. Şimdi Albay Hasan Atilla Uğur'un bir şeyler bildiği kesindir çünkü o olaylar sırasında orada bulunuyor. Ama demin söyledim ya, neden o bazı tapelerde geçiyor. Bir tape var mesela, dosyaya tape alınmış. Herhalde şundan dolayı alınmış. Ben o tapeyi okudum. Yani tapede bir suç unsuru yok. Yani bir yapımcı, bir yapımcı bu konuyu bilen birine bir soru soruyor. Demin dedim ya, konsept danışmanı gibi. Yani zaten şimdi konuşan kişi de kimliğini bilmiyorum. O da dizinin yapım ekibinden galiba.
2: Bahadır Özener.
1: Bahadır burada.
2: Senaryo.
1: Senaryo yazarı. Bugün evet. ifade veren tamam. isimlerden.
8: Genç o zaman yıllar geçti.
1: Genç tabii. Çok uzun bugün ifade veren isimlerden.
8: Çok uzun zaman. Uzun
2: şöyle
8: zaman
2: bir şey dedik.
1: Tamam, tamamlasın geliyor.
8: Hemen bitireyim. Şimdi yani şeyin dizinin nasıl olacağına dair teknik bilgiyi birilerine sorarsınız. Ve dediğim gibi 2004'te de bir rapor var. Evet. Raporu yazan Kozinoğlu. Ama şundan dolayı Kozinoğlu bu suç dünyası, yeraltı dünyası, kabadayılar alemi, bunlarla ilgili de MIT'te raporlar yazan, bu davalara da ilişkisi olan bir MIT görevlisi.
1: Bazı isimler bugünlerde bakıyorum, her tarafa bakıyorum, konuşulanlara, yazılanlara, çizilenlere. Tabii bunlar ciddi iddialar, ağır iddialar. Hasan Atilla Uğur'un şeye nedir, Kozinoğlu'na ilaç verdiğini söylüyor.
8: Ya bu çok
1: bunlar
8: ağır
1: daha çok bu... FETÖ'ye yakın fikirler ve iddialar mıdır sence?
8: Ya şimdi ben hani bu tip iddialara ben rastladım ama böyle internette böyle hani isimsiz şeyler
1: tabii,
8: gibi
1: tabii iddia olduğu ziyade. İçin söylüyorum. Mesela ama daha çok bu hangi aklın ürünü olarak ortaya yani... çıkar? Mesela bunu niye iddia ederler?
8: Şimdi bir defa sevgili Faruk, evvela bunun bir cinayet olduğunda bir tabii. uzlaşmamız lazım.
1: Tabii tabii.
8: Ondan sonra da kim bu işi yaptı dememiz lazım. Tabii. Yaptı yani ortada, şimdi bakın ortada olağan şüpheliler var. Yani koskoca bir FETÖ tezgahı var.
1: Tabii.
8: Koskoca bir tezgah var. Bakın şöyle söyleyeyim size, mesela bugünkü şey yaptığım konu Doktor Alp Çetiner. Doktor Alp Çetiner, Metris cezaevinin doktoruydu. Alp Çetiner bugün Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. Bugün konuştu. Dedi ki, Kozinoğlu tutuklandığında evvela Metris'e gönderildi, sonra Silivri'ye sevk edildi. Metris'e geldiğinde ilk kabul muayenesini yapan kişi Doktor Alp Çetiner'dir. Diyor ki, sohbet ettik diyor.
1: Kozinoğlu'yla Alp Kozinoğlu Çetiner sohbet ediyor.
8: Evet, doktor şu anda anlatıyor. Sohbet ettim diyor. Ve bana dedi ki diyor, bu davanın şu... Bu Oda TV davası nedeniyle tutuklanmıştı.
1: Evet.
8: Yani casusluk suçlaması vardı üzerine. Yani devletin sırlarını açık etme suçlaması vardı. Bu davaların üç ayağı var. Ayaktan birisi benim. En öne benim üzerime kuruyorlar. Ben mahkemede konuştuğumda hepsi çatır çatır çökecek.
1: Çökecek diyor.
8: Hatta MİT'e de dedim ki diyor, MİT'e yani kendi amirlerine. Ben bildiklerimi açıklarım. Eğer siz bu işlere müdahil olmazsanız dedim diyor. Bunu doktora söylüyor. Bugün Metris cezaevi doktorunun yaptığı açıklamayı söylüyorum ben size. Yani buradaki kişi çok önemli bir kişi. Hani bunu şöyle soruları şöyle sorarsak mesela demin de hani doğal bir soru. Yani neden Hasan Atilla Uğur'a bir suikast yapılmadı da? Çünkü Hasan Atilla Uğur bir sacaya değil. Yani pek çok
1: orada
8: insan,
1: bir sacaya değil.
8: Ergenekon, Balyoz, Oda TV vesaireden pek çok insan tutuklanmıştı. Ama orada sacaya mesela İlker Başbuğ bir sacayaydı.
4: Tabii, net.
8: Net bir sacayaydı. Kozinoğlu kimler diye yanıt vermiyor da yani kimleri biri benim diyor. Evet Kozinoğlu da öyleydi. Onun için Kozinoğlu'nun ortadan kaldırılması bir hedefti. Bundan dolayı böyle bir şey oldu. O gelelim o soruya. Yani ben o soruları çok yersiz bulurum şu anda. Çünkü hani ortada fol yok, yumurta yok. Bir şey çıkarsa yani bu şunun gibi bir şey. Ya falan yerde ben de bulunuyordum. Benim tabii ki bilgime, ifademe falan başvurulur.
1: Bu Esmer Melek var ya. Esmer Melek işi.
8: Evet.
1: Mesela bu zehirlendi diyor. Yani
2: sonradan... evet, 31 evet.
1: Mail atıyor Gökhan.
2: 31 Mayıs olması lazım.
8: Kendisine zehirlenme korkusu var.
1: Nerede o? Nerede? İşte burada.
2: 27 Nisan bu ilki.
1: Evet evet.
2: Sonra devam ediyor bu konuşmalar.
1: Diyor Esmer ki bak, Melek 27 Nisan İstanbul. 2012 gönderen Esmer Melek. Alıcı Kozinoğlu ailesinin avukatı Tuğçe Duygu Köksal. Diyor ki içerik Duygu Hanım ben Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde ölen, öldürülen Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğü, bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum ama siz duyarsız kaldınız. Ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil. Şimdi bir, avukat, ailenin avukatı neden duyarsız kalsın?
3: Hayır ama
1: yani bu kara meleğin iddiası. Esmer
3: sonra,
1: Meleğin, özür dilerim.
3: Ya şöyle, sonra buluşmak yani ailenin istiyorlar.
1: Avukatı buna niye duyarsız
3: benim okuduğum kadarıyla sonra buluşmak istiyorlar Esmer Melek'le. Buluşmak istiyor avukat. Şimdi, Esmer Melek kod adını kullanan şahısla. Yani, ama o kişi gelmiyor buluşmaya.
8: Avukat açısından dışarısı risklidir belki.
1: Bir yani bu bir biraz şey asparagas bir şey
4: şöyle,
1: gibi mi görünüyor?
4: Şöyle ifade edeyim. Onur Bey'le biz hemen birbirimize baktık. Bir kere Tuğçe Hanım ben çok iyi tanırım. Çok da saygı duyduğum
8: bir meslek. Avukat, iyi bir hukukçudur.
4: Çok iyi bir meslektaşımdır.
3: Evet. Gelmiyor zaten adam.
4: Ahim standartlarında bir şeydir yani hukukçudur.
0: Kendisi sen orada... de CHP'lisin.
4: Ya tamam öyleyim çok şükür. Elhamdülillah deniliyor ya. Şimdi Tuğçe Hanım aldı yani Tuğçe Duygu Köksal aldığı hiçbir dosyada duyarsız davranmaz. Çok nitelikli çalışır bu bir. İkincisi buradaki bu mailde hani tanıdığım için söylüyorum evet. Adı da geçti. Bu mailde öyle dedi diye öyle demek değildir.
1: Hayır ben onu sormuyorum.
4: Ya
1: bak,
4: şuraya geleceğim. Hayır ama izleyiciyi bilgilendirelim.
1: Abi Esmer Melek.
4: Esmer Melek'in kim olduğu şu an belli değil.
1: Esmer Melek sence inandırıcı mı?
8: Hayır bir şey bilemem, ekleyeceğim. Tabii. Çok özür dilerim. Mesela şöyle varsa.
3: Böyle biri var mı?
8: Birini bilmiyorum. Temsil ediyorsunuz. Çok önemli birisi. Ve ölüyor öldürülüyor bir şey var. Ve bir mail geliyor size. Hı hı. Diyor ki müvekkiliniz suikaste kurban gitti. Evet. Yapacağınız şey bunu araştırmaktır. Doğru. Ama böyle bu tip dosyalarda benimle şurada buluş, benimle burada buluş benim büyük bir risktir. Çok. Acemiliktir yani orada buluşmak. Gel dersin ofise. Gerekiyorsa kayıt altına alırsın bilinçli.
4: Hazırlığını
8: eğer
4: yaparsın.
8: Karşı taraf bunu kabul etmiyorsa bir maila güvenmeniz mümkün değil. Başka hangi kumpasa dahil edildiğinizi bilemezsiniz.
2: Bilemezsiniz. Bu zaten intikal ediyor savcılığa. Evet. Tarih
8: hocam yapacağı şey ya savcı intikal gibi yapıyor aynı.
2: İntikal ediyor. Savcılık kayda değer bulunuyor. Bak aynen. 2012
4: savcılık
2: yılından
4: diyor ki bu yeterli bir delil değildir diyor.
2: Tarih 2012. Evet. 14 yıl evveli. Avukat hanım Tuğçe Duygu Köksal zaten savcılığa götürüyor bu meseleyi.
8: Aynen.
2: Bu konuda bir başvuru var.
4: Savcılık ne yapıyor?
2: Savcılık kayda değer buluyor. 2012'den söz ediyoruz. Bugün 2026'da tartışıyoruz bunu.
1: Evet. Enteresan. Ya bunu da bir görelim dedik. Böyle de bir durum var.
4: Şimdi şöyle bir de Faruk Bey unutmadan söyleyeyim.
1: Geliyorum.
4: Kozinoğlu'nun yargılandığı davanın hakimi ve heyeti FETÖ'den hüküm giymiş hakimler.
8: Tabii.
4: Ya yani bunu unutmayalım.
8: Tabii.
4: Öyle bir hakim ki yargılama sırasında cübbesini çıkarırdı bazen. Arkada volta atardı. Ben o duruşmalardaydım çünkü. Ya bir yürüyen hakim düşünebiliyor musun Onur? Adam kalkıyordu, yürüyordu. Anlat sen diyordu bize.
1: Onu biliyorum. Bir iki kayıt vardı. Onu
4: böyle izlemiştim. Böyle bir gayri ciddilikte Çağlayan Adliyesi'nin göbeğinde en büyük salonda biz bu yargılamaların tarafı olduk orada. Yani çok da sağlıklı o savcıya götürdün, o hakime götürdün. Zaten araştırılmıyordu, dinlenmiyordu.
8: Sus kokmuştu.
4: Yani rahmetli Duygun Hocam. Yarsuat hocamız o dosyada avukattı. Biz onu dinleyerek zaten öğrenseydik ama bir kez daha hukuk öğrenirken sen ne biliyorsun diye onun sözünü kesen savcı hakimle karşı karşıyaydık biz. Bunları da izleyiciye hatırlatmak gerekiyor o dönemin ortamı için.
1: Anladım, anladım.
8: Kuzinoğlu

0: zehirlenmekten endişe ettiği için umumiyetle
1: konserve
0: yiyormuş. Evet, yani bu işte gene
2: cezaevi kantininden gelen ürünlerle
0: söylediği. Bir de tabii şöyle bir şey var. O dönemki tüm tutuklularla ilgili genel bir şey bu. Karavanadan çıkan yemekleri yiyorlar.
3: Evet.
0: Ama özellikle münferiden servis edilen tatlı gibi hani bireylere mahsus verilen şeyleri çöpe atıyorlar. Bundan da korkuyorlar. Korkmakta da haklılar. Çünkü sonradan şunu gördük. Yani mahkeme salonunda savunma yapan kişilerin haklı olduğunu, mahkeme heyetinin tamamen düzmece delillerle kurulmuş bir operasyon heyeti, bir hainler heyeti olduğunu gördük. Yani yargılanan kişiler diyorlardı ki biz masumuz, biz suçlu değiliz, siz suçlusunuz, siz yargılanacaksınız diyorlardı ve neticede de öyle oldu.
1: Şimdi
0: böylesi bir kumpas içinde zehirlenmekten korkar mısınız? Korkarsınız kardeşim.
3: Doğru. Gayet tabii. Çok kısa bir şey soracağım. Evet, hayır diye bir cevap alacağım. Öldürüldüğüne inanıyor musun Yiğit?
2: İnanıyorum.
3: Nihal Bengüsü Karaca?
4: %70, %80.
3: Öldürüldüğüne. Onur Bey?
5: Şüphelerim var. Öldürüldüğüne ilişkin şüphelerim var. Ciddi şüphelerim var.
3: Şüpheleriniz var. Gökhan?
6: Ben inanıyorum başından beri.
3: Anlattım. Gökhan %100 inanıyor. Kesin cinayet.
2: Ben o zaman da inanıyordum. O yüzden Ertuğrul bunu direkt söyledim.
7: Yani olabilir.
3: Çok temkinlisin. Olmayabilir.
6: Ki sadece... Ya, kaşif ya
2: hukukçu delille konuşuyor.
4: Aynen.
2: Ben duygusal söylüyorum orada.
3: Çok özür dilerim.
4: Hislerimizi soruyorsun sen şu an.
3: Tabii tabii. Yani.
4: Çünkü
3: ben
4: şunu hatırlatan da benim yani.
3: Hukukçu.
4: Henüz adli tıptan.
3: Yok yok, ona değil yani. Bu, buraya kadar bir şey geldi. O
2: ama hisler. Hislerimiz nedir?
3: Yani? Dışarıdan da takip ediyorsunuz.
4: Siz, öldürmüş olabilir. Ama kimin yaptığına ilişkin şey de çok karışkınız yani.
3: Ertuğrul Akar'ın kanaati böyle sanki %50 %50 gibi.
4: Hisler kadar emin değil.
7: Yani çok şey gördük, yaşadık. %50 %50 yani açıkçası. Yani
6: ama
7: artık
6: biz
7: bu konularda
6: zaten şu cinayeti işledik demiyoruz ki.
7: Artık bu konularda ben şeyim yani, buz gibiyim. Şeyim yok yani, gördüklerimden sonra bir şey diyemiyorum. Yani daha geçen hafta biz burada bir bakanın adli tıptaki film fırıldağını öldü
2: şey. Nasıl aynı
7: odaklar? Kuriş dosyasını gördük.
6: Aynı yani, odaklar.
7: Bu ülkede biz Cumhurbaşkanı'nın yaverinin FETÖ'cü terörist olduğunu neler gördük neler. O yüzden... %50 %50 aklımı kullanıyorum.
3: Gaffar Yakınca, Kaşif Kozinoğlu normal yolla mı ölmüştür, öldürülmüş müdür?
0: Öldürülmüştür, cinayettir. Bu daha evvel de yazdım, şimdi de tekrar ediyorum.
3: Net.
0: Şundan peki dolayı, yani bir tek cinayet dosyası olarak değil. Bu toplamda FETÖ davasının bir parçasıdır ve bir terör örgütüyle ilgilidir. Böylesi bir şahsı terör örgütü hedefine koyar. Bu da sıradan bir ölüm değil. Benim kanaatime göre bu bir cinayettir.
3: Ortak peki kalıyor. O söyledikleri şey, uzasın istemiyorum. Şu ailem güvende operasyonunda hızlıca konuşalım. Yarım saatte istiyorum da. Bugün 2 saat yayın yapacağız onun için. Mesela Mehmet Eymür'le ilgili çok olumsuz şeyler söyledi.
0: Kozinoğlu'nun kendi notlarında var bu.
3: Yani Kozinoğlu söylüyor. Tabii.
0: Kozinoğlu diyor ki...
3: Bu şu mudur? Mesela istihbaratın içinde...
4: Birçok kişi hakkında
3: Atasagun
4: olumsuz not var.
3: Önemli bir isim. Evet.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali'nin de var yani notları.
3: Özür dilerim. Yani bir Eymürcüler var, bir Atasagun ekibi gibi mi? Ya da içeride bir kavgadan, içeride bir şeyden mi bahsediyorsun?
0: Şimdi Türkiye'deki bütün devlet kurumlarının, bütün güvenlik kurumlarının içine müşahhas adı FETÖ olan, genel adı da CIA, Amerikan istihbaratı olan örgütler tarafından sızıldığını ve bunun ancak 15 Temmuz 2016 ihanetinden sonra bunların kesin anlamda sökülmesi için operasyonlar yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda şucular buculardan ziyade belirli odaklar için çalışan ekipler olduğunu kestirmek zor değildir. MIT'i kuran Amerikan istihbaratıdır. Kurulduğu günden itibaren içine kendini yerleştirmenin bir yolunu bulmuştur. Ta bugünlere kadar, yani bu şu olaylara kadar gelmiştir. Bugünü söylemiyorum. Biz bunları ne zaman kazıdık? 2016'dan sonra tamamını kazıma imkanı bulduk. Aynı şekilde BND'nin, yani Almanların bu işe dahil olduğunu biliyoruz. Özellikle Soğuk Savaş dönemlerinde Sovyetlerin Rusya'nın sızmaya çalıştığını biliyoruz. Bugün belki hala da bunları deniyorlar. Ama içeride, yani MIT içinde çatışmalar olduğunu, bu çatışmalarda çeşitli taraflar olduğunu biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz. Yani Mehmet Eymür nasıl yaşadı, nasıl öldü? Ben gazeteciyim, Mehmet Eymür'ü yazdım, çizdim, biliyorum. Yani Mehmet Eymür'ü bir yana koy, Kozinoğlu'nu bir yana koy. Değer, kıymet kaldırmaz yani. O zaman Kozinoğlu'na hain diyorlardı ama tarih bize kimin hain olduğunu gösterdi. Yani ben taraflı da konuşabilirim burada, çok rahat konuşabilirim yani. Kozinoğlu'nun Eymür'le ilgili tespitleri doğrudur, ben ona itimat ederim. Çünkü diğer söyledikleri de çıktı. Başka söylediği mevzular peki vardı, siyasete peki dair söyledikleri vardı. Şunu söylemiyorum, pozisyonel olarak yani falan kişi kötüdür, hain, onu söylemiyorum. O ayrı bir konu. Hani şahsi fikirler peki, ayrı. Peki. Ama mesela diyordu ki AK Parti içinde falan kişiler şunu yapmaya, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakanı devirmeye çalışanlar var diyordu. Notlarda var. Bugün aynı kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tavır alıyorlar. Aynı şekilde tavır
2: ama
0: alıyorlar.
2: Ama daha da ileriye götürelim. O notlardan zaten 6 ay sonra 6 Şubat krizi oldu. Hakan Fidan ve Erdoğan'a.
5: Dizide de Kurtlar Vadisi'nde de ona
0: Hakan
5: gönderme
0: Fidan'a
5: var.
0: Ve Erdoğan'a yönelik operasyon
2: orada
0: yapmaya
2: başarılı olunsaydı çözüm süreci sebebiyle... Işte...

0: gerginliğinin vurulduğunu belirterek olası durumlarda müttefiklerle birlikte harekete geçmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini savundu. Tusk daha önceki açıklamalarında da Rusya'nın bölgenin tamamında gerilimi tırmandırdığını söylemiş, gözümüzü korkutamayacaklar demişti.
1: Girne açıklarına batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den gönderilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetlerini hızlandırırken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin de Girne Limanı'nda o bölgede acı bekleyişi devam ediyor.
2: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne-Mersin taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
3: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süratli bir zamanda bu 14 naaşımıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
2: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
4: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Caniyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de 3 tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin caniyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
2: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
1: İstanbul'dan kalkan Akfen Holding'e ait özel uçak Libya'nın Misrata kentinde iniş sırasında pistten çıktı ve alev aldı. Neyse ki korkulan olmadı. Uçaktaki iki pilot ve bir kabin görevlisinin durumu iyi. Libya medyasında yer alan haberler.

0: Emine Veni ve jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar Güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde Sokaklar Güvende operasyonlarını başlattık.
0: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
1: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır.
2: Sevgili dostlar, arkamdaki yazı dikkatinizi çekmediyse ben şöyle bir göstereyim. Kiralar 10.000 TL'den başlıyor diye bir başlık attık ama nerede bu 10.000 TL'lik kiralar diyecek olursanız, İstanbul'da bildiğiniz gibi dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinden bahsediyorum ki geçtiğimiz hafta bu konuda çok fazla yayın yapmıştık. Şimdi başvurular bugün başladı nihayet. Şimdi gelin o örnek dairelerden birini görmeye gidelim. Habertürk muhabiri Buse Devren bize kimlerin nasıl başvurabileceğinin tüm detaylarını da anlatacak haberde. Hadi izleyelim.
0: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
3: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3 artı 1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
0: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
2: Emine Erdoğan da yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor. Çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum ifadelerini kullandı. Dijital tehdit ve bilgi kirliliği son zamanlarda, son yıllarda dünyanın başında büyük dert ve buna karşı yeni bir adım atıldı. Okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. Yeni uygulamayla ilgili açıklamayı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı analitik düşünebilen bilinçli bireyler olarak yetişecek dedi.
4: Hiçbir zaman olmadığı kadar şu anda yalan, yanlış haberlerin, görüntülerin üretildiği bir zamandan geçiyoruz. O yüzden bununla ilgili farkındalığı, bilgi okuryazarlığını, medya okuryazarlığını çocuklarımıza çok ama çok hızlı bir şekilde

0: öğretmemiz gerekiyor.
1: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesi hedeflenecek. Analitik düşünebilme kabiliyeti kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında işbirliğine gidildi. Medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak.
2: Bilgi çağının en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, algı operasyonları ve provokasyonlar sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
1: Duran, yeni nesil suç örgütlerinin çocukları ve gençleri hedef alan yapılar olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar, uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi.
0: Sosyal medya kullanıyorsa orada kendisini çok başka şekilde tanıtan insanların iletişimine maruz kalabilir. Gerçek olmayan bir haberle senin zihnini manipüle edebilirler. Dolayısıyla bir öğrenci bu durumla karşı karşıya geldiğinde endişe, kaygı, korku gibi duygular yaşayabilir.
3: Sevgili dostlar, üzerinde yaşadığımız dünyada sınırlar var. Ülkeler, kıtalar özenle çizilmiş hatlar değil mi? Oysa gökyüzü öyle mi? Hayal gücümüz kadar geniş ve herhangi bir sınırı da asla kabul etmiyor. Hadi öyleyse uçsuz bucaksız gökyüzüne, uzaya bakalım. Zira Türkiye ilk derin uzay görevine hazırlanıyor. Ciddi bir hazırlık var. Ay uzay aracının yapımı da tamamlandı. Önce bir güncel gelişmelere bakalım. Hemen peşine çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz olacak. Evet, Türkiye'nin ilk derin uzay görevi başlığını attık. Peki ne anlama geliyor? Biraz içini dolduralım. Şimdi ilk uzay aracımızın üretimi tamamlandı efendim. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Montaj ve sistem entegrasyonu çok başarılı bir şekilde yapıldı. Ve şimdi artık sırada ne var? Çok kritik bir süreç. Çevresel test aşamasına geçildi uzay aracı. Burada TUSAŞ mühendislerinin o maharetli ellerinde önemli bir test aşamasına geçecek. Ve %80 üzerine bir yerlilik oranıyla yapılan bir uzay aracından bahsediyoruz. Uzay aracı 2027 yılında fırlatılacak efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden nereden? Fırlatma Kennedy uzay üssünde yapılacak. Tabii ikonik bir yer. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bildiğiniz gibi Amerika açısından uzay keşfinin programlanması açısından da çok önemli bir yer. Ve fırlatılması o noktada olacak. Görev süresinin, ay uzay aracının görev süresinin yaklaşık 3 ay olması planlanıyor. Tabii bu dönem dönem uzatılabilir. Bu konuda da bilgiler var ve tabii bu bilgiler arasında belki de en kıymetlisi, en değerlisi, en çarpıcı olanı dünyada ay görevini, derin uzay görevini gerçekleştiren 9 ülkeden biri olacak. Türkiye bu konuda da gerçekten stratejik avantajlar neler sağlayabilir Türkiye'ye? Birazdan konumuza bakacağız. Bir tane daha ledimiz var. Hemen ona da bir yakından bakalım. Mehmet Fatih Kacır, Sayın Teknoloji ve Sanayi Bakanı, ay uzay aracı projesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşılacak dedi. Güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin ışıl özellikleri incelenecek. Tabii bunlar biraz teknik ifadeler. Şimdi bu ifadeler ne anlama geliyor? Türkiye bu görevle beraber neleri planlıyor, neleri hedefliyor? Konuğumuz astrofizikçi Doçent Doktor Selçuk Topal. Habertürk'te yeni yayın döneminde gece raporunda bu gece ilk konuğumuz ve kendisini ağırlamaktan da büyük bir onur, şeref duyuyorum. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar Evren Bey. İlk program olduğunu bilmiyordum. Güzel oldu, güzel bir başlangıç yaptık diyelim.
3: Çok sağ olun efendim. Türkiye'de çok güzel bir başlangıç yaptı. Az evvel evet, gençlerimizle ilgili haberler verdik. Sonlara doğru gençleri nasıl motive ediyor bu çalışmalar, onları da soracağım ama Türkiye'nin ayda araştırma görevlerine başlıyor olması efendim neden önemli sizce ve neyi hedefliyoruz? Yani ana hedefimiz nedir?
4: Şimdi tabii ki biz şunu yapmak istiyoruz aslında. Yani derin uzay dediniz. Hani dünyadan yüz binlerce kilometre öteye gidebilen, işte Ay'a bir uzay aracı gönderebilen bir ülke konumuna gelmek gibi bir durum söz konusu. Tabii ki siz eğer uzaya yatırım yapacaksanız bunun aşamaları var. Sizler iletişim uydularından işte uzaya astronot göndermeye, oradan Ay'a gönderelim bir uzay aracını ama önce bir sert iniş deneyelim, sonra kontrollü iniş, yumuşak iniş yapabilir miyiz onu deneyelim. Bunu yaparken kendi mühendislerimizle enerji, ölçüm vesaire gibi dallarda kendimiz bir şeyler üretelim ki bunların birçoğunu TÜBİTAK, TÜBİTAK Uzay ve birçok oluşturuyoruz.

0: oluşumunu yaptığını biliyoruz bu AYAP 1 projesinde. Hem mühendislik anlamında hem de bilimsel araştırma anlamında biz de derin uzay görevlerinde varız diyebilelim. Hani öyle bir hedefimiz var. Bu sadece uzaya bir şey göndermek de değil, yer tabanlı gözlem kapasitesini de arttıracaksınız. Her şey iç içe aslında ve uzay biliyorsunuz her zaman size uzun vadede yararı olan bir alan. Biz de bu ligde varız demek için böyle bir şey yapacağız ve aslında biraz da riskli tabii ki. Yani biz işte hazırladık uzay aracını, şimdi bunun testleri olacak. İşte basınç testleri olacak, o rokete konulduğu zaman belli bir G kuvvetine maruz kalacak, orada sallanacak vesaire. Bunlara dayanacak mı, dayanamayacak mı? Uzay ortamındaki koşullara dayanacak mı? Bunlar test edilecek TUSAŞ'ta. Bunlardan okey geldikten sonra siz bu değerli yükünüzü ABD'ye göndereceksiniz. Falcon 9 roketine yüklenecek. Ve kontrol ettim az önce, hani uçuş planlaması yapılıyor böyle şeylerin biliyorsunuz önceden. Haziran'dan önce olması beklenmiyor uçuş listesine göre. Ancak Falcon 9'in yük olduğu belli, yani Falcon 9'a yüklenecek bu. Ve dediğiniz gibi 3 aylık bir pencere var, ancak bu en hızlı süredir 3 ay. Yani siz dünyadan fırlattıktan sonra hemen hadi Ay'a gidiyoruz gibi bir durum söz konusu değil.
1: Bu yolculuk bizim ne kadar yükümüz... sürüyor efendim Ay'a?
0: Şöyle... Şimdi Ay'a gitmek aslında kendi etki sisteminiz varsa, tabii ki o etki sisteminin gücüne de bağlı olarak 3-4 günde gidersiniz. Aha. Biliyorsunuz Artemis 2 ne yaptı? Astronotları götürdü o kadar sürede, etrafında tur attı, geri getirdi. Ancak burada amaç başka. Burada bizim dünya yüzeyini terk ettikten sonra önce dünya etrafında bir yörüngeye oturacak bizim aracımız. O yörünge işte başlangıçta çok fazla eliptik değil ama daha fazla elips olacak, giderek elipslik derecesi artacak. Bu da birkaç ay demek. Yani 2 ay muhtemelen o sürecektir. 2 aydan sonra Ay'a yönelecektir ve Ay'a gitmek tabii ki sorun değil, ancak Ay'ın etrafında bir yörüngeye oturacak. Kendi it sistemiyle bunu ayarlayacak ve orada bir yörüngeye oturduktan sonra siz o Ay ölçümlerini, az önce bahsettiğiniz işte Güney Kutbu'nda su var biliyorsunuz, radyasyonu nedir, güneş rüzgarlarından ne kadar etkileniyor gibi üzerindeki aletlerle bunları ölçecek aynı zamanda. Ve bir süre sonra Ay yüzeyinden 100 kilometre yüksekte bir yörüngede dolanırken biraz hızını yavaşlatacak aksiyonda bir itki uygulayarak ve siz eliptik bir elips bir yörünge yapacaksınız ve Ay'a çarpacaksınız kasıtlı olarak. Hani o süreç zaten 30 dakika 50 dakika sürer muhtemelen Ay'ın yörüngesinden o son hızı değiştirip hadi biz Ay'a çarpıyoruz dediğimiz andan itibaren çarpma muhtemelen o kadar kısa sürecektir ancak. Bu süreç, yani dünya etrafında biz aletlerimizi test edelim, yörüngeyi iyi ayarlayalım, sonra Ay'a gidelim, Ay etrafında bilimsel ölçümleri yapalım, yörüngemizi iyi ayarlayalım, 20 ayı da bulabilir. Yani 3 ay ile 15 ay, 20 ay arasında da değişebilir, ancak öyle görünüyor ki 2027'de bu uzay aracı yoluna çıkacak, muhtemelen Haziran ayında çıkacak. En iyi ihtimalle Eylül'de, işte Temmuz, Ağustos, Eylül indiğini görebiliriz veya 2027'nin sonlarına doğru. Bu tamamen o bilimsel ölçümler ne derece yapıldı, ne kadar hazırız sorusunun yanıtına bağlı. Çünkü tamam hadi geç kalıyoruz inelim gibi bir şey yapamazsınız. Yani önemli bir görev çünkü. Tabii ki başarısız olsanız bile çok şey öğreneceksiniz. Yani biliyorsunuz başarısızlıkla öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Ve bundan sonraki yumuşak inişte, ki biliyorsunuz 5 ülke inebildi bugüne kadar Ay'a yumuşak iniş yapabildi. Rusya, ABD, bunlar yarışıyordu zaten Soğuk Savaş döneminde. Ancak 2000'lere geldiğimizde Çin'i görüyoruz, Hindistan'ı görüyoruz, sonra Japonya'yı.
1: Yani Ay'a sonra yumuşak inişin bir öncül adımı diyebilir miyiz Selçuk Hocam? Tüm bu çalışmaları kapsayan bir bakış açısıyla.
0: Tabii ki, yani eğer siz yumuşak iniş yapıp, şimdi bakın önümüzdeki, biz eğer bu 2027'deki sert inişi başarılı gerçekleştirirsek ve yumuşak iniş içinde hadi 5 yıllık bir pencere verelim, sert inişten sonra 2030-2032'ler, o zaman şöyle bir gündem olacak: Güney Kore, Singapur ve Avrupa Uzay Ajansı. Bakın Avrupa Uzay Ajansı bile hala yumuşak iniş yapabilmiş değil Ay'a.
1: Yani çok burada çok güçlü rakiplerimiz olduğundan da bahsediyorsunuz bu sıralamayı değiştirmek
0: adına. Biz ilk ona girebilirsek, ki bence girebiliriz. Yani, bu muhteşem bir şey.
1: Evet.
0: Bu muhteşem bir şey.
1: Yani sinyaller onu gösteriyor.
0: Anlaşmaları da imzaladık. O anlamda da ciddi bir atılım olacak aslında bakarsanız.
1: Kıymetli hocam, satır arasında bazı risklerden bahsediniz. Tabii Türkiye'nin aslında belli bir tecrübeye ulaştığı bir mevzudan, bir projeden bahsediyoruz ama o risklere dair de birkaç bize bilgi verir misiniz?
0: Şöyle, şimdi biliyorsunuz bazen bir uzay aracını dünya etrafında yörüngeye oturttuğunuzda yörünge parametrelerinde sorunlar çıkabilir. O an bir güneş aktivitesi de olabilir. Bu da atmosferik drag dediğimiz bir şey var. O etkiyi arttırabilir. Belki yörünge parametreleri istediğiniz gibi olmayabilir. Biliyorsunuz Starlink uyduları var değil mi? Çıkıyor dünya etrafında belli bir yörünge.

0: Sonra daha geniş, yüksek eliptik yörüngelerle asıl yörüngesine oturuyor. 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında.
1: Evet.
0: Ancak güneş fırtınaları beklenmedik bir şekilde gerçekleşirse bu ciddi sorun olabilir. Tabii ki şu an bizim TUSAŞ'ta yapılacak testleri öncelikle başarıyla geçmemiz lazım. Yani mühendislik kısmını halletmemiz lazım. Falcon 9-10 uzaya çıkaracaktır, sorun yok. Uzay havası da bize engel olmazsa, itki sistemlerimiz de düzgün çalışırsa biz Ay'a gitmeye hazırız. Ondan sonra tabii siz Ay'a yaklaştığınızda bir hiperbolik yörünge olacak. Önce açık bir yörünge, onu kapalı bir yörünge yapmanız lazım. Orada bir yörünge transferi yapacaksınız. Zamanlama çok önemli, itkisi çok önemli vesaire. Yani o kadar risk var ki. Hani o kadar risk var ama şöyle bir avantajımız var. Lastiği yeniden icat etmiyoruz. Yani bunun fiziği, matematiği, mühendisliği ortada. Ancak bunu biz kendi mühendislerimizle, kendi bilim insanlarımızla yapıyoruz. O nedenle bize yeni bir deneyim kazandırıyor. Ne olursa olsun görev nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bundan sonraki görev için, ki devam etmeli bir şekilde, bundan
1: Kesinlikle.
0: sonraki görev için inanılmaz bir bilgi birikimi olacak. Bu
1: Yani
0: işler böyle oluyor
1: Türkiye'nin
0: Evren Bey.
1: kendi
0: Yani
1: mühendislik kabiliyetleri açısından çok şey anlatıyor, değil mi hocam?
0: kesinlikle bakın, SpaceX kaç tane roket patlattı? Değil mi? Hala işte Starship'i yapmaya çalışıyor, patlatıyor milyon dolar için. Yani
1: Tabii.
0: hata yapmadan öğrenemiyorsunuz. Bunlar hep deneyim. Önemli olan siz devam edeceksiniz. Bunda hiç yılmadan devam edeceksiniz. Sonra bakmışsınız, Artemis Anlaşmaları'nda taraf olan bir ülke olarak, sizler başka bir gök cismine bir uzay aracını gönderip yumuşak iniş yaptırabilen bir ülke olmuşsunuz. Bu da muhteşem bir şey.
1: Umarım o yayınları yapma fırsatımız olur ilerleyen yıllarda. Çok kıymetli hocam. Şimdi şu da bir gerçek. Kendi teknolojisini üretebilen, gücünü gökyüzüne taşıyabilen milletler gerçek anlamda bağımsızlığına kavuşmuş diyebiliriz ki. Yani bu bağımsızlığın temel taşı da genç kuşaklar. Onlar açısından da değerlendirecek olursak, yani bu tarz projeleri Türk gençliği için küresel ölçekte böyle rekabet edebilme ve özgüvenini inşa etme projeleri olarak da okuma şansımız var mı hocam?
0: Tabii ki şöyle bir şeydir. Bakın, sizin bir uzay projesini, bu ülkemize ait bir özel şirket de olabilir, İşte uzay ajansımız, bakanlığımızla yaptığımız, TÜBİTAK Uzay'la yaptığımız bu, işte Delta V şirketiyle yaptığımız bu projede olabilir. Yapılabilirliği gösterebilirsen bir gence, okey yapılabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Bir örnek gösteriyorsunuz. Ben de biliyorsunuz yıllardır Gelecek Uzay'da sloganıyla uzayın öneminden bahsediyorum. Bakın diyorum, uzay tüm bilim dallarını içeriyor. O nedenle uzay gerçekten araştırılması gereken bir yer ve öyle görünüyor ki bir yerde biz bu gezegende terk etmek zorunda kalacağız, veya biz Ay'da üs kurmaya çalışırken veya Mars'ta üs kurmaya çalışırken geliştirdiğimiz teknolojilerle belki daha yaşanabilir bir gezegen haline getireceğiz burayı. Gençlere umut veren şeyler bunlar. Çünkü uzaya ilgi inanılmaz şekilde arttı. Ve bazı şeylerin yapılabilir olduğunu gösterdiğinizde gençlere, ortaokul çocuğuna, lise çocuğuna, üniversitede şu an okuyan, bu alanlarda bizi izleyen arkadaşlara, işte bu yapılabilir şeyler. Yani bu yeni iş kolları da çıkarır. Küçük şirketler sayısı da artar. Türkiye'de uzay şirketlerinin sayısı da artar. Üniversitelerin projelerinin sayısı da artar. Uluslararası projelere siz ortak olursunuz, onun da sayısı artar. Bu aslında bir endüstri.
1: Evet.
0: Burada para da var. Yani o nedenle yapılan şey doğru. Ancak Üstad Cem Yılmaz'ın dediği gibi para çok amel, para çok amel, hızlı olan şeyler değil bunlar. Yani bunları siz yatırımı yapacaksınız, 5 yıl 10 yıl bekleyeceksiniz. Market alışverişine benzemiyor bu yatırım. İnsanların biraz sabretmesi lazım. Evet, 2023'te gidecekti, şimdi 2027'de gidecek, ne yapalım? Şimdi Artemis de mesela 2 sene önce gidecekti, gidemedi değil mi? Geçen gerçekleştirdi Artemis 2'yi, ama Artemis 3, Artemis 3'te Ay'a gitmeyi planlıyordu. Şimdi diyor ki hayır, Artemis 3'te Ay'a gitmeyeceğiz. Dünya yörüngesinde kenetlemeyi test edeceğiz, sonra Ay'a gideceğiz. Yani projeler ertelenir. Bunun ekonomik nedenleri de vardır, mühendislik nedenleri de vardır. Daha da önemlisi güvenlik nedenleri de vardır. Eğer insan gönderiyorsunuz. Yani bir sürü risk var. O risklere rağmen önemli olan sizin kademe kademe devam etmeniz. Bizim de yapmamız gereken bu. Ben gençler için ümitliyim. Bizim yapmamız gereken çeşitli iş kolları, projeler, araştırmalar vesaire, bunların sayısını arttırmak ve bir yerden sonra sadece bu işe yatırım yapan değil, artık bu işten de bir getiri elde eden ülke konumuna ulaşmak. Yani o nedenle
1: Bir anlamda
0: gelecek uzayda
1: hissettim
0: değil
1: hocam, bir
0: bizimki.
1: anda da savunma sanayindeki sanki başarılara bir atıfta bulunduğunuz gibi geliyor ki umarım aynı yönde ilerleyen bir çalışma olur. Ama dediğiniz gibi gerçekten çok sabır isteyen çalışmalar, projeler. Var mı hocam ekleyecek olduğunuz noktalar?
0: Şöyle, biz tabii biliyorsunuz ben aynı zamanda Türkiye Ulusal Gözlemleri Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz Erzurum'da devasa bir teleskobumuz var, Antalya'da
1: Evet.
0: da var. Bunları bir çatı altında topladık. Burası sadece gözlem yapan bir yer değil. Burası bir araştırma geliştirme projesi. Burası aynı zamanda

0: da tırnak içinde para kazanan da bir yer. Burası yeni analiz yöntemleri, teknolojiler denenen de bir yer. Burası birçok gence staj imkanının sağlandığı yer. Buradan yola çıkıp başka uluslararası projelere dahil olan arkadaşlar vesaire. Yani bir kapıdır bu. Uzay bir kapıdır. Bunu hangi anlamda açıyorsanız bu memleketin yararınadır. Ben her zaman söylüyorum, her kim ki uzaya yatırım yapmışsa, bilir ki başarmışsa, onun adı sonsuzlukta yankılanır.
1: Peki.
0: Çünkü bizim gideceğimiz yer orası, geldiğimiz yerde aslına bakarsanız uzayın derinlikleri. Aslında biz önceden olduğumuz yerleri yeniden keşfediyoruz gibi bir durum söz konusu. O nedenle gelecek uzayda umarım böyle projelerin sayısı artar ve umarım yaklaşık bir yıl içerisinde çok güzel bir fırlatılış görürüz ve Ay'a da o sert inişi gerçekleştiririz.
1: Umarız hocam, tüm temennilerinize katılıyoruz. Sağ olun. Konuğumuz astrofizikçi, doçent doktor Selçuk Topaldı.
0: İyi geceler, sağ olun.
1: Gökyüzünden yeryüzüne inelim. Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen davada karar çıktı. Sürücüye bakın ne ceza verilmiş.
2: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. Genç kızın ölümüne neden olan o sürücü hapse mahkum oldu. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Hasbaş tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Sürücü kaza anında 1.97 promil alkollüydü ve hızlıydı. Kazadan sonra durmayıp kaçmıştı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan değil, olası kasta öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşması da son kez hakim karşısına çıktı. Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini savundu. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'a olası kasta öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
1: İstanbul'da bariyere çarparak alev alan yolcu otobüsünde iki kişi hayatını kaybetmişti. O kazada yaşama veda edenlerden biri de henüz 12 yaşında olan Yusra'ydı. Okullar açıldığı için ailesiyle birlikte memleketinden İstanbul'a dönen Yusra ders başı yapamadı.
3: Yakınlarını ziyaret için ailesiyle birlikte gittiği memleketinden dönüyordu. 12 yaşındaki Yusra bariyerlere çarpıp alev alan otobüste hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç, annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'a hasta olan babaannesini ziyarete gitmişti. 5 kişilik aile okullar açılacağı için pazar günü otobüsle İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Otobüs İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişe bariyerlerine çarptı. Alev alan otobüste can pazarı yaşandı.
4: Şoför kaza yaptığı gibi kaçmış. O esnada Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş.
3: Baba Mesut Seraç, ailesi ve diğer yolcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı ama yetmedi.
4: Kendisi böyle 4-5 tane, 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
5: Baba 6-7 kişi kurtardı, hala kendisi şu kızımı kurtaramadım diye.
3: 12 yaşındaki Yusra ve bir yolcu hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Yusra'nın 10 yaşındaki kız kardeşi Nazlı'nın hayati tehlikesi sürüyor. 7 yaşındaki diğer kardeşi de tedavi altında. Yaklaşık 9 ay önce başka bir evladını daha kaybeden aile büyük acı yaşadı.
5: Şoförde sıkıntı var. %100 yani bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
4: İhmal olduğunu düşünüyorum evet. Cezaları neyse çeksinler. Yani...
3: Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
1: Hadise Eskişehir'de yaşandı. Bir yaşlı adam oturduğu binanın girişinde ölü olarak bulundu. Kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Binanın en üst katında yaşıyordu. Zemin katta cesedi bulundu. Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi. 84 yaşındaki 4 çocuk babası İhsan Dündar, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşıyordu. 7 katlı binanın en üst katında tek başına kalıyordu. İhsan Dündar, o binanın girişinde komşuları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma devam ediyor.
1: Gün içinde Adana'da kayıt altına alınan bir görüntü efendim. Sopalı bir saldırgan birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladı ve onlar cep telefonu kamerasından da kaçamadı. Görüntüler Sarıçam ilçesinde kaydedildi. Bir erkek elini aldı sopayla balkondaki kadına böyle saldırdı. Kadınsa gördüğünüz gibi elindeki çarşafla kendini korumaya çalıştı. O sırada mahalle kadının yardım çığlıklarıyla yankılanıyordu. Saldırgan kadına sopayla vurduktan sonra onu içeriye doğru itti ve görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine de polis hemen çalışma başlattı. Birlikte yaşadığı kadını döven 38 yaşındaki İYÖ gözaltına alınmış. Efendim, Ağrı Dağı'nda Takke buzulu giderek küçülüyor. Peki bu neden önemli? Şimdi Nepal ve Tibet arasındaki o sınır hattında meydana gelen sel felaketini hatırlayacaksınız. O durum Türk bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaklaşık 2 asır önce Ağrı Dağı'nda da yine benzer bir olayın yaşandığına dikkat çekti uzmanlar ve Nepal'deki selin benzeri acaba Ağrı'da olur mu sorusu bugün gündeme taşındı. İzleyelim.
2: ...5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yükseği... ...Takke buzuluna sahip nadir zirvelerden biri... ...Ağrı Dağı'nda Nepal benzeri bir felaket olur mu? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor.
3: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar... ...zaman zaman meydana gelen tetikleyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve... ...çeşitli felaketlere yol açabilir.
2: Geçtiğimiz günlerde Nepal ile Tibet arasında... ...kaya ve buz kütlesinin kopmasıyla sel felaketi yaşandı... Türk bilim insanları Türkiye'nin zirvelerini mercek altına aldı. Ağrı Dağı onlardan biri. Bundan 186 yıl önce dağdan kopan buz kütlesi bir köyü yok etmişti. Sonra devamı da geldi.
3: Kaya buzların erimesi ve laharların oluşmasıyla bir felaketin meydana geldi. Ve bundan dolayı da Ahura köyünün hemen hemen tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
2: Ağrı Dağı'nda buzullar küçülmeye devam ediyor.
3: 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda.
2: Buzulların sessiz hareketliliği devam ediyor. Uzmanlar yine felaket yaşanmaması için uyarıyor. Üstelik tehlike sadece Ağrı Dağı'nı kapsamıyor.
3: Bizim önlemler almamız lazım. Büyük Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Kaçkar Dağları gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi, gerekli raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda vadilerdeki, vadi yamaçlarındaki veya dere yataklar üzerindeki köylerin, yerleşmelerin mutlaka tahliye edilmesi veya ona göre önlem alınması gerekir.
1: Sevgili dostlar, çok kısa bir ara, aranın ardından buradayız.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda yepyeni bir güne merhaba demeye hazırlandığımız şu dakikalarda özetlere bakacağız. Bugüne neler yansıdı? Günün başlıkları neler olacak? Fazla merakta bırakmayalım, size hemen anlatalım. Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor ve bu kapsamda geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Otopsi işlemleri de devam ediyor. Çağla Tuğaltay cinayetinde de soruşturmanın seyri değişiyor efendim. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait iki DNA tespit edilmişti, hatırlayacaksınız. Habertürk ekipleri o detayları öğrenmek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Neler yaşandı o anları birazdan aktaracağız. Ve okullar açıldı. Adalet Bakanlığı ailenin, gençlerin ve çocukların korunmasıyla ilgili bir genelge yayınladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Bu konuda müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Ve dış gelişmeler, Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almaması konusunda anlaştığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya enerji tesislerini vurmazsa biz de saldırılarımızı durdururuz dedi. Peki Birleşik Krallık'ta neler oluyor? Bir başka önemli soru. Değişim isteyenler önemli bir toplantıda bir araya geldi. Kimdi onlar? İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri buluştu. Halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı ve buradan ortak bir mutabakat metni de çıktı. O metne birazdan bakarız. Ve İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde de başvurular artık başladı. Kiralarsa oldukça uygun, 10.000 TL ile 18.000 TL arasında olacak. Ve zorunlu trafik sigortası da ücretler netleşti. Eylül ayı itibarıyla trafik sigortası primlerine yaklaşık %2'lik bir zam görünüyor. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti de 19.405 liraya yükseldi efendim. O upuzun yaz tatilinin sonuna geldik. Artık milyonlarca, 17 milyon öğrencimiz sınıflarını yeniden doldurdu. Öğretmenleriyle buluştu ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı efendim. Öğrenci ve veliler de ilk derslerinin çalması nedeniyle büyük bir heyecan içindeydi. Bakalım o görüntüleri.
1: Gel yavrum. Devam et.
2: Tatil nasıl geçti?
3: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
4: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
5: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
6: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
2: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
6: Çok heyecanlıyım.
2: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
7: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
2: Özledin mi okulu peki?
7: Çok özledim.
5: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
8: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
9: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
5: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
10: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
11: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat

0: kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle bir araya geldi. Önemli mesajları vardı. Artık terör diye bir şey kalmadı diyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi Erdoğan.
2: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
3: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
2: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
3: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
2: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
2: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
3: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.
2: Gündüz gece, gündüz gece.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir, sınav sonucu değildir, diploma sesi hiç değildir dedi. Gençlere kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek verilmelidir dedi.
4: Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir, sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir. Bir milletin kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır.
3: Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecekte verilmeli dedi.
4: Çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli. Mesleki eğitim, yüksek öğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir. Çocuklarımız hijyenik olmayan koşullarda okullarına gidiyorlar. Okullarımızda yeterli ve kalıcı temizlik personeli istihdam edilmemektedir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel

0: merkezinde kameraların karşısına geçti. Milli Eğitim, partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır ifadesini kullandı.
1: Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Onun için eğitim bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli Eğitim, partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli Eğitim, devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki milli sözcüğünün amacı da budur.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin hayati önemde olduğunu söyledi. Ala bu mesajları Ankara'da Ahilik Haftası ile ilgili tanıtım programında verdi. Aynı programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da ahilik kültürünün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kazandırılacağını müjdeledi.
3: Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Bu sorunu, etrafındaki sorunu çözeceksin ki, ülkendeki sorunu çözeceksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.
3: Biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönemde dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde en etkili inisiyatifi alabilmenin yolu güçlü bir toplumsal dayanışma ve güçlü bir birey inşa etmedir, kişi inşa etmedir. Bunlar olmadan siyasal sürdürülebilir bir siyasal istikrar olur mu?
0: Ankara'da AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü Ahili kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filminin tanıtım programı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ahilik ilkelerinin tanıtılması için atılacak adımı açıkladı.
4: Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde de şöyle bir düşünceyi inşallah hayata geçiriyoruz. Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin kültür bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz, bunu başaralım istiyoruz.
0: Zorlu, Türk devletleri arasındaki yeni işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.
4: Türk devletleri arasında dijital ekonomi anlaşması imzalandı ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı ve inşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz.
2: Adalet Bakanlığı tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na ailenin, gençlerin ve çocukların korunmasıyla ilgili bir genelge gönderildi ve başsavcılıklara da uygulamalarla ilgili talimat verildi. Adalet Bakanı Gürlek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir, müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
0: Deliller tespit ve muhafaza edilecek. Gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirleri devreye girecek. 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na genelge gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir mesajı verdi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Gürlek, başsavcılıklara gönderilen ailelerin, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı ve olumsuz etkileyen içerik ve oluşumlardan korunması genelgesinin detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri hedefalan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirileceğini belirtti. Dijital deliller derhal tespit edilerek muhafaza altına alınacak. Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümleri devreye girecek dedi. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri korumak için müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
5: Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada...

0: Dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, geleceğimizi koruyacağız.
1: Güvenlik güçlerinin yeni nesil diye tabir edilen suç örgütlerine yönelik mücadelesi de hız kesmeden devam ediyor. Bu çetelere üye olduğu belirlenen binden fazla şüpheliye yönelik operasyon vardı. Tam 48 ilde operasyon düzenlendi. İşte sonuçları.
2: Eylemleri deşifre edildi. 48 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde polis ekipleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Organize suç örgütü üyelerinin motosikletlerle iş yerlerini kurşunladığı, yağma gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin iletişim platformlarında tetikçilik yapma ya da tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. 1008 kişiye yönelik aralarında İstanbul'un da olduğu 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda silahlar ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları da devam ediyor. Son olarak aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Boz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, kullanma ve satın alma suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, 5 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu ve gözaltına alınan 3 zanlının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan Emek Emre ve Ünal Demir, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçundan tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu arada şüphelilerin evlerinde arama yapılmış, bir hassas terazi, bir tabanca ve 300'den fazla fişek ele geçirilmişti. Efendim, yılın ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda 35 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmalara ilişkin son durumu İçişleri Bakanlığı paylaştı. Bakan Mustafa Çiftçi 31 binden fazla şüphelinin de tutuklandığını söyledi.
2: 37.506 operasyon düzenlendi. 35 ton uyuşturucu maddeyle 87 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı.
0: Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucuyu ele geçirdik. Yürütülen çalışmalar sonucunda 31 binden fazla şüpheli tutuklandı. Ancak biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır. Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere ailelerimizin desteği bu mücadelede bizlere büyük güç veriyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: 2026 yılının ilk 8 ayında uyuşturucu kullanımına ilişkin 170.098 olay kayıtlara geçti. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250.931 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31.754'ü tutuklandı. Narkotik vaka analiz sistemi kapsamında 117.036 ihbar kayda geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko rehber, en iyi narkotik polisi anne, narko göçmen, narko kağan, narko tır, narko gençlik, narko yarışma ve narko nokta gibi eğitim ve önleme projeleri yürütüldü. 8 aylık süreçte 4.344.841 kişiye ulaşıldı.
1: Çağla Tuğatay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme meydana geldi. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait 2 DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun da dosyadaki son durumu dinlemek için Tuğatay ailesinin evine gitti. Efendim, sadece aileyle konuşmadı. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi ekiplerimiz.

0: öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
1: Evet.
0: 5 Haziran.
2: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşatıyorum.
3: Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamış. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
4: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında. Okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
2: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez.

0: Ben mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum. Şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmiş de belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
1: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
0: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış. Bel lastiğine ve paçasına sperm değil. Kıl ya da ter. O, evet, olduğunu biliyoruz.
1: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
0: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldı, Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri.
2: Saklıyorsun.
0: Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar okul müsamiresi. Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Günün dikkat çeken görüntülerinden biri Antalya'da kayıt altına alındı. Kontrolden çıkan bir minibüs büyük bir hızla kafeye daldı. O sırada kafede oturanlar da vardı. İki kişi ölümün kıyısından döndü işte o anlar.
4: Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı. Kafede oturanlar ölümle burun buruna geldi. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Bey yönetimindeki teknik servise ait minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki masaya ardından kafeye çarptı.
5: Araba bundan geliyor, süratliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdiveni çekince araba döndü, direksiyona geldi.
4: Kaza sırasında kafe önündeki masada oturan iki kişiden biri son anda kaçmayı başarırken Olcay Erdem o kadar şanslı değildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Birazdan izleyeceğiniz panik anları İstanbul'da yaşandı. Sabah trafiğinde o yoğun trafikte seyir halinde olan bir servis aracı alevlere teslim oldu ve araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. İşte burada.
6: Araba yandı bir anda.
7: Tam da okulların açıldığı gün oldu. Servis minibüsü alev alev yandı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
8: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
7: Dumanı fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

0: Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Metris bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını açıkladı. Tansiyon biraz düşebilir önümüzdeki günlerde. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de konuştu. Eğer Rusya enerji tesislerini vurmazsa biz de saldırıları durdururuz dedi.
2: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ukrayna Rusya'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiği ifadelerini kullandı. Rusya'nın da aynı şekilde kabul ettiğini bildirdi. ABD Başkanı dünyadaki dizel fiyatlarının artış nedeni İran değil Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu savundu. Trump'ın açıklamasından hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de müttefiklerine öneride bulundu. Rusya ile kritik altyapının yıkımını durduracak anlaşma sağlamalarını teklif etti. Rusya enerji tesislerini ve gıda tedarik yollarını vurmaktan kaçınırsa Kiev'in de saldırıları durdurmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamasında da Ukrayna'ya seslenmiş, Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmaları gerektiğini söylemişti. Kremlin de Trump'ın Ukrayna'ya Rus dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.
1: İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15E tipi uçağın silah sistemleri uzmanı kurtarılmasının ardından ilk kez konuştu. Amerikan basınında konuşan Bravo çağrı işaretli asker kurtarılana kadar geçen o iki günlük sürede neler yaşadığını anlattı. Bu arada Pentagon'da operasyonu dair görüntüleri ilk kez yayınladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da düşen uçaktan kurtardığı Bravo çağrı işaretli asker ilk kez konuştu. 60 dakika programına konuk olan silah sistemleri uzmanı uçağın vurulduğu anı yük treni çarpmış gibi hissettik sözleriyle tanımladı. Fırlatma koltuğunun ve buna bağlı paraşütün hasar aldığını, yere çok yüksek bir hızla çarptığını anlattı.
3: Professionals based on my description and the injuries that I had, the professionals think I hit the ground going somewhere between 70 and 100 miles an hour.
0: Silah sistemleri uzmanı indikten sonra belinde, sol kolunda ve omzunda kırıklar olduğunu söyledi. Bir vadiye indiğini anlatan Amerikalı asker iniş yaptığı noktadan uzaklaşarak yakındaki dağa tırmanmaya başladığını belirtti. Uçağın pilotu için düzenlenen kurtarılma operasyonunu gördüğünü söyleyen Bravo, kendisini bulmaya gelen İranlıları da gördüğünü aktardı.
3: I knew that they were coming. I saw. I knew for a fact that they were looking for me.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı da kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı. Görüntülere ve yapılan açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri kurtarma operasyonundan hemen önce bölgede bulunan İranlıları vurdu. Daha sonra CIA'ya ait uçaklar yakınlardaki terk edilmiş piste inerek Bravo'yu aramaya başladı. 60 dakikaya konuşan kaynaklara göre uçaklardan biri operasyondan sonra kuma saplandı ve kalkamadı. Geride bırakılan uçak daha sonra yine Amerikan güçlerince vurularak imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçağı 3 Nisan'da İran güçleri tarafından düşürülmüş, pilot hemen kurtarılırken Bravo adlı Amerikan askeri 5 Nisan'da kurtarılmıştı.
1: Birleşik Krallık'ta değişim isteyenler önemli bir toplantı yaptı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı. Bu arada İngiltere'den gerekli anayasal değişiklikleri yapmasını isteyen liderler ortak bir metni de imzaladı.
2: Birleşik Krallık altındaki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri Galler'de bir araya geldi. Bölge halklarının kendi kaderini tayin etme talebinin arttığını belirten liderler mutabakat saptı imzaladı. Toplantıya Galler Bölgesel Başbakanı Runap Jorvet, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michael O'Neill ve İrlanda Milliyetçi Partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald katıldı. Ülkelerindeki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri toplantıya da parti lideri sıfatıyla iştirak etti. Parti liderleri aralarındaki işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Halklarının kendi kaderlerini tayin hakkı olduğunu ifade ederek ortak bir mutabakat metni imzaladı.

0: stand here, please. Thank you.
1: Metinde adalardaki siyasi durum değişiyor denildi. Birleşik Krallık hükümetine gerekli anayasal değişiklikleri yapması çağrısı yapıldı. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin aynı anda iktidarda oldukları vurgulandı. Partilerin daha güçlü bir ekonomi oluşturma, enerji kaynaklarını genişletme ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmede mutabık kaldıkları ifade edildi. Mutabakat zaptında ülkelerimizin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyoruz denildi. Mutabakat metnine İngiltere'den ilk tepki geldi. Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, "Başbakan birliğe güçlü bir şekilde inanıyor," dedi. Burnham daha önce Kuzey İrlanda'da referandum yapılması fikrinin masada olmadığını söylemişti. Hafta sonu İrlanda Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD Başbakanı Trump ise İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok isterim demişti. Kuzey İrlanda Başbakanı 10 yılsa ABD'nin dış politikasını desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz diye belirtti.
2: Gece raporuna dikkat çekici bir görüntüyle gelin devam edelim. Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi vardı. Roketsan tarafından geliştirilen Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi işte tam da böyle ateşlendi.
3: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AES radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
2: Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapıldığını duyurdu. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
3: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
4: Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
3: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
2: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Diyarbakır'daydı. Birçok etkinliğe katıldı kentte. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Eğer maksadımız birliğimiz, beraberliğimiz herkes elini taşın altına koymalıdır dedi.
5: Çok teşekkürler.
6: Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız. Çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.
1: Okul ve esnafı ziyaret etti, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
6: Sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
1: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Diyarbakır'daydı.
6: İki tane okul ziyaret

0: Ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
1: Diyarbakır sokaklarında esnafla buluşan Bilal Erdoğan birlik beraberlik mesajı verdi.
0: Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım.
1: Bilal Erdoğan, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş'le de kısa süre görüştü.
2: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2'lik bir artış var. Tavuk eti üretimi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.
3: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
2: Eylül ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.405 liraya yükseldi efendim. Trafik sigortası primlerini soracak olursanız yaklaşık %2'lik bir zam var.
3: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı sigorta ve gözetim merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.405 lira olarak belirlendi. Eylül ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.702 lirayla 58.214 lira arasında değişecek. Bu tarife Ankara'da 9.428 ile 56.566 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 9.153 ile 54.919 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 28.741 liraya yükseldi. Ankara'da en az 27.928 lira olan taksi sigorta primi İzmir'de en düşük 27.114 lira olarak belirlendi. 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise İstanbul'da en az 70.610 lira oldu. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
2: Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde çok dikkat çekici bir tebessüm ettirendi bir an yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian konuşmasını yapıyordu. Ama o sırada tüm gözler Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne takıldı. Yani görüntüleri izleyince bu nasıl bir kuru yemiş aşkı demekten kendimi alamadım. Buyurun.
1: Hız kesmeden kuru yemiş yedi, toplantının önüne geçti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde alışılmadık bir görüntü meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuştuğu sırada kameralar Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randil Jeswal'e takıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arkasında oturan sözcü ara vermeden kuru yemiş yedi. Fıstıklar bir süre sözcünün önünden alındı. Ardından azalmış olarak geri bırakıldı. Sözcünün resmi diplomatik protokol sırasında sergilediği rahat tavır kısa sürede internette yayıldı. Sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. İki 2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'ın kurduğu örgüt, 2011'de Güney Afrika

0: Amerika'nın katılmasıyla BRICS ismini almıştı. BRICS, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
1: Amerika'nın konuştuğu avukatla devam edeceğim. ChatGPT ile hazırladığı savunmada uydurma tanık ifadeleri ve çarpıtılmış içtihatlar kullandı. Yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol etmeden mahkemeye sununca da hak ettiğini almış. $5,000 para cezası.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir avukatın ChatGPT ile hazırladığı temyiz dilekçesi uydurma tanık ifadeleriyle dolu çıktı. New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi avukat Steven Aarons'a $5,000 para cezası verdi. Bir cinayet davasının temyiz sürecini üstlenen Aarons, dilekçeyi hazırlarken ChatGPT kullandığını kabul etti. Ancak yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol etmedi. Başvuruda tamamen hayal ürünü tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıklar ve yargı içtihatları hakkında çarpıtılmış bilgiler de yer aldı. Mahkeme Aarons'ı mahkemeye saygısızlıktan suçlu buldu. Avukatın $5,000 ödemesine ve soruşturma tamamlanana kadar Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde savunma yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Sanık için de yeni bir avukat atandı. Reuters'a konuşan Aarons, yapay zekayı duruşma sürecini özetlemek için kullandığını, sistemin olguları tamamen uydurabileceğini öngöremediğini söyledi. Yapay zekanın gerçek olmayan bilgileri kendinden emin bir dille üretmesi halüsinasyon olarak adlandırılıyor. OpenAI'nin 2025'te hazırladığı rapora göre yapay zekanın hata yapma sıklığı %33 ile %48 seviyesine kadar çıkabiliyor.
1: Aslında her şey insanoğlunun kendi elinde. Yani bu arkadaşımız teknolojiyi kötü emellerine alet etmiş. Bugünlerde de Birleşmiş Milletler'den çok dikkat çekici bir yapay zeka konusunda uyarı geldi. Küresel eşitsizlik uyarısı. Genel Sekreter Guterres, teknolojinin birkaç ülke ve şirketin elinde toplanmasının gelir eşitsizliğinden ülkelerin egemenliğine dek yeni riskler yaratabileceğini söyledi.
2: Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Ancak teknolojiye kimin erişebildiği yeni bir küresel eşitsizlik yaratabilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Hindistan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini söyledi. Ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirketin elinde toplandığına dikkat çekti. Guterres, yapay zeka uçurumunun gelir, fırsat, güvenlik ve egemenlik alanlarındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise parlamentolar arası bir komite, yüksek riskli yapay zeka modellerine daha sıkı kurallar getirilmesi ve bağımsız bir denetim kurumu oluşturulması çağrısı yaptı. Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon, gelişimin bu hızla sürmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşabileceğini savunmuştu. Coxon, yapay zeka şirketlerinde çalışanların da teknolojinin ilerleme hızından gerçekten korktuğunu söylemişti. Anthropic üst yöneticisi Dario Amodei ile gelişimin yavaşlatılması çağrısı yapmıştı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'la Elon Musk da öneriye destek vermişti. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton da yapay zekanın insanlığı yok etme riskini kabul etti. Ancak Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang ve bazı sektör yöneticileri bu uyarıların abartılı olduğunu savunuyor.
1: Orta Anadolu'da milyonlarca yıl öncesinden bir ize rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık fosil bulunduğunu açıkladı. Bakan Ersoy açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devam eden Külhöy kazılarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Kazı çalışmalarında 66 milyon yıl önce Tethys Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin Orta Anadolu'yu kapsayan Tethys Denizi'nin son evresine ait olduğu düşünülüyor. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külöyük'te bulunan fosilin binlerce yıl önce Külöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Diğer yandan İzmir'deki Limantepe kazılarında da yaklaşık 5000 yıllık bir drenaj sistemi keşfedildi. Taş kanallardan oluşan ve yağmur suyunu yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen o sistem bölgede eşine az rastlanan örneklerden sadece biri.
3: Burası çok önemli bir liman kenti.
2: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdi.

0: verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Limantepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
1: Limantepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taşkanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
1: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
0: Limantepe'de kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
2: Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar uzun bir yolculuktan geçiyor ve o yolculuk boyunca da fiyat ne oluyorsa katlana katlana gidiyor efendim. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu durumdan oldukça dertli. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına tepkililer.
0: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
3: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
0: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
3: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
0: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
4: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
2: Kırlangıç kuyruk, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli küçük zıp zıp. Ben de sizin gibi ilk kez duydum bu isimleri. Şimdi merak ediyorsunuz ne bunlar? Kelebek türlerine ait efendim. Şimdi sizleri Mersin'in Tarsus ilçesindeki o renkli dünyaya doğru götüreceğiz. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan birbirinden renkli kelebeklerin izlerini sürdü ve onları fotoğraflıyor. İzleyelim.
5: Türkiye kelebek konusunda çok şanslı. 450 tür endemik kelebek yaşıyor.
0: Her biri eşsiz, her biri görülmeye değer. Kısa ömürleriyle bilinen kelebekler renkleriyle büyülüyor.
5: Bugün Tarsus'un Kulak Köyü'ndeyiz, alandayız. Sultan kelebeği takip ettik.
0: Burası Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Ormanları. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede birbirinden farklı kelebek türü yaşıyor.
6: Hayatları kısa ama görüntüleri muhteşem. Türkiye'de yaklaşık 450 tür kelebek yaşıyor. Bunlardan 138 türü Mersin'de yaşamını sürdürüyor.
0: Akdeniz melikesi, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıpzıp, sarı azamet, orman fistosu bu bölgede yaşayan türlerden sadece birkaçı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da bölgedeki kelebekleri 10 yıldır tek tek fotoğraflıyor.
5: Kırlangıç kuyruk, Balkan kaplanı, erik kırlangıç kuyruk, Atalanta, Kara Murat, bazen ben bile sayarken isimleri unutabiliyorum.
0: Bölge hem doğa severler hem de fotoğraf tutkunları için önemli bir destinasyon.
5: Bu alanın pandemi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu alanın doğal sit alanı ilan edildi. Buranın doğal sit alanı olması doğal yaşam içinde büyük bir yaşam kaynağı oldu.
2: Efendim Kaçkar Dağları dünyanın dört bir yanından gelen ultra maratoncuları ağırladı. 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katıldığı Kaçkar Bay UTMB Ayder Yaylası'ndan Kaçkarların zorlu parkurlarına uzanan mücadelenin ardından tamamlandı.
7: Kaçkar Dağları dünyanın dört bir yanından gelen ultra maratoncuları ağırladı. Rize

0: Senin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Kaçkarbay UTMB 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Ayder Yaylası ve Kaçkarların zorlu parkurlarında sporcular 100, 50, 20 ve 4 kilometrelik kategorilerde mücadele etti. Organizasyonun teknoloji altyapısını ise Turkcell sağladı. 5G destekli sistemle yarışmacıların konumu, parkurdaki ilerleyişi ve geçiş süreleri anlık olarak takip edildi. Sistem sporcuların güvenliği için de kullanıldı. Uzun süre hareket etmediği tespit edilen bir sporcu için en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesine imkan sağladı. Yarışların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini Ayder Yaylası'nda düzenlenen törende aldı. 50 kilometre kadınlar kategorisinde Türk sporcu Tuğçe Karakaya birinciliğe ulaştı. İkinci yılını geride bırakan Kaçkarbay UTMB, sporu, teknolojiyi ve Kaçkarların zorlu coğrafyasını aynı organizasyonda buluşturdu.
1: Efendim, Kuzey'in yıldızı Trabzonspor lige büyük umutlarla girdi ama istikrarsız performansı şimdi Mısır'da da gündem oldu. Mısır basını Muhammed Salah'ın Bordo Mavili kulüpte yalnız kaldığını söylüyor.
2: Evet, geldi.
3: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine 5 maçta 4 golle başladı. Ancak Bordo Mavili kulübün kötü performansı bu istatistikleri gölgede bıraktı. Trabzonspor'un Konyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası Muhammed Salah ülkesinin basınında gündem olmaya devam ediyor. Mısır basını Trabzonspor'daki belirsizlik ortamına dikkat çekti. Salah'ın planı dahi olmayan takımda işi çok zor ifadeleri kullanıldı. Haberde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Salah'ın takım kaptanlığına getirilmesi yönünde görüşlerin öne çıktığı belirtildi. Al Ahli televizyonu Salah'ın Türkiye kariyerinin zor bir ortamda başladığını vurguladı. Katar merkezli WinWin internet sitesi ise Salah tek başına denedi başlıklı haberinde Mısırlı yıldız çabalarına rağmen kale önünde belirleyici vuruşu yapamadı, 3 şut çekti ancak isabetsizdi. Salah 59 kez topa dokundu ve %82'lik bir pas isabet oranı yakaladı. Aladı ifadelerini kullandı. El Balat isimli internet sitesi Trabzonspor'un Salah'tan yeteri kadar faydalanamadığını öne sürdü. Süper Lig'deki 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 8. sırada yer alıyor. 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
4: Bırak kullanmaya çalışacağı konusu oluyor ve
1: memleket ve dünya gündeminden derlediğimiz gelişmeleri paylaştığımız gece raporunun bu gecede sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Birazdan Nurdan Üstelik sizlerle efendim. İyi geceler.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece.

Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken gelişmelerle, yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Artık terör diye bir şey kalmadı diyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke Savunma Anlaşması'na değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi.
1: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
2: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
1: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.

0: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
1: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
0: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
0: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.
1: Gündüz gece, gündüz gece.
2: CHP mutlak mutlak kararına yönelik yargıtaya yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair açıklamalar geldi.
0: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak mutlak kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
3: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
0: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlak kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlak kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
4: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
2: DEM Parti İmralı ziyareti sonrası yazılı açıklama yaptı. DEM Parti heyeti çerçeve yasanın kabulünün ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyarete dair yapılan açıklamada Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu belirtildi. Demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçli hareket etmesi beklentisi paylaşıldı. Hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görev olduğu ifade edildi. Eski MİT görevlisi

0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
2: Yazılı basın açıklamamızı yapılır arkadaşlar.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
3: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
4: Evet, tamam.
1: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
3: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Peki, başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryoyla gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'yi gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi. 2 günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük dedi. Fidan, Suriye temaslarının 2. gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Muhittin İbnül Arabi Camii ve Süleymaniye Külliyesi'ne gitti. Selahattin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Sosyal medyadan Suriye ziyaretini değerlendiren Fidan, yaptığı görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak ifadenin teyit edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştirdikleri ziyareti ele aldık dedi. Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Anlaşmaya katılma fikrine açık olduklarını belirtti. İran'la çatışma biter bitmez petrol fiyatlarının da düşeceğinin altına çizdi.
1: İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Çatışma bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor diye belirtti. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim. Bu fikre biz de açığız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Kendi döneminde petrol dışındaki fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak. Ki bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesine bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının da devam ettiğini belirtti. Trump, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara da yanıt verdi. Tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silah ürettiğimize dair bir rapor aldım dedi. Bu silahlar Orta Doğu'da ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor ifadelerini kullandı. Üretimlerin odak noktasının Patriot, TAT, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi ise Boğaz'daki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. 77 geminin yaptırım listesine alındığını belirtti. Ancak gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu iddia etti.
0: Yemen'deki çatışmalar şiddetlendi. Ülkedeki insani kriz daha da derinleşti. Ay başından bu yana en az 82 bin kişinin yerlerinden edildiği belirtiliyor.
5: Yemen'de şiddetlenen çatışmalar

0: yeni bir göç dalgası başlatabilir. Yalnızca 2 haftada on binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü Yemen'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana en az 82 bin kişinin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği açıklandı.
1: Geride 2 kızım ve 3 oğlum kaldı. Bize katılmak istiyorlar ama ayrılamadılar. Pazara gidip içme suyu ya da gıda bile alamıyorlar. Önlerini kesiyorlar ve ateş ediyorlar. Evlerinde mahsur kaldılar.
0: Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümetten de ülkenin batısındaki çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arada, toprak kayıplarından üzüntü duyduklarını söyledi.
2: Batıda yaşananlardan çok üzüldük ve acı duyuyoruz. Ama savaşların doğası bu. Bu süreçler ilerleme ve geri çekilme gibi gelgitlerin yanı sıra bu tür beklenmedik olayları da beraberinde getirir.
0: Yemen ordusu Taiz vilayetinin batısındaki Muha ve Zubab bölgelerinde Husilere ait mevziler ve askeri teçhizatın hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. Husiler, Babül Mendeb boğazındaki stratejik öneme sahip Perimn Adası'nın kontrolünü ele geçirmiş, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarının tamamını kontrol etmeye başlamıştı.
3: Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ödüllü NASA belgeseli İsraillileri oldukça rahatsız etti. Başbakan Netanyahu içimizden gelen antisemitik kışkırtma dedi. Genelkurmay Başkanı ise ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma başlatacaklarını söyledi.
4: Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeseli İsrail yönetimini rahatsız etti. Başbakan Netanyahu filmi antisemitik kışkırtma olarak niteledi. NASA isimli belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Cizor üstlendi. Belgesel Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya belgesel hakkında soru soruldu. Netanyahu, küresel antisemitik kışkırtmaya karşı savaşıyoruz dedi. Bu kez içlerinden gelen antisemitik kışkırtmayla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Belgesel İsrail ordusunu da rahatsız etti. Ordu sözcüsü Defrin, henüz gösterime girmeyen NASA belgeselinin fragmanında İsrail ordusuna yönelik asılsız suçlamaların yer aldığını öne sürdü. Belgeselin tamamının kendilerine izletilmesini talep etti. Filmde gündeme getirilen iddiaların her birine esasa ilişkin bir yaklaşımla yanıt verebiliriz dedi. Belgesel ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bu konuda soruşturma açılmasına karar verdi. İsrail Kültür Bakanı, İsrailli yönetmenleri vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.
3: Birleşik Krallık'ta değişim isteyenler önemli bir toplantı yaptı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı. İngiltere'den gerekli anayasal değişiklikleri yapmasını isteyen liderler ortak bir mutabakat metni imzaladı.
4: Birleşik Krallık altındaki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri Galler'de bir araya geldi. Bölge halklarının kendi kaderini tayin etme talebinin arttığını belirten liderler mutabakat zaptı imzaladı. Toplantıya Galler Bölgesel Başbakanı Runap Jorvet, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Milliyetçi Partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald katıldı. Ülkelerindeki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri toplantıya da parti lideri sıfatıyla iştirak etti. Parti liderleri aralarındaki işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Halklarının kendi kaderlerine tayin hakkı olduğunu ifade ederek ortak bir mutabakat metni imzaladı. Metinde adalardaki siyasi durum değişiyor denildi. Birleşik Krallık hükümetine gerekli anayasal değişiklikleri yapması çağrısı yapıldı. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin aynı anda iktidarda oldukları vurgulandı. Partilerin daha güçlü bir ekonomi oluşturma, enerji kaynaklarını genişletme ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmede mutabık kaldıkları ifade edildi. Mutabakat zaptında ülkelerimizin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyoruz denildi.

0: Mutabakat metnine İngiltere'den ilk tepki geldi. Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, "Başbakan birliğe güçlü bir şekilde inanıyor," dedi. Burnham daha önce Kuzey İrlanda'da referandum yapılması fikrinin masada olmadığını söylemişti. Hafta sonu İrlanda Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD Başbakanı Trump'sa İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok isterim demişti. Kuzey İrlanda Başbakanı 10 yılsa ABD'nin dış politikasını desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz diye belirtti.
1: Yaz tatili bitti. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve veliler de ilk ders zilinin çalması nedeniyle heyecan vardı.
2: Gel yavrum. Devam et.
3: Tatil nasıl geçti?
4: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
5: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
6: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
7: Gezdik, eğlendik, yani gayet de tadını çıkarttık.
8: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
7: Çok heyecanlıyım.
8: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
9: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
8: Özledin mi okulu peki?
9: Çok özledim.
6: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
10: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
11: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
6: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
12: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
13: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir. Diploma sayısı hiç değildir. Gençlere kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir, dedi.
14: Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir. Diploma sayısı hiç değildir. Bir milletin kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır.
0: Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmeli dedi.
14: Çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli. Mesleki eğitim, yüksek öğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir. Çocuklarımız hijyenik olmayan koşullarda okullarına gidiyorlar. Okullarımızda yeterli ve kalıcı temizlik personeli istihdam edilmemektedir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır ifadesini kullandı.
14: Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Onun için eğitim bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki

0: Milli sözcüğünün amacı da budur.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta

0: Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi.
1: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
2: Evet.
1: 5 Haziran.
3: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşatıyor.
0: Bir toplantı yaptı İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı. İngiltere'den gerekli anayasal değişiklikleri yapmasını isteyen liderler ortak bir mutabakat metni imzaladı.
4: Birleşik Krallık altındaki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri Galler'de bir araya geldi. Bölge halklarının kendi kaderini tayin etme talebinin arttığını belirten liderler mutabakat zaptı imzaladı. Toplantıya Galler Bölgesel Başbakanı Runap Yorvet, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Milliyetçi Partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald katıldı. Ülkelerindeki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri toplantıya da parti lideri sıfatıyla iştirak etti. Parti liderleri aralarındaki işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Halklarının kendi kaderlerine tayin hakkı olduğunu ifade ederek ortak bir mutabakat metni imzaladı. Metinde adalardaki siyasi durum değişiyor denildi. Birleşik Krallık hükümetine gerekli anayasal değişiklikleri yapması çağrısı yapıldı. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin aynı anda iktidarda oldukları vurgulandı. Partilerin daha güçlü bir ekonomi oluşturma, enerji kaynaklarını genişletme ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmede mutabık kaldıkları ifade edildi. Mutabakat zaptında ülkelerimizin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyoruz denildi. Mutabakat metnine İngiltere'den ilk tepki geldi. Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, "Başbakan birliğe güçlü bir şekilde inanıyor," dedi. Burnham daha önce Kuzey İrlanda'da referandum yapılması fikrinin masada olmadığını söylemişti. Hafta sonu İrlanda Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD Başbakanı Trump ise İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok isterim demişti. Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill ise ABD'nin dış politikasını desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz diye belirtti.
0: Yaz tatili bitti. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve veliler de ilk ders zilinin çalması nedeniyle heyecan vardı.
5: Gel yavrum. Devam et.
6: Tatil nasıl geçti?
7: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
8: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
9: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
10: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
6: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
10: Çok heyecanlıyım.
6: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
11: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
6: Özledin mi okulu peki?
11: Çok özledim.
9: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
12: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
13: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
9: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
14: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
15: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl

0: sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir. Diploma sayısı hiç değildir. Gençlere kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir dedi.
2: Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir. Diploma sayısı hiç değildir. Bir milletin kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır.
3: Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmeli dedi.
2: Çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli. Mesleki eğitim, yüksek öğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir. Çocuklarımız hijyenik olmayan koşullarda okullarına gidiyorlar. Okullarımızda yeterli ve kalıcı temizlik personeli istihdam edilmemektedir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır ifadesini kullandı.
2: Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Onun için eğitim bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki milli sözcüğünün amacı da budur.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait iki DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Sadece aileyle konuşmadı. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi.
4: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
5: Evet.
4: 5 Haziran. 5 Haziran.
6: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşadı. Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamışım. Çağla'nın saçları. Saç bile duruyor da yavrum gitti.
7: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında. Okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti. Hala faili bulunamadı.
6: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum. Şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmiş de belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
7: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
6: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış bel lastiğine ve paçasına sperm değil. Kıl ya da ter. O evet olduğunu biliyoruz.
7: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
6: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu

0: çıktı buradan.
1: Tualtay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
0: Çağla Tualtay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığı Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
2: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri.
0: Saklıyorsunuz.
2: Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar okul müsamiresi. Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi, arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
0: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
2: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Otopsi işlemleri sürüyor. Çalışmaların 13. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada cesedi batan gemiye yaklaşık 5 kilometre mesafede rastlanıldığı ifade edildi. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebata ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Aus isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde batmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken Türkiye'den gönderilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetlerini hızlandırırken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor.
4: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
5: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süratli bir zamanda bu 14 naaşımıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
4: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin

0: Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
1: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Canyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin canyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
0: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
2: Nepal ve Tibet arasındaki sınır hattında meydana gelen sel felaketi Türk bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaklaşık iki asır önce Ağrı Dağı'nda da benzer bir olay yaşandığına dikkat çeken uzmanlar bakın nasıl bir uyarıda bulundu.
3: ...5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yükseği, Takya buzuluna sahip nadir zirvelerden biri. Ağrı Dağı'nda Nepal benzeri bir felaket olur mu? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor.
4: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar zaman zaman meydana gelen tetikleyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve çeşitli felaketlere yol açabilir.
3: Geçtiğimiz günlerde Nepal ile Tibet arasında kaya ve buz kütlesinin kopmasıyla sel felaketi yaşandı. Türk bilim insanları Türkiye'nin zirvelerini mercek altına aldı. Ağrı Dağı onlardan biri. Bundan 186 yıl önce dağdan kopan buz kütlesi bir köyü yok etmişti. Sonra devamı da geldi.
4: Kaya buzların erimesi ve laharların oluşmasıyla bir felaketin meydana geldi ve bundan dolayı da Ahura köyünün hemen hemen tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
3: Ağrı Dağı'nda buzullar küçülmeye devam ediyor.
4: 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda.
3: Buzulların sessiz hareketliliği devam ediyor. Uzmanlar yine felaket yaşanmaması için uyarıyor. Üstelik tehlike sadece Ağrı Dağı'nı kapsamıyor.
4: Bizim önlemler almamız lazım. Büyük Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Kaçkar Dağları gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi, gerekli raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda vadilerdeki, vadi yamaçlarındaki veya dere yatakları üzerindeki köylerin, yerleşmelerin mutlaka tahliye edilmesi veya ona göre önlem alınması gerekir.
2: Güvenlik güçlerinin yeni nesil diye tabir edilen suç örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Bu çetelere üye olduğu belirlenen 1008 şüpheliye yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi.
3: Eylemleri deşifre edildi. 48 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde polis ekipleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Organize suç örgütü üyelerinin motosikletlerle iş yerlerini kurşunladığı, yağma gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin iletişim platformlarında tetikçilik yapma ya da tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. 1008 kişiye yönelik aralarında İstanbul'un da olduğu 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda silahlar ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Eskişehir'de yaşlı bir adam oturduğu binanın girişinde ölü olarak bulundu. Kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Binanın en üst katında yaşıyordu. Zemin katta cesedi bulundu. Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi.

0: 84 yaşındaki 4 çocuk babası İhsan Dündar, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşıyordu. 7 katlı binanın en üst katında tek başına kalıyordu. İhsan Dündar, o binanın girişinde komşuları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma devam ediyor.
1: Antalya'da kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı. O sırada kafede oturan iki kişi saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı. Kafede oturanlar ölümle burun buruna geldi. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Bey, yönetimindeki teknik servise ait minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki masaya, ardından kafeye çarptı.
2: Araba bundan geliyor, süratliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdivenini çekince araba döndü, direksiyona geldi.
0: Kaza sırasında kafe önündeki masada oturan iki kişiden biri son anda kaçmayı başarırken, olacağı erdem o kadar şanslı değildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aile Bakanı Mahinur Öznebir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15 ila 18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
3: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
4: Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
3: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
1: Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan dertli. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına haliyle tepkililer.
3: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
5: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
3: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
5: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
3: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
6: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2.6'lık bir artış yaşandı. Tavuk eti üretimi de Temmuz ayında geçen yıla aynı ayına göre artış gösterdi.
3: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt

0: ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İç besli üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
1: Eylül ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.405 liraya yükseldi. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam geldi.
0: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı sigorta ve gözetim merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.405 lira olarak belirlendi. Eylül ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.702 lirayla 58.214 lira arasında değişecek. Bu tarife Ankara'da 9.428 ile 56.566 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 9.153 ile 54.919 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 28.741 liraya yükseldi. Ankara'da en az 27.928 lira olan taksi sigorta primi İzmir'de en düşük 27.114 lira olarak belirlendi. 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise İstanbul'da en az 70.610 lira oldu. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
1: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular dün başladı. Şimdi gelin o örnek dairelerden birini görmeye gidelim. Habertürk muhabiri Buse Deviren bize kimlerin nasıl başvurabileceğinin detaylarını anlatsın.
0: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
2: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3 artı 1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
0: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
1: Türkiye'nin ay görevi takvimi netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay'a gidecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Ay göreviyle ilgili yol haritasını da paylaşan Kacır, yapılacak bilimsel çalışmaların detaylarını da paylaştı.
3: Ay araştırma programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ay uzay aracımızı...

0: 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
1: Ay'a gidecek ilk uzay aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Türkiye, Ay'a kendi imkanlarıyla giden 9. ülke olacak.
0: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay araştırma programımızla Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Ay uzay aracının projesinde gelinen son durumu, aracın geliştirildiği TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Tesislerinden paylaştı. Ay göreviyle ilgili yol haritasını anlattı.
0: Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından Ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
1: Kacır, Ay'da yapılacak bilimsel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
0: Uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Görev süresince güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimini, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, Ay'ın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.
1: Türkiye'nin Ay uzay aracı %80 yerlilik oranına sahip. Aracın Ay'daki görevinin ise 3 ay sürmesi hedefleniyor. Şartlara göre bu sürenin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği de belirtiliyor.
2: Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç Hava Savunma Sistemi'nden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi.
3: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AESA radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
2: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titreme ile Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslan Ömer'in aktaşına verildi.
4: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
5: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
6: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
7: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
5: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
4: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
5: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var.

0: diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
1: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
2: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
1: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
2: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
1: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
2: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
0: Kırlangıç kuyruk, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıpzıp. Muhtemelen adını ilk kez duyduğunuz bu isimler kelebek türlerine ait. Şimdi sizleri Mersin'in Tarsus ilçesindeki renkli bir dünyaya götüreceğiz. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan birbirinden renkli kelebeklerin izlerini sürüp büyük bir sabırla onları fotoğraflıyor.
3: Türkiye kelebek konusunda çok şanslı. 450 tür endemik kelebek yaşıyor.
4: Her biri eşsiz, her biri görülmeye değer. Kısa ömürleriyle bilinen kelebekler renkleriyle büyülüyor.
3: Bugün Tarsus'un Kulak Köyü'ndeyiz, alandayız. Sultan kelebeği takip ettik.
4: Burası Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Ormanları. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede birbirinden farklı kelebek türü yaşıyor.
5: Hayatları kısa ama görüntüleri muhteşem. Türkiye'de yaklaşık 450 tür kelebek yaşıyor. Bunlardan 138 türü Mersin'de yaşamını sürdürüyor.
4: Akdeniz melikesi, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıpzıp, sarı azamet, orman fistosu bu bölgede yaşayan türlerden sadece birkaçı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da bölgedeki kelebekleri 10 yıldır tek tek fotoğraflıyor.
3: Kırlangıç kuyruk, Balkan kaplanı, erik kırlangıç kuyruk, Atalanta, Kara Murat, bazen ben bile sayarken isimleri unutabiliyorum.
4: Bölge hem doğa severler hem de fotoğraf tutkunları için önemli bir destinasyon.
3: Bu alanın pandemi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu alanın doğal sit alanı ilan edildi. Buranın doğal sit alanı olması doğal yaşam içinde büyük bir yaşam kaynağı oldu.
0: İzmir'deki liman tepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık drenaj sistemi keşfedildi. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen sistem bölgede rastlanan örneklerden biri.
6: Burası çok önemli bir liman kenti.
4: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Liman Tepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
6: Liman Tepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
6: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
4: Liman Tepe'de kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
0: 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final etabında Elif Berra Gökkır'dan bronz madalya geldi.
7: Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün

0: Milli sporcusu Elif Berra Gökkır 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın final etabını podyumda tamamladı. Meksika'nın Saltillo kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar klasik yayda mücadele eden Elif Berra bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu çeyrek finalde Çinli Zhong Yuan'ı 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Katarina Bauer'e 7-1 yenilen Elif Berra, bu sonucun ardından bronz madalya için atış çizgisine geçti. Üçüncülük maçında rakibi ev sahibi Meksika'dan Alejandra Valencia Trujillo'ydu. Madalyanın sahibini belirlemek için mücadele beraberlik atışlarına taşındı. Kritik atışlarda üstünlüğü sağlayan Elif Berra, rakibini 6-5 mağlup etti ve Dünya Kupası finalinde bronz madalyaya ulaştı. Elif Berra'nın Meksika'daki ilgisi ise madalyayla sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ardından milli sporcudan imza almak isteyen Meksikalı sporseverler yoğunluk oluşturdu. Türkiye Mete Gazoz'un erkekler klasik yayda kazandığı bronzun ardından Elif Berra Gökkır'la bir kez daha podyuma çıktı. Ay Yıldızlı ekip Meksika'daki final etabını iki bronz madalyayla tamamladı. Milli okçular 2026 Dünya Kupası sezonunuysa 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile noktaladı.
1: Bizler de sporcumuzu tebrik ediyoruz ve bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

0: Aranın ardından yeniden Habertürk ekranlarında saatimiz 2'ye yaklaşırken beraberiz değerli izleyiciler. Yaz tatili bitti. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve veliler de ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte de tabii ki heyecan vardı.
1: Gel yavrum. Devam et.
2: Tatil nasıl geçti?
3: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
4: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
5: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
6: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
2: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
6: Çok heyecanlıyım.
2: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
7: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
2: Özledin mi okulu peki?
7: Çok özledim.
5: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
8: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
9: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
5: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
10: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
11: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi.
12: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
13: Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına dikkat çekti. Birileri önemsizleştirmeye çalıştı, biz onları umursamıyoruz dedi.
12: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya,

0: küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Öğrenci ve velilere de mesajlar verdi.
0: Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Bengü ve Kıvanç isimli öğrencilerin seslendirdiği Çayeli türküsüne de eşlik etti.

0: Erdoğan'la bir minik öğrenci arasında şiir kitabı diyaloğu yaşandı.
1: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
2: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
2: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya?
0: Program sonunda Erdoğan ve protokolün katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için temsili ziller çalındı.
3: CHP mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair açıklamalar geldi.
0: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
4: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
0: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlan kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
5: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
0: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
6: Yazılı basın açıklamamız yapılır arkadaşlar.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
7: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
8: Evet, tamam.
0: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
9: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?

0: Peki başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryoyla gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'ya sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. İsrail basını Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfus sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü. Dikkat çeken manşet İsrail basınından. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Kalkalist, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Arap başkentleri nezdinde Ankara'nın ağırlığını tarihi seviyelere çıkardığı vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail içinse nüfus sahibi bir rakip haline getirdiği ifadesi kullanıldı. Yazıda Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılımı Türkiye'nin diplomatik zaferleri olarak sıralandı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin ise bu yılda kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığı vurgulanan yazıda Erdoğan bu yılı İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı denildi. Gazete Tel Aviv ile Ankara arasındaki sürtüşmenin Gazze'nin ardından Suriye sahasına kaydığına da dikkat çekti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin ana hamisi konumuna gelen Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını doğrudan bir tehdit olarak gördüğü savunuldu. Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı da aktarıldı.
1: İsrail ve Lübnan heyetleri gelecek ay Roma'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ancak Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehditlerini sürdürdü.
0: Hizbullah'a karşı büyük zafer kazandıklarını savundu. Lübnan'daki tampon bölgede saldırıları sürdüreceklerinin mesajını verdi. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. İsrail Başbakanı yok ettiklerini belirttiği Hizbullah altyapılarının İran'ın finansmanıyla inşa edildiğini söyledi. Büyük miktarda silah imha ettiklerini kaydetti.
3: Politikamız açık. Lübnan'daki güvenlik bölgesinde terör altyapısını yok etmeye devam edeceğiz. İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Buradan düşmanlarımıza şunu söylüyorum. Eğer şimdiye kadar ders almadıysanız ve bize tekrar saldırmaya karar verirseniz daha ağır darbeler alacaksınız.
0: İsrail güçlerinin Lübnan'daki saldırıları da sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki beldeler topçu ateşine tutuluyor. Evler ateşe veriliyor. İsrail ve Lübnan heyetleri ise Ekim'de İtalya Roma'da bir kez daha bir araya gelecek. ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanması ele alınacak. Roma'da Ağustos ayında 7. tur görüşme gerçekleştirilmiş ancak taraflar pilot bölgeler konusunda uzlaşamamıştı.

0: ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya enerji tesislerini vurmazsa biz de saldırıları durdururuz dedi.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna Rusya'nın enerji hedeflerine vurmamayı kabul ettiği ifadelerini kullandı. Rusya'nın da aynı şekilde kabul ettiğini bildirdi. ABD Başkanı dünyadaki dizel fiyatlarının artış nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu savundu. Trump'ın açıklamasından hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de müttefiklerine öneride bulundu. Rusya ile kritik altyapının yıkımını durduracak anlaşma sağlamalarını teklif etti. Rusya enerji tesislerini ve gıda tedarik yollarını vurmaktan kaçınırsa Kiev'in de saldırıları durdurmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamasında da Ukrayna'ya seslenmiş, Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmaları gerektiğini söylemişti. Kremlin'de Trump'ın Ukrayna'ya Rus dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.
0: İstanbul'dan kalkan Akfen Holding'e ait özel uçak Libya'nın Misrata kentinde iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı. Uçaktaki iki pilot ve bir kabin görevlisinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Libya medyasında yer alan haberlere göre kazanın ardından havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Konuya ilişkin Akfen Holding'den yapılan açıklamada uçağın şirketlerine ait olduğu belirtildi. Açıklamada uçakta iki pilot ve bir kabin görevlisinden oluşan uçuş ekibi bulunduğu, yolcu olmadığı kaydedildi. Uçuş ekibi havalimanı itfaiye ve kurtarma birimlerince güvenli biçimde tahliye edilmiştir. Ekibimizin sağlık durumu iyidir. Kendileri gözlem amacıyla hastaneye götürülmüştür denildi. Kazanın nedenlerine yönelik incelemenin de devam ettiği bildirildi. Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu otopsi işlemleri sürüyor. Çalışmaların 13. gününde ekipler havadan ve karadan koordineli şekilde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada cesede batan gemiye yaklaşık 5 kilometre mesafede rastlanıldığı ifade edildi. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebata ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp kurumuna sevki sağlandı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Aksu isimli gemiyle çarpışmış, dakikalar içinde batmıştı. İstanbul'da bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetmişti. O kazada yaşama veda edenlerden biri 12 yaşındaki Yusra'ydı. Okullar açıldığı için ailesiyle birlikte memleketinden İstanbul'a dönen Yusra ders başı yapamadı.
1: Yakınlarını ziyaret için ailesiyle birlikte gittiği memleketinden dönüyordu. 12 yaşındaki Yusra bariyerlere çarpıp alev alan otobüste hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç, annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'a hasta olan babaannesini ziyarete gitmişti. 5 kişilik aile okullar açılacağı için pazar günü otobüsle İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Otobüs İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişe bariyerlerine çarptı. Alev alan otobüste can pazarı yaşandı.
2: Şoför kaza yaptığı gibi kaçmış. O esnada Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş.
1: Baba Mesut Seraç, ailesi ve diğer yolcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı ama yetmedi.
2: Kendisi böyle 4-5 tane, 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
3: Baba 6-7 kişi kurtardı, hala kendisi şu kızımı kurtaramadım diye.
1: 12 yaşındaki Yusra ve bir yolcu hayatını kaybetti. 8

0: 8 kişi de yaralandı. Hüsa'nın 10 yaşındaki kız kardeşi Nazlı'nın hayati tehlikesi sürüyor. 7 yaşındaki diğer kardeşi de tedavi altında. Yaklaşık 9 ay önce başka bir evladını daha kaybeden aile büyük acı yaşadı.
1: Şoförde sıkıntı var. %100 yani bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
2: İhmal olduğunu düşünüyorum evet. Cezaları neyse çeksinler. Yani...
0: Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
3: Giresun Göreli'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen davada karar çıktı. Sürücüye bakın ne ceza verildi.
4: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. Genç kızın ölümüne neden olan o sürücü hapse mahkum oldu. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Göreli ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Asbaş tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Sürücü kaza anında 1.97 promil alkollüydü ve hızlıydı. Kazadan sonra durmayıp kaçmıştı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan değil, olası kasla öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşması da son kez hakim karşısına çıktı. Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini savundu. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'a olası kasla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
3: Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1613 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
5: Polis!
4: 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadele